0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Let's go.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
4: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

From Pacifica, this is Democracy Now! Apaçık Radyo.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşah Zümra Demirtaş'a teşekkür ederiz.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahlar Cafer Yusuf'la başladık. John Hassell'a adadığı bir parça bu. Sevda dinleyerek başladık. Tabii bu Sevda Linkalara da bir göndermesi var bu parçanın. Şimdi L'Antidote grubuna kulak vereceğiz ve Pomegranate dinleyerek devam edeceğiz. Ardından Reno Garcia Fons ve Claire Antonini radyonuzda olacak. Sylvain Dorian dinliyoruz.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Silent Stories dinleyerek başladık. Karim Baglini ve Le Trio Jubran gruplarının beraber seslendirdiği bir parçaydı. Şimdi Kamesiyen radyonun.

Şimdi enteresan bir topluluğa kulak vereceğiz. Paulo Freire, Omar Sosa, Natasha Atlas hepsi bir araya geliyor ve My Soul, My Spirit radyonuzda.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Rabia Bu Halil ile kapatıyoruz programı. Teknik masada Dila Yılmaz vardı. Ve Sahara dinleyeceğiz şimdi son olarak. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençli.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşah Zümra Demirtaş'a teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhabalar, bugün 7 Ekim Çarşamba. Yıl 2026, ay 10, gün 280, Hızır 155.
1: 1448 Hicri, Rebülahir 26, 1442 Rumi, Eylül 24.
0: Yaprak dökümü ve fırtınası.
1: Dünya Konut Günü.
0: Amerika, Afganistan'a hava harekatı başlatmış. Amerika'nın Afganistan'a hava harekatı başlattığı gün 2001.
1: Günün tarihi. 11 yıl önce bugün Nobel Kimya Ödülünü Profesör Doktor Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul Modrich DNA onarımı alanındaki çalışmalarından dolayı aldılar. Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde bu büyük ödüle layık görüldü.
0: Ve 60 yıl önce bugün 7 Ekim 1966'da seri üretilen ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bildiğiniz üzere bu hafta yok. Sudasim Meriç ile birlikte sunuyoruz bu haftaki Açık Gazete'yi. Teknik ekipte de Andrei Gritsku bize destek veriyor. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışta çaldığımız parça George Waters ve Mona Miary'den Comfortably Numb Reimagined. Bu şarkıyı birçok Apaçık Radyo dinleyicisi zaten biliyordur. Roger Waters'ın, daha doğrusu Pink Floyd'un Comfortably Numb şarkısı 1979 yılında The Wall albümünde yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda Roger Waters bu şarkıyı yeniden düzenledi. O yüzden de adı Comfortably Numb Reimagined oldu. Filistin için yeniden düzenlediği şarkılardan bir tanesi Roger Waters'ın, bildiğiniz üzere 7 Ekim 2023'te Hamas saldırısıyla birlikte Gazze'de büyük bir soykırım başlamıştı. İsrail tarafından gerçekleştirilmekte olan. Buna karşı Roger Waters çok sayıda şarkı yaptı. Biz de Açık Gazete içerisinde bunlara yer vermiştik. Bu şarkıyı ise 17 Haziran'da yayınladı YouTube üzerinden. O günlerde de çalmıştık. Şimdi bir kez daha 7 Ekim'in yıl dönümü olması vesilesiyle, artık soykırımın da 3. yılına girmiş olmamızdan dolayı bir kez daha çalarak başlıyoruz. Comfortably Numb aslında biraz Türkçe'ye çevirmesi zor bir isim. Konforlu uyuşukluk gibi de çevrilebiliyor. Az evvel söylediğim gibi orijinali Pink Floyd'un 1979 yılında çıkardığı efsanevi The Wall albümünde yer almıştı. Roger Waters geçtiğimiz aylarda Filistinli sanatçı Mona Miary'nin onunla birlikte ortak bir çalışma olarak bu şarkıyı yeniden düzenledi. İngilizce ve Arapça dillerinde yazılmış yeni dizelerden oluşuyor. Aslında parça sadece giriş bölümleri tamamen aynı, sözleri de aynı. Comfortably Numb'ı yerinden edilme, hafıza, kayıplar ve adaletle insan onuruna yönelik bitmeyen arayış temaları üzerinden tekrar bu şekilde sözlerini ele almış. Sözlerinin bir kısmına bakacak olursak fark ettiğiniz üzere neredeyse yarısında kestik şarkıyı, çünkü çok uzun bir şarkı bu, 9 dakikadan fazlaydı. Dolayısıyla yarısında kesmek durumunda kaldık. Orijinalinde olduğu gibi aynı sözlerle başlıyor. Merhaba diyor Roger Waters. Kimse var mı orada? Beni duyabiliyor musun? Kafanı salla. Evde kimse var mı? Hadi o zaman. Duyduğuma göre üzgünmüşsün. Acını dindirebilirim ve seni ayağa kaldırabilirim. Rahatla. Öncelikle biraz bilgiye ihtiyacım olacak. Sadece birkaç temel bilgiye. Neren acıyor? Bana gösterebilir misin? Diye soruyor Roger Waters. Ardından Mona Miary'nin sesini duyuyoruz. Arapça bir şekilde devreye giriyor. Bu andan itibaren şarkının sözleri de değişiyor 1979 versiyonuna göre. Mona Miary Arapça olarak şarkıya her girdiğinde Gazze'de yaşananları, aslında bir Filistinli olarak Gazze'de yaşananların hissettiklerini anlatıyor. O şekilde cevap veriyor bu soruya. Neren acıyor? Bana gösterebilir misin? Dedikten sonra Roger Waters, bunca şey olup bittikten sonra kimse kalmamışken ortada, bütün sözler anlamını yitirmişken neden hala soruyorsun bunu? Her şey yitip gitti. Yuvam, ah sevgili yuvam, gece sessizliğe büründü ve çöktü. Ah sevgili yuvam, ona söyle yıldızlara uzanan zeytin dalını, özgürlük için ağlayan açık bir yarayı diyor. Ardından tekrar Roger Waters devreye giriyor. New York şehrinden duyuyoruz acını. Okyanusun öbür ucundan duyuyorum acını diye karşılıklı olarak devam ediyorlar bu şekilde konuşmaya. Roger Waters şarkının bir yerinde yine sözlerini orijinal şarkıdan değiştirmiş. Ama şu cümlesi aynı. Asla konforlu bir uyuşukluğa kapılmayacağım diye bir cümlesi var. Daha sonra da bu konforlu uyuşukluk için aslında Filistin sorununu daha önce hakim olmadığını anlatıyor. Diyor ki Nakba hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. 1948'de daha 5 yaşındaydım bu Nakba, yani büyük felaket yaşandığında. Orada neler olup bittiğinden habersizdik. Beni kahrediyor mücadeleye bu kadar geç katılmak. Sen çağrınla hepimize ulaştın. Şimdi burada kapının önünde duruyoruz diyor sözlerinde. Bu şekilde devam ediyordu şarkı. Evet, açılışımızı bu şarkıyla yapmış olduk. Pardon, dün değil, pazartesi günü tarihte bugünü yapamamıştık. Dün yapmıştık. Şimdi tekrar tarihte bugünle başlayabiliriz.
1: O zaman
0: Evet, istersen sen başla Suda.
1: ben başlayayım. 2001 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırıları sonrasında Usama Bin Laden'in saklandığı iddiasıyla Afganistan'ı bombalamaya başladı. 1996'dan beri ülkeyi yöneten Taliban bu saldırıları kınadı ve onları İslam'a saldırı olarak adlandırdı. Dönemin ABD Başkanı Bush, Taliban kamplarının hedeflendiğini, bu saldırıların aynı zamanda Afganistan'ın açlık ve eziyet çeken erkekleri, kadınları ve çocuklarının yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için olduğunu beyan etti. Ancak Cost of War Project, yani savaşın maliyetleri projesine göre Afganistan Savaşı'nda 176 bin kişi ölmüştü. Bunların 46.319'u sivil, 69.095'i asker ve polis ve en az 52.893'ü muhalif savaşçıydı. Afganistan'ın işgali bir de afyon sorunu yaratmıştı. 2000 yılında Taliban rejimi afyon üretimine yasak getirmişti ve bu da uyuşturucu mafyasının afyon üretiminde %90'a varan bir düşüşe sebep olmuştu. 2001'de Amerikan işgalinden sonra ise afyon üretiminde gözle görülür bir artış yaşandı. 2005'te Afganistan tekrar dünyanın bir numaralı afyon üreticisi konumuna geldi. ABD'nin işgali ise 2021 yılına dek, yani 20 yıl boyunca devam etmiş. Sonucunda da ABD birliklerinin çekilmesinin ardından yeniden Taliban rejimi kurularak eski duruma geri dönülmüştü.
0: Evet, 20 yıl süren işgal, onca ölüm, onca yıkım günün sonunda tekrar Taliban rejimine geri dönüldü Amerika çekildikten sonra. 2023 yılında bugünse Hamas Gazze'den İsrail karakollarına büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ilk aşamasında binin üzerinde militan pervaneli yamaç paraşütleri ile İsrail karakollarına saldırmıştı. Ardından diğer silahlı direniş örgütleri ve Gazze'li siviller de birkaç yerden yıkmayı başardıkları duvarlardan geçerek, bildiğiniz üzere Gazze'nin etrafı duvarlarla örülü. Bu duvarların bir kısmı yıkılmıştı 7 Ekim'de. Buradan geçerek İsrail yerleşimlerine girdi. Gazze şeridi yakınında düzenlenmekte olan Süpernova Müzik Festivali'ne de pervaneli paraşütle inen bazı militanlar çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu burada. Fakat bu sivil ölümlerin önemli bir kısmı da festival alanına gelen İsrail helikopterlerinin Hamas'ın sivilleri rehin alarak müzakere etmesini engellemek için bu araçlara ateş açması sonucu yaşanmıştı. Yani İsrail ve kendi yurttaşlarını dahi infaz etmişti rehin alınmasınlar diye. Saldırının ardından İsrailli yetkililerin ilk işi büyük yalanları dolaşıma sokmak olmuştu. 40 kadar bebeğin kafasının kesildiği, bazı bebeklerin fırınlara atılıp pişirildiği, toplu tecavüzlerin gerçekleştiği, kadınların cinsel organlarının kesildiği gibi daha sonra yalan olduğu ortaya çıkan iddialar İsrail'in Gazze'ye başlattığı soykırımcı işgale meşruiyet kazandırmak için kullanılmıştı. Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin istihbarat uyarılarına rağmen yüksek duvarların ve üst düzey teknolojik savunma sistemlerinin aşılmasının imkansız olduğunu düşünerek bu uyarıları umursamadığı da ortaya çıktı. Bu nedenle de İsrail'in kibrine yenildiği yorumları yapılmıştı o dönem. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımcı savaşta hayatını kaybeden Gazze'lilerin sayısı da dün itibariyle 74.243'e ulaşmış durumdaydı. Yaralı sayısı 175.232 olarak açıklandı. On binlerce kişinin cesedinin de hala enkaz altında olduğu tahmin edilmekte. Evet, böyle bir olayın yıl dönümündeyiz. Şimdi günün haberleriyle devam edeceğiz. Ancak bugün özellikle saat 9'dan sonra son derece önemli konuklarımız olacak, daha doğrusu programcılarımız, köşelerin konukları olacak. Onları size şimdiden duyuralım. Bugün saat 09'dan itibaren iki önemli söyleşi kaydını dinliyor olacaksınız. Canlı olmayacak bu söyleşiler. İlk olarak Gelecek Ekonomileri ve Sosyal Girişimcilik Programı'nın konuğu Açık Radyo'nun eski programcılarından Bengi Akbulut olacak. Ve hemen ardından saat 9.30'da ise Hüsnü Kabul programında Nepal'in Katmandu şehrinden katılarak Nepal'de yaşananları anlatacak olan Wanju Vaibhay'ı dinleyeceksiniz. Wasim kendisiyle bir söyleşi yapmıştı bundan birkaç gün önce. Onu dinleme fırsatı bulacaksınız. Evet, güne iklim ve çevre haberleriyle başlıyoruz. Günün ilk haberi COP artık giderek yaklaştı. Antalya'da gerçekleşecek bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31. 80 bin, 100 bin kadar devlet delegasyonunun katılması öngörülüyor. Devletlerin aynı zamanda her COP zirvesinde bir de liderler buluşması yapılır. Çok sayıda devlet lideri de burada konuşma yapacaklar. Türkiye'de de hazırlıklar yapılmakta. Artık sona gelmiş durumda. Fakat her COP zirvesine yaklaştığımız sıralarda bir de pre-COP denilen COP hazırlık zirvesi gerçekleştirilir. Şu anda pazartesi gününden beri Pasifik adalarında yapılıyordu. Avustralya'nın ev sahipliğinde pardon. Guardian gazetesi buna değinmiş. COP öncesi toplantılar genellikle küçük ölçekli ve bürokratik işlerdir diye söylüyor. Gerçekten COP zirvesinin bir tür hazırlığı olduğu için çok yüksek katılım gerçekleşmez bu zirvelere. Bu toplantıların iki amacı var demiş Guardian gazetesi. Bu sefer Pasifik adalarında düzenlenen toplantıyı kastediyor. Toplantı Avustralya ve bölge liderlerinin iklim krizinin en büyük riskleriyle karşı karşıya olan ülkelerin durumuna dünyanın dikkatini çekmeye yardımcı olmasını düşünüyorlarmış. Bu sebeple Pasifikler'de düzenleniyordu. Ancak bu amaca ulaşma konusunda toplantı şu ana kadar pek başarılı olamadı deniyor. Avustralya hükümeti ulusal liderleri, devlet liderlerini deniz seviyelerinin yükselmesi karşısında büyük risk altında bulunan alçak rakımlı bir ada ülkesi olan Tuvalu'yu ziyaret etmeye davet etmişti. Fiji ve Tuvalu'da çünkü bu zirve gerçekleşiyor ama öyle olmamış, umulduğu gibi olmamış. Mesafe uzaklığı, jeopolitik bölünmeler, liderlerin birkaç hafta sonra iklim görüşmeleri için zaten Türkiye'de bir araya gelecek olması gibi sebeplerden dolayı katılım olmamış. Deniyor ki Salı günü Tuvalu'ya yalnızca 14 ülke lideri geldi. Bunlardan da yalnızca ikisi Pasifik bölgesi dışından gelen liderlermiş. Bir tanesi Doğu Timor Devlet Başkanı Jose Ramos Horta, bir tanesi de Mauritius Devlet Başkanı Dharam Gokul olmuş. Bu iki lider dışarısında Pasifik adaları dışından da pek ya da Pasifik ülkeleri dışından katılım olmamış. Bundan dolayı da biraz yakınıyordu liderler.
1: Aynı zamanda Avustralya'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese bu konferans sırasında iklim değişikliğinin ve yükselen süper El Niño'nun yarattığı yakın tehdit nedeniyle Avustralya'nın da seller, siklonlar ve aşırı sıcaklarda dahil olmak üzere tehlikeli bir yazla karşı karşıya kaldığı uyarısını yapıyor. Fiji'de düzenlenen bu iklim zirvesinde ulusal liderlerle birlikte konuşuyor başbakan. Beklenen sert yaz ve bunun Pasifik ada ülkeleri yani çok alçak rakımda Tuvalu da dahil olmak üzere üzerindeki etkisinin küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefini elden kaçırmanın mümkün olmadığını gösterdiğini söylüyor. Bildiğiniz üzere şu anda Avustralya ve Güney Yarımküre yaz aylarına giriyor ve de Süper El Niño'nun etkilerini yaz sürecinde daha fazlasıyla hissedecekler. Heyet aynı zamanda 13 yaşındaki yerel öğrenci Melalusi Sokotya'yı dinledi bu konferansta. Sokotya arkadaşlarının öğretmen, doktor, inşaatçı olmayı hayal ettiklerini ancak hayatları boyunca adalarının yetişkinliklerine kadar varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ettiklerini söyledi. Tuvalu ve Fiji yükselen okyanus suları altında kalmak tehdidiyle karşı karşıya şu anda zaten orada toplanmasının sebeplerinden biri de buydu ön
0: Evet.
1: COP sürecinin. Hepimizin tek bir hayali var. Tuvalu'da güven içinde büyümek diyor. Barış istemiyoruz, yardım ve ortaklık istiyoruz. Lütfen bizimki gibi küçük adaları korumak için birlikte çalışın. Aynı zamanda Tuvalu Başbakanı Feletiteo ada devletlerinin kötüleşen aşırı hava olaylarıyla başa çıkmak için küresel iklim finansmanına daha hızlı erişime ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Tuvalu gibi ülkeler neden kendimizi iklim krizinden korumak için daha fazla borçlanmak zorunda kalsın ki? Bu krizden borçlanarak kurtulmak zorunda kalmamalıyız diye de eklemiş. Avustralya iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini savunurken, bir yandan da hafta başında verdiğimiz gibi yeni ve genişletilmiş kömür ve doğalgaz projelerine devam etmesi nedeniyle görüşmelerde eleştirilere maruz kaldı. Hafta başında verdiğimiz üzere Avustralya'da bir eyalet düzenleyici kurumu geçen hafta federal onay alması halinde yeni Güney Galler tarihinin en büyük kömür madeni projesini onayladı. Onaylaması durumunda hayata geçecek. Albanese'in Avustralya Başbakanı'nın katıldığı ilk Birleşmiş Milletler İklim Konferansı oluyor bu da. Hükümete geldiğinden beri, 2022 yılında seçildiğinden beri bu Tuvalu seyahatinin iklim krizinin sadece insan bilimle alakalı bir şey olmadığını ve insanlarla alakalı bir kriz olduğunu anlaşılması gerektiği hedefiyle bu Tuvalu gezisinden bu mesajın çıkarılması gerektiğini söyledi.
0: Evet, Pazartesi akşamı düzenlenen bu karşılama etkinliğinde Fiji Başbakanı Stiveni Rabuka da konuşmuştu. Pasifik'in hikayelerinin anlatılmasının önemli olduğunu söylüyor Rabuka. Pasifik Okyanusu'nun dünyanın yaklaşık üçte birini kapladığını ve dünyanın hava olaylarının motoru olduğunu belirtiyor ki El Niño zaten şu anda tartışılıyor. Bir süper El Niño, Godzilla El Niño vesaire denmekte. Bunun etkilerini de ilk elden yaşayacak olan ülkeler bu Pasifik adaları, zaten buna da değinmiş. El Niño oluşmaya başladığını da söylemiş. Her ülkede büyük bir kaosa yol açabilir diyor Fiji Başbakanı. Ama tabii okyanusun böyle bir bu Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir adaysanız ve sadece denizden birkaç metre yükseklikteyseniz bu felaket yaşanacak olduğunda muhtemelen dünyanın geri kalan ülkelerinden daha fazla etkileneceksiniz. Üstelik de bu adalar her birisi hem yoksul hem sanayileşmemiş, yani karbon salımı çok çok düşük olan, neredeyse hiç olmayan katkısı yani küresel ısınmaya ülkeler, ama bedelini en önde ödüyorlar. Zaten hatırlayacaksınızdır, COP31'in nerede yapılacağı bir kilitlenmeye sebep olmuştu. Çünkü Türkiye birkaç yıldan beri aday, ancak bu yıl COP31 için Avustralya'da adaydı, geçtiğimiz yıl adaydı daha doğrusu. İki ülkede çekilmeyince ortak bir şekilde COP tarihlerinde bir ilk gerçekleşti. Eş başkanlı işte COP gerçekleşecek, ama Türkiye'de ev sahibi Türkiye, fakat yöneticisi müzakerelerin başkanlığını Avustralya alacak. Avustralya kendi ülkesinde yapılacak olsaydı özellikle Pasifik adalarını gündemin merkezine koymayı planlıyordu. O yüzden Türkiye ile yaptığı anlaşma çerçevesinde de pre-COP, yani hazırlık zirvesi, işte Pasifik adalarında şu anda yapılıyor. Birkaç gün sonra da sona erecek. Buradaki konuşmasında Fiji Başbakanı, sizden Pasifik'e acıyarak bakmanızı istemiyorum dedi. Sizden bize gelecekte karşı karşıya kalacağımız sorunların boyutunu gösteren bir öncü gösterge olarak bakmanızı istiyorum diyor. Yaşadıklarını da bu şekilde anlatmış. Bundan sonra biz ilk elden bunları yaşayacağız, ama daha sonra sizin de başınıza gelecek olanlar bizim ülkelerimize de yaşanmakta olanlardır demiş. Şimdi buradan bir başka haberimiz daha vardı. İklim ve çevre meseleleriyle ilgili olarak bu veri merkezleri meselesine daha önce de değiniyorduk. Hem aşırı su tüketimi hem yüksek karbon salımları, elektrik tüketimi üzerinden tabii ki. Bu data centers denilen veri merkezleri çokça tartışılıyor. Şu anda da Google'ın Finlandiya'da açmak üzere olduğu veri merkezi üzerine bir tartışma var. Bu da Guardian gazetesinde yine yer alıyordu. Google, inşaat sahalarında gerekli çevresel etki değerlendirmelerini yapmadan çalışmalara devam ettiği gerekçesiyle Finlandiya'daki iki veri merkezinde çalışmalarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı deniyor. Muhos ve Kajaani'de planlanan iki veri merkezi varmış Finlandiya'da. Google'ın teknoloji şirketinin çevrim içi altyapıyı barındıracak alanlara yönelik çok büyük talep karşısında Finlandiya'nın kuzeyinde farklı noktalarda yürüttüğü 13 milyar Euro'luk projenin de bir parçası bu ikisi deniyor. Daha da fazlası yani yoldaymış. Google'ı temsilen konuşan bir şirket çevresel etki değerlendirmesini tamamlamadan Muhos'ta 330 hektarlık ormanı kestiğini ortaya çıkarmış. Google adına bu yatırımı yapan şirket bu ormanları kesmiş. 200 hektarın ise diğer bir yerde Kajani'de ise şirketin 200 hektarlık bir alandaki ağaçların kesimini yaptığı bildiriliyor. Bunun üzerine Finlandiya Doğa Koruma Birliği bu iki sahanın bir tür çöle döndüğünden bahsetmiş. Şirket tarafından gereken değerlendirmeler yapılmadı. Ön çalışmalarda bulunulmadı deniyor. Finlandiya Ruhsatlandırma ve Denetleme Kurumu en son açıklama yapıyor ve şirkete ait iki sahadaki çevreyi önemli ölçüde değiştiren hazırlık çalışmalarının derhal durdurulması için gereken uyarıları yaptıklarından bahsediyor. Google'da açıklama yapmış. Daha kapsamlı hazır çalışmalar yapmaya özen göstereceğiz diyorlar. Endişeleri anlıyoruz diyor Google. Kendi yüksek standartlarımızın gerisinde kaldığımızı kabul ediyoruz demiş. Yüksek standartlar olduğunu söylemiş çevre konusunda Google. Bunların gerisinde kaldık ama bu uyarıları yapanlarla birlikte hareket edeceğiz diyor ve burayı korumaya, buradaki çevre kurallarına da riayet etmeye özen göstereceğiz diye bir açıklama yapmış durumda. Evet, çevre ve iklim haberleriyle güne başlamıştık. Bundan sonra Filistin, Dünya ve Türkiye ile devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara veriyoruz.
2: Açık Gazete.
3: Okay, fellas, let's make it roll.
4: Today, carbon dioxide in our atmosphere has risen to record levels.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Şimdi Filistin konusundaki haberlerle devam edeceğiz. Oldukça ilginç bir haber vardı. Middle East Eye'da, yani biliyorsunuz bu Yeşiller Kongresi'nde İngiltere ve Galler'in Yeşiller Partisi'nin ortak konferansında tarihi bir karar alınmıştı. Dendi ki Siyonizm ırkçılıktır. Ve aynı zamanda tek devletli çözüm, yani Yahudiler ve Filistinliler eşit haklar içerisinde demokratik bir Filistin devletinde bir arada yaşayabilirler. Tek çözüm de budur denerek Yeşillerin genel olarak Avrupa Yeşillerinin de iki devletli çözüm önerisi. Tek devletli çözüm, yani Yahudiler ve Filistinliler eşit haklar içerisinde demokratik bir Filistin devletinde bir arada yaşayabilirler. Tek çözüm de budur denerek Yeşillerin genel olarak Avrupa Yeşillerinin de iki devletli çözüm önerisi ilk kez reddedilmişti.

0: ortaya atılan önerge aslında metnin içinde de zaten atıfta bulunan önceki birkaç tane karara dayanıyor. Bunlar arasında 1973 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Güney Afrika ırkçılığı ile Siyonizm arasındaki kutsallıktan yoksun ittifakı kınayan tartışmalı bir karar da bulunuyor. Bu karar İsrail ile apartheid rejimindeki Güney Afrika arasındaki yakın ilişkiyi hedef alıyordu. 1975 yazında Afrika Birliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Meclisi işgal altındaki Filistin'deki ırkçı rejim ile Rodezya'daki ve Güney Afrika'daki ırkçı rejimlerin ortak bir emperyalist kökene sahip olduğunu, bir bütün oluşturduklarını, aynı ırkçı yapıya sahip olduklarını ve insanın onuruna ve bütünlüğüne yönelik baskıyı amaçlayan politikalarında organik olarak birbirlerine bağlı olduklarını belirten bir karar olarak kabul ediyor. Ağustos 1975'te Soğuk Savaş sırasında ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Sovyetler Birliği'ni desteklediğini ifade eden 120 ülkeden oluşan Bağlantısızlar Hareketi Konferansı, Siyonizmi dünya barışına ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak kınıyor. Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan eden bu kararda bu gelişmelere de atıfta bulunuyor. Karar 1975 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü ve Küba tarafından önerilmiş. Oylamaya giden süreçte bazı Arap ülkelerinin İsrail'in Birleşmiş Milletler'den çıkarılması yönündeki girişimleri oluyor. Fakat bunlar başarısız oluyor. 10 Kasım 1975'te oylama gerçekleşiyor New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda. Kararda genel kurulun Siyonizmin bir ırkçılık ve ırk ayrımcılığı biçimi olduğunun belirlendiği ifade ediliyor ve genel kurul salondaki atmosfere değiniyor. Hatırlatıcı bize çok gergin, çok sıkı diye. Belçika'nın baş delegesi Edward Longristey son bir girişimde bulunarak oylamanın bir sonraki yıla ertelenmesini öneriyor. Ancak üye devletler bu öneriyi 67'ye karşı 55 oyla, 15 de çekimser oyla reddediyor. Siyonizm konusunda asıl oylamadan önce 4,5 saat süren bir tartışma yapılmış. Kuveyt temsilcisi Arapların Yahudiliğe saygı duyduğunu belirterek birçok Yahudinin de Siyonist politikalara karşı olduğunu söylüyor. Sayak aynı zamanda şöyle söylüyor: Siyonizm ile antisemitizm arasındaki eşleştirmeyi reddediyoruz. Çok daha öncesinden verilmiş bir önerge. Şu anda aslında aynı kararı tekrardan aynı şeyden bahsediyoruz.
1: Birleşmiş Milletler 1975 yılında Siyonizm ırkçılıktır kararı almış yani aslında.
0: Evet.
1: Sadece bir yıl
0: Fakat
1: kalabilmiş. Orası da ilginç değil mi?
0: efendim.
1: Sadece bir yıl bu karar kalmış. Ertesi yıl tekrar değiştirmişler durumu. Ama İngiltere'nin yani
0: Evet.
1: bu haberde Middle East Eye İngiltere'nin o dönemki tutumundan da bahsediyor. Ama sen istersen bu kararın nasıl alındığına dair bazı ayrıntılar vardı. Onları da biraz bizimle paylaş.
0: Tabii ki en bu gün içerisinde 72'ye karşı 35 oyla kabul ediliyor bu önerge. Karar destekleyen ülkelerin çoğu da eski sömürgeler. Bunların yanı sıra Sovyetler Birliği, komünist ülkeler ve Sovyetler Birliği ile müttefik olan diğer ülkeler de karar lehinde oy kullanıyor. Yani bunun kabul edilmesi, Siyonizm ırkçılık olarak kabul edilmesi üzerine Arap ve Müslüman çoğunluklu ülkelerin tamamı da karar lehinde oy kullanılıyor. Karara karşı oy kullananlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa ülkelerinin çoğu, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Latin Amerika ülkeleri ve 4 tane de Afrika ülkesi bulunuyor. Birleşik Krallık, onun tutumu burada önemli. Karara karşı oy kullanıyor. Ancak İngiliz hükümeti daha sonrasında Amerikalıların kararın iptal edilmesi için girişimde bulunması yönünde lobi yapıyor. Yani kabul
1: Bulunmaması yani.
0: edilmiş girişimde bulunmaması yönünde
1: Evet.
0: lobi yapıyor. Özür dilerim. Aralık 1989 yılında ABD Başkan Yardımcısı Dan Coyle kararın iptal edilmesi için bir kampanya başlatıyor. O döneme ait şimdi baktığımız gizliliği kaldırılmış belgelere göre Birleşmiş Milletler'deki İngiliz diplomatlar Coyle'ın kampanyasını özel görüşmelerinde çıplak bir siyasi fırsatçılık olarak nitelendiriyor. Coyle'ın Siyonist duygulara hitap ettiğini ve bu girişimin

0: sadece Cumhuriyet çevrelerin desteği açısından karşı konulmaz olduğunu söylüyorlar. İngiliz misyonunun başındaki Crispin Tickle ise bu kampanyanın aşırı Araplara ortalığı karıştırma fırsatı vereceğini ve İsrail'in ırk temelinde ayrımcılık içeren politikalarını uluslararası kamuoyunun dikkatini çekebileceğini savunuyor. Bu karar 2 yıl sonra 1989'dan 2 yıl sonra 1991'de iptal ediliyor. O zamana gelindiğinde zaten Soğuk Savaş sona ermiş ve İsrail kararın iptal edilmesinin o yıl düzenlenen Madrid Barış Konferansı'na katılmasının ön koşulu haline getirilmiş. Bu ön koşulu haline getirmişti. Konferansta İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında ilk kez doğrudan müzakerelerin başlamasının önünü açıyor. Bu kararın iptal edilmesi yaklaşık 111 ülke tarafından iptal edilmesi yönünde oy kullanılıyor. 25 ülke karşı oy kullanılıyor. Ve sonuç olarak bugün geldiğimiz hale geliyoruz. Çok ilginç bir arka plan aslında bugün Yeşiller Partisi'nin ele aldığı önergenin bu kadar katmanlı bir geçmişi olması da Middle East Eye tarafından önümüze sunulmuş. İşin geçmişine de bakalım diyor.
1: Zaten İsrail rejiminin bir apartheid olduğu suçlamaları Güney Afrika'ya bakılarak her zaman söyleniyordu. İsrail'e yönelik boykot girişimleri de Güney Afrika'daki apartheid rejime karşı başlatılan boykot kampanyasından örnek alınmıştı. Dolayısıyla aslında 1975 gibi çok erken bir tarihte Güney Afrika ile İsrail'in benzer rejimler oldu. İkisinin de apartheid, ikisinin de kolonyalizm yani sömürgeci devletler olduğuna vurgu yapılması dolayısıyla ikisinin de ırk üstünlükçü, ırkçı rejimler olduğu, Siyonizmin de ırkçı olduğunun söylenmesi, hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle bir büyük bir çoğunlukla kabul görmüş olması önemli bir geçmiş. Oslo ile birlikte 1990'larda aslında bu işler tersine dönüyor. Filistin yönetimi İsrail resmi olarak tanımıştı. İki devletli çözüm bütün dünyanın gündemine gelmişti. Dolayısıyla İngiltere'de Siyonizmi ırkçı olmaktan çıkaran bu Birleşmiş Milletler kararının da geri alınmasına önemli bir faktördü. Şimdi İngiltere bir kez daha Siyonizmi aslında Yeşillerin aldığı bu kararla tartışmaya açmış durumda. Ancak tabii İşçi Partisi de Yeşillere yönelik bu saldırı dalgasına katılmış durumda. İşçi Partisi'nin önde gelen isimleri Yeşillerin Siyonizm bir ırkçılık biçimidir şeklindeki kararının ardından partilerinin gelecekte Yeşillerle işbirliği yapmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylemişler. Çünkü hem şu anda bazı yerellerde seçimler olmakta, Britanya'nın farklı yerlerinde, hem de ilerleyen yıllarda tabii seçim olacak. Burada Labour yani İşçi Partisi bu karardan dolayı Yeşillerle işbirliği yapmayı düşünmediğini söylüyor. En azından bazı milletvekilleri bu şekilde açıklama yapmışlar. İki partinin bundan sonra nasıl birlikte çalışabileceğini öngöremediklerini söylemiş. Mesela bir İşçi Partisi bakanı, şu anda bakan olanlardan bir tanesi. Öte yandan Liberal Demokratlar içinde de Zak Polanski'nin partisiyle mevcut işbirliklerinin sona erdirilmesi yönünde baskı artıyormuş. Çünkü Londra'nın güneyindeki Southwark gibi yerlerde Yeşiller ile koalisyonları var deniyor liberallerin. Bunlardan çıkılması için kampanyalar yapılıyor. Öte yandan yarın önemli bir seçim olacak. Polanski'nin Starmer'ın eski milletvekilliği koltuğunu İşçi Partisi'nden almaya çalıştığı Holborn ve St. Pancras ara seçimleri gerçekleşecek. Yani Polanski şu anda aday, mecliste milletvekili olabilmesi için bu seçimden zaferle çıkması gerekiyor. Tam da bu seçime işte birkaç gün kala konferanstan karar çıkmış oldu. Bütün bir İngiliz sağı şu anda Polanski'ye de saldırır durumda. Polanski ise tarafını ilan etmemişti. Oy kullanmadığını bu karar konusunda söylememişti. Ne kararın karşısında bir tavır aldı. Zaten kendisi Londra'da düzenlenen Büyük Filistin mitinglerinde konuşmacıydı, konuşuyordu. İngiltere'nin İsrail'e olan desteğini de kınıyordu. Ama bu karar özelinde Siyonizm, ırkçılıktır kararına yönelik tavrını açıklamamıştı. Şimdi de seçimlere girecek yarın. Seçimler bu seçim kampanyasına Yeşiller bu seçim kampanyasına büyük kaynak aktarmış. Guardian haberine göre Polanski yaptığı açıklamada yarışın gerçekten bıçak sırtında olduğunu söylüyor. Yeşillerin büyük ölçüde çok büyük bir hızla artan üye sayısının da desteğiyle yürüttüğü yoğun bir kampanyaya rağmen seçimi kazanması beklenense İşçi Partisi denmiş ama öyle mi olacak? Tabii göreceğiz yarınki seçimlerde. Ama bu alınan kararın da ilk etkisini zaten bir yandan görmüş olacağız. Buradan dünya haberleriyle devam edelim suda. Trump'ın bir kez daha deli saçma sözleri vardı, değil mi? Özellikle İran'ın müdahalesi konusunda böyle şeyler söylemiş.
0: Gerçekten dün gördüğümüzde birbirimize bakarak ne diyor bu insan dediğimiz bir haberle karşınızda olacağız şimdi.
1: Trump'ın en eğlenceli sözlerinden bir tanesi ara seçimlere gidiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Kasım ayında gerçekleşecek ve Trump da sokağa inmiş durumda. Zaten bana oy verecekmiş gibi oy kullanın diyerek anketlerde sürekli olarak düşüşte Cumhuriyetçiler. Trump bunu geri çevirmeye çalışıyor. Hatta ilginç de bir haber vardı. Gazete Oksijen'de uzun bir değerlendirme var. Trump hani swinging states denilen böyle seçimlerde ya yani 50-50 oy oranının olduğu bazen cumhuriyetçilerin bazen demokratların kazandığı ufak farklarla eyaletlerde esas yarışma seçimler de kampanya yarışı yapılır. Trump onun yerine cumhuriyetçilerin en kuvvetli olduğu eyaletlerde kampanya yapıyor. Bu biraz ilginç diyorlar çünkü kendi eyaletlerinde bile yani geleneksel olan cumhuriyetçi eyaletlerinde bile bu sefer demokratlar kazanabilir. Dolayısıyla senatonun daha doğrusu kongrenin oy dağılımı da değişebilir. Demokratlar beklenenin bile üzerine çıkabilir deniyorlar. Trump sokağa inmiş durumda konuşmalar yapıyor cumhuriyetçilerin kuvvetli olduğu eyaletlerde ama tabii ki kendi üslubunca konuşuyor. En son Nebraska eyaletinde bir konuşma yapmış. Yükselen fiyatlara dair ulusal ve küresel güvenliği sağlamanın bedeli olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemiş. Yani enflasyon gibi bazı şeylerin özellikle petrol fiyatlarının yükselmesine ulusal ve küresel güvenliğin bir faturası demiş ve savaşın esasen neredeyse bittiğini İran savaşını kastediyor. Zaten daha önce de demişti savaşın bittiğini. Esasen neredeyse bittiğini ancak bir süre daha da devam edebileceğini her zamanki gibi aynı cümlede çelişebilen sözler söylüyor Donald Trump. Fakat İran'ın Amerika'daki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceğine dair bir senaryoyu da bu sefer dile getirdi. Ve çok ilginç bir şey söyledi. Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken bir bedel. Hem de küçük bir bedel de demiş. Bu çok ilginç. Los Angeles'ta, San Diego'da tabii demokratlara ait olan yerler. Buna hemen tabii Kaliforniya eyaleti. Bu iki şehir de buraya bağlıymış. Kaliforniya eyaleti valisi Gavin Newsom tepki göstermiş ama Los Angeles'ı San Diego'yu yok etti derken hemen böyle Türkiye ile kıyaslamaya çalışıyorum mesela işte iktidar şey dese İzmir'i bizim güvenliğimiz gereği gerekirse İzmir'i yok etsinler değil mi? İstanbul'u yok etsinler falan diyebilir miydi acaba diye. Trump çok bunu böyle açıkça bu şekilde söylemesi çok acayip. Gerçi öyle dedikten sonra aklıma şey de geldi şimdi. İzmir Cemil Tugay AKP'ye geçiyordu değil mi? Bir de öyle bir durum var. İstanbul Belediye Başkanı içeride. Başka ne olur? Ankara olabilir. Ama orada o da bağımsız olduğunu söylüyor. Neyse Türkiye ile galiba tam analoji yapamayacağız. Muhalefetin elinde pek şehir kalmış gibi görünmüyor.
0: State dediğimiz nokta galiba Türkiye'de böyle bir şeye tekabül ediyor.
1: Bu Kaliforniya eyaleti valisi de hemen tabii cevap vermiş. Donald Trump diyor Kaliforniya'yı işgal etmeleri için ulusal muhafızları ve deniz piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanların Los Angeles ve San Diego'yu yok etmesi gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli bir adam bu diye bir açıklamada bulunmuş. Kaliforniya'da hatırlanacağı üzere ICE Yani gümrük muhafaza kolluk kuvvetleri özellikle göçmenlere yönelik sert saldırılar yapmıştı. Hatta Amerika'nın sadece Kaliforniya'da değil başka yerlerde de görevlendirilmişti ICE kolluk kuvvetleri. Ve sivillerin ölümüne de sebep olmuştu. Dolayısıyla çokça tartışılıyordu bu mesele. Bunu hatırlatıyor. Kaliforniya'yı zaten işgal ettirmişti. Şimdi de yok etmeyi planlıyor demiş bu yaptığı açıklamada. Evet, buradan Fransa'ya geçelim mi?
0: Evet, Eylül ortasından beri bildiğiniz üzere çok ciddi eylemler görülüyor Fransa'da. Haftanın başından beri de kara hafta dedikleri bir eylem sürecine girdiler. Lise protestoları var. Pazartesi günü itibariyle ülke genelinde 413 lisede dersler boykot edildi. Zaten pazar günü bir açıklamada da Milli Eğitim Bakanı okulların kapalı olacağını belirtmişti bir gün içerisinde ve de açık olanlarda boykot edildi veya okul girişleri barikatlarla kapatıldı. Kara hafta eylemleri deniyor buna. Bu kapsamda üniversite öğrencileri de liselere destek verdi. Ülke genelinde 30 ila 40 üniversite kampüsünde blokaj vardı. Bu tür eylemler yapılıyordu. Öğrenciler Salı günü dün, yani dün Paris'teki Cumhuriyet Meydanı, Place de la République'i merkez alarak tüm ülkede çok ciddi kitlesel gösteriler başlattı. 250 bin kişi. Öğrenciler, okul, öğretmenler, veliler, tüm Fransa çapında eylemler yaptılar. Gerçekten çok büyük eylemler. Sokaklara taşıldı, yollar kapatıldı. 1967 eylemlerini hatırlıyor insanlar baktıkça. Bu süreçte Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun açıklamaları biraz şu ana kadar politikler biraz daha sessiz ve de karşıt durmuştu. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu protestoların 2 haftadan fazla bir süre önce başlamasından bu yana en az 215 gencin ve 85 okul personelinin yaralandığını belirtti. Tabii bu eylemlerde polisle çatışmalar ve de gaz saldırıları, copla saldırılar da yaşanıyor. Şiddetli geçen eylemler bunlar. Bu paylaştığı rakamları okul sisteminin son yıllarda ödediği en ağır bedel olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanlığı Salı günü dün yaşanan büyük eylemlerin çoğunluğu da barışçıl yürüyüşler olduğunu belirtmiş. Şu ana kadar çoğunlukla şiddetli öğrenciler üzerine bir anlatı yaratıyorlardı. 200 bin kişinin katıldığını sadece Marsilya, Nant ve Lyon şehirlerinde 200 bin kişinin katıldığını, Paris'teki en büyük gösteriye ise 56 bin kişinin katıldığını açıklıyor. Toplam katılımcı sayısını 450 bin olarak tanımlayanlar da var. 250 bin bazı
1: 50 bin
0: kaynaklarda.
1: nereye değil mi? 500 bin neredeyse nereye? Bir de
0: Evet ya.
1: bu hep böyle oluyor. Bir polis yetkilileri farklı bir sayı veriyor. Bir de organizatörler yani farklı sayı veriyor
0: Evet.
1: gerçekten. Birisi 56 bin,
0: Çoğunlukla
1: öteki 450 bin demiş Paris'teki eylem
0: şöyle
1: sayısı.
0: sadece Paris'teki katılımcılar 56 bin, ülke genelinde 450 bin olarak belirtiyor organizatörler. Polis tarafından, İçişleri
1: Ha,
0: Bakanlığı
1: ülke genelinde
0: tarafından
1: mi
0: ve
1: 450 bindenmiş?
0: ülke genelinde 450 bin. Sadece Paris'te 56 bin kişinin katıldığı düşünülüyor. Tabii organizatörler daha yüksek bir rakam veriyor. İçişleri Bakanlığı ise daha düşük bir rakam veriyor. Çok medyada dolaşan şiddet tanıları ve de şiddet görselleri, videoları bunun üzerine bir anlatı dönüyor. Fakat gösterilerin çoğu ciddi bir olay yaşanmadan sona erdi diye anlatılıyor. Ancak Paris'e dahil olmak üzere bazılarında ara sıra vandalizm ve çevik kuvvet polisiyle bazı sürtüşmeler yaşanıyor. Polisler göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıyor ve copla müdahalede bulunuyor.
1: Evet, bu şimdi
0: Bir
1: tabii her zaman isyan söz konusu olduğunda Polise taş attılar, şiddet kullandılar, vandallar vesaire falan denir. Yaş ortalamalarının 15, 16, 17 olduğunu hatırlatmak lazım ve ilk okul eylemleri başladığında polisin müdahalesinden sonra aslında şiddetlenmişti. Bu şey, çünkü barikat kurmaya başlamış. Polis saldırınca öğrenciler de barikatlar kurmaya başladılar. Bu sefer
0: Çok
1: gaz
0: yapabilir.
1: sıkmaya başlayınca öğrenciler ateşe vermeye başladılar. Bu barikatları giderek mesele böyle radikalleşti. Şu ana kadar bir öğrencinin
0: Eli
1: gözü,
0: koptu.
1: evet, bir öğrencinin eli koptu.
0: Bir
1: Birinin gözü, bir tanesinde dişleri tamamen. Ağzına gaz kapsülü şeyle o gaz, evet, gaz kapsülü denk gelmiş. Dişleri kırılmış tamamen. 15 yaşında bir öğrencinin daha. Dolayısıyla bir de işin yani bu yönü var. Zaten Uluslararası Af Örgütü bile orantısız polis baskısına son vermesi için Fransız makamlara bir mektup gönderdi Uluslararası
0: evet.
1: Af Örgütü.
0: Ya işin zaten böyle bir boyutu var. Öğrencilerin çoğunlukla barışçıl gösterici olarak başlattığı bu eylemlere, blokajlara gerçekten hani şarkı söyleyerek ve de slogan atarak okulların önüne blokaj çekiyorlar. Çünkü bir talepleri var. Bununla ilgili öğrencilerle konuşuyorlar. Sadece bir öğrencinin söylediği şu taleplerimiz basit. Daha iyi eğitim koşulları, yeterli öğretmen, düzgün okul binaları. Yetkililerin yanıtı ise buna felaket oldu. Zaten yeterince şiddet var diyor. Çünkü öğrenciler tarafından bir barışçıl hedefle ortaya çıkılmasına rağmen yetkililerin cevabı gerçekten yüksek saldırı, yüksek şiddet, çok ciddi bine yakın öğrenci şu anda gözaltında,
1: Evet.
0: pardon, tutuklanmış durumda. Gözaltı sayısı ile ise 6.000'i aşmış durumda. Dediğin gibi 15 yaşında 15 yaşında lise öğrencileri bunlar. Polisin kullandığı gaz bombası, onun o tarafa attığı gaz bombası nedeniyle eli kopuyor ve de çoğu polis hakkında da şu ana kadar bir soruşturma, bir süreç başlatılmıyor. Bir
1: Evet, bu
0: yandan
1: öğrencilerin şey özür dilerim öğrencilerin başlattığı bu eylemler aslında şu anda yayılmış durumda. Dün itibariyle sendikalarda aileler de işin içerisine karıştı. Zaten üniversite kampüslerine de yayıldı. Lise öğrencileri aslında bir toplumsal isyanı başlatmış durumda. Zaten ilginçtir. Mayıs 68'e gönderme yapıyorlar. Kaldırım taşlarının altında plaj var diye ünlü bir sloganı vardır 68 hareketinin. Kaldırım taşları da şeye gönderme. O dönemde polise atılan taşlar. Tabii ki o dönemin iktidarı da 68 eylemcilerini vandallar, şiddet kullanıyorlar diye suçluyordu. Buna gönderme yapmış liseli öğrenciler. Kaldırım taşlarının altında plaj var yazıyormuş. Bu sloganı çevirmişler. Ders kitaplarının altında öfke var diye dövizler taşıyorlar. Aynı zamanda okullara para yoksa geleceğimiz de yok diye başka sloganları da kullanıyorlar. Fakat bu şey kısmı önemli tabii. Bu sefer aileler de polis saldırısını engellemek için beyazlar giyinerek polis saldırısına karşı öğrencilerin çocukların önünde yürümeye başlıyorlar. Sendikalar müdahil olmuş durumda. Sendikalar da
0: ve
1: eylemlere çağrı
0: Fransa'nın
1: yapıyor.
0: en büyük sendikalarından bahsediyoruz. Yani çok köklü CGT, Genel Çalışma Konfederasyon General du Travail, Genel İş Sendikası Konfederasyonu, yüz binlerce üye sahip sendikalar ve de büyük bir eyleme çıktılar dün. Gerçekten büyük bir destek sağladılar.
1: Ama bir yandan da genel grev çağrısı var öğrencilerin. Buna ise şu anda yanaşmış değiller. Sendikaların kendi zaten bir mücadele süreci vardı. Kasım ayında bir genel grev düşünülüyordu. Yine Kasım ayında yapacaklarını söylüyorlar. Bu biraz öğrencilerin moralini bozmuş durumda. Ama yine de öğrenciler bir toplumsal hareketi tetiklemiş durumdalar. İki şey suçlanıyor iktidar tarafından. Bir, bu işler burada şiddet uyguluyorlar. Okulları bile yakıyorlar. Bunların derdi okul değil diyordu. Yani biz bu söylemleri hatırlıyoruz. 3-5 ağaç için işte ortalığı yaktılar diyorlardı. Gezi'de de bunların derdi ağaç değil, ortalığı yaktılar diyorlardı. Fransa'da da bunu söylüyorlar. İkincisi, İşin içerisine radikal sol karıştı diyorlar. Çünkü 7 ay sonra başkanlık seçimleri olacak. Macron da dolayısıyla topun ağzında diyebiliriz bu eylemlerle birlikte. Mélenchon, yani boyun eğmeyen Fransa radikal sol aday. Radikal diye yani iktidar tarafından böyle, Macron tarafından böyle tanımlanıyor Mélenchon. O tam destek veriyor eylemlere. Milletvekilleri gidiyor eylemcilere, öğrencilere sahip çıkıyor, destek oluyor. Polisin şiddet kullanmasını engellemek için öğrencilerin önünde yürüyor polise karşı. Dolayısıyla bu işin arkasında boyun eğmeyen Fransa Partisi, yani aşırı solcular var diye de böyle bir bahane bulmuş durumda şu anda Fransız iktidarı diyelim. Hızlıca, çok az vaktimiz kaldığı için böyle hızlandım. İspanya'da da biliyorsunuz meydan işgalleri devam ediyor. Erken seçim kararı almıştı Başbakan Pedro Sánchez. Dün ilginç bir kararla daha önce mecliste kabul edilmeyen konut krizi üzerine iki kararname vardı. Bunları bakanlık üzerinden geçirdi. Benzer iki kararname deniyor bu arada. Mari Carmen kararnamesi deniyor. Parlamentoda sağ partilerin çoğunluğunda parlamento, onların oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine isyan büyümüştü. Yüz binleri buldu birçok şehirde. Sanchez de erken seçime gidiyoruz madem dedikten sonra da bu kararları, ben kimseyi mağdur etmeyeceğim konut krizinde, halkı mağdur etmeyeceğim diyerek bakanlık üzerinden benzer iki tane kararname çıkarmış durumda. Bu bakalım önümüzdeki, zaten Kasım ayının sonunda seçim ilan etmişti, nasıl sonuçlanacak İspanya'da da. Buradan çok hızlıca Türkiye'nin ana gündemi, iki ana mesele var. Bir tanesi Cemil Tugay bugün AKP'ye katılıyor. Bir tür kesinleşti diyebiliriz. Çünkü AKP Genel Merkezi dün sosyal medya hesaplarından çok ilginç bir video paylaştı. Böyle çöp yığınları üzerinden birden bir güneş doğmaya başlıyor. O çöp yığınları yeşilleniyor ve İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşı içerisinde. Oradan AK Parti'nin güneşi çıkıyor ve çöp dağları da yeşilleniyor. Artık İzmirlilere mi çöp deniyor, İzmir'e mi çöp deniyor? Tam orası da tam anlaşılabilmiş değil. Zaten CHP milletvekili, CHP milletvekillerinden de buna yönelik tepkiler var. Tuncay Özkan diyor, İzmir'e çöp mü demeye çalışıyorsunuz demiş. Ama benim aklıma Cemil Tugay'ın belediye işçilerinin grevini kırarken çöp toplaması da gelmedi değil açıkçası. Grev dediğin evde yapılır, sokakta olmaz diye dünyanın en ilginç açıklamasını yapmıştı. Kendisi de çevresindeki insanları toplayıp gidip çöpleri topluyordu. Dolayısıyla bir grev kırıcı rol oynayıp ücretleri düşürmüştü sendikayı da buna zorlayarak Cemil Tugay. Şimdi de AKP'ye katılıyormuş. Böylece ilk kez 25 yıldır hiç kazanamadığı seçimlerde İzmir'i alacak deniyor AKP. Buna yönelik büyük
0: Yarışa
1: tepkiler var.
0: girmedim.
1: Evet. Ya zaten işte İstanbul'u da biliyorsunuz. Şimdi belediye başkanı içeride Ekrem İmamoğlu, ama meclis üyelerinden transferler yapılacağı da söyleniyor. Çoğunluğu alıp İstanbul'u da alma ihtimalinden söz ediliyordu. Ankara Mansur Yavaş zaten sallantıda, bilmiyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Kaçı buldu? 30'u aştı yanlış hatırlamıyorsam AKP'ye geçen belediye sayısı. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tepki göstermiş buna. AK Parti yarın gerçekleşecek Cemil Tugay'ın utanç transferi nedeniyle bir zafer filmi yayınladı. Film İzmir'e hakaretlerle dolu. Filmde İzmir bir çöp dağı olarak gösteriliyor diyor. Akılları sıra dalga geçiyorlar demiş. O çöp dağını yaratmakla suçladıkları Cemil Tugay'ı AK Parti'ye alınca sorun bitti öyle mi? Suçlu halk mı oldu demiş. 25 yıldır kazanamadığınız İzmir seçimi ne Cemil Tugay'ı alınca kazanmış mı olacaksınız diye soruyor. Aynı şekilde Özgür Özel de İzmir'i hiç kazanamadınız, kazanamayacaksınız diye o da tepki göstermiş. Süremizin sonuna gelmişiz ama bir de bıçaklama olayı olduğunu hatırlatalım. Başakşehir Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Okulu'nda Öğrenciler arasında kavga çıkıyor. Olayda 8 öğrenci yaralanırken olayın gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki bir kişi gözaltına alınmış. 8 öğrenci yaralı, birinin de hayatını kaybettiği daha sonra açıklanmıştı. Ancak buna dair bir yandan da yayın yasağı olduğunu da hatırlatalım. Şimdi birazcık süremizi aştık. Hemen söyleşimize geçiyoruz.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
3: Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
3: Gelecek ekonomileri ve sosyal girişimcilik.
4: Hazırlayan ve sunanlar Uygar Özesmi, Yunus Erduran, Iraz Şimşek Güneş ve Erdem Cansızoğlu.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Açık Gazete'nin içerisinde Gelecek Ekonomileri ve Sosyal Girişimcilik programındayız. Ben Yunus Erduran.
1: Ben Uygar Özesmi.
0: Bugün Montreal'den bir konuğumuz var. Bengi Akbulut, Concordia Üniversitesi'nde Coğrafya Planlama ve Çevre Bölümünde doçent. Bengi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Hoş geldin Bengi.
2: Hoş
0: Geçen
2: bulduk.
0: haftaki programımızda aslında toplam 65. yayın dönemi için de neler yapacağımızdan biraz bahsetmiştik. Orada 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31'e biraz da dinleyicilerimizi biraz da gelecek ekonomileri nasıl tartışalım diye konuşurken Bengi ile başlamaya karar verdik. Bengi yıllardır küçülme, çevre mücadeleleri üzerinde aktif olarak çalışan bir akademisyen ve hemen başlayalım.
1: Evet, sorumuz hazır. Bengi, haberlerde hep aynı cümleyi duyuyoruz biz. Ekonomi şu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü. Sen de sevgili hocamız Fikret Adaman'la yaptığın çalışmalarda Türkiye'de devletin meşruiyetini büyük ölçüde modernleşme vaadinden aldığını söylüyorsun, iddia ediyorsun. Hatta sağcısından solcusuna neredeyse bütün siyasi çizgilerinde büyümeyi, ilerlemenin ön koşulu saydığını söylüyorsun ve bir de 2019'da bir makalen var. Burada büyümenin de adalet ve yeniden dağıtım taleplerini böyle bastırmak için, içine çekmek için kullandığını yazıyorsun. Sence büyüme Türkiye'de neden bu kadar sorgulanmayan, bu kadar bir inanç haline neredeyse geldi?
2: Öncelikle makaleleri çok iyi okuyup çalışmışsınız gerçekten. yani bizim öğrenciler bu kadar okumuyordur herhalde. Yani tam söylediğin gibi aslında bizim Fikret'le yaptığımız çalışmalarda biraz göz önüne getirmek istediğimiz şeylerden bir tanesi Türkiye'de hem büyümenin çok sorgulanmayan bir şey olduğu, tam da dediğin gibi sağdan sola kadar. Ve böyle işte ilerlemenin, modernleşmenin, iyi yaşamın, batılılaşmanın falan böyle en doğrudan en hızlı, en kestirme ve en gerekli ayağı olarak haline gelmesi. Devletin meşruiyetini alması da şöyle. Yani her devlet aslında bu böyle birazcık bizim kullandığımız teorik çerçeveyle de ilgili daha Gramsci'ci, Antonio Gramsci'nin çalışmalarından esinlenerek her devlet bir şekilde toplumsal çıkarı temsil ettiğine dair bir aslında anlatı kurar. Bu anlatı genellikle uydurmacadır. Çünkü toplumsal çıkar diye bir şey genellikle yoktur. Kolektif herkesin çıkarı olan, herkesin böyle hepimizin çıkarı bu, hepimizin iyiliği bu denecek bir şey değildir. Çünkü toplumsal alan parçalıdır. Her zaman eşitsizliklerle parçalıdır. Şimdi büyümeden bahsettiğimizde de aslında böyle büyüme herkesin çıkarı mı? Öyle düşünüyoruz biz ama şimdi büyüme için yapılan bir sürü şeyden yıkıcı etkilerinden etkilenen de bir sürü taraf var aslında. Ya da yani ekolojik ve sosyal etkilerini düşündüğümüzde öncelikle ya da nasıl büyünülüyor? Zaten işçi sömürüsüyle, doğa sömürüsüyle büyünülüyor. Yani işçiler
0: Doğru.
2: de bundan gayet hani çıkarı olan şeyler. Yani hepimizi aynı şekilde ihya eden bir şey değil. Fakat devlet, Türkiye'de devlet kendini tarafsız ve meşru herkesin çıkarı için orada olduğunu temsil ettiğini, herkesin çıkarını temsil ettiğini büyüme üzerinden. Bakın ben hepimizin çıkarı büyüme, ben de büyümeyi en güzel bu şekilde size getireceğim şeklinde her zaman kurgulamış durumda. O yüzden Türkiye'de meşruiyet yani sadece devlet değil meşruiyet sahibi olmak isteyen her toplumsal hareketi de düşünsen yani çok son zamanlara kadar aslında bir büyüme anlatısına ekleniyorlar. Yani nasıl büyüyeceğiz? Yani büyüyelim mi büyümeyelim mi değil hiçbir zaman siyasi tartışma. Şöyle mi büyüsek böyle mi büyüsek en iyi öyle mi büyünür? İşte ihracat işte ithal ikameci mi büyüyelim yoksa şey mi yapalım falan. Bütün tartışmalar özellikle yani hani ana politik arenada politik partilerin arasında baktığında hep böyle dönüyor. Bir böyle bir şey var. Yani devletin kendine meşruiyet kazanması. O yüzden bizim söylediğimiz küçülme gibi bir fikrin mesela Türkiye'de filizlenebilmesi için devletle öncelikle bir devletle takışması gerekeceği. Yani bu devlet toplum ilişkilerinin kurgulanmasına bir çomak sokulması gerektiği. İkincisi de büyüme tam da yine söylediğin gibi şimdi büyüdüğün zaman bir bölüşüm tartışmasını, yani kim ne kadar, yani işte kar ne kadar olacak, ücretler ne kadar olacak, elimizdeki pastayı nasıl bölüşeceğiz tartışmasını, bu son derece politik bir tartışma. Yani kapitalizmin kalbindeki politik tartışma. Bunu erteleyebiliyorsun. Yani pastayı bölüşme kavgası yapana kadar, ya ben yine, yani bunu bölüşürüz ya arkadaşlar, daha büyük bir pasta gelecek nasıl olsa, oradan size yine bir pay düşer diyebiliyorsun işçiye, köylüye. Anlatabiliyor muyum? O yüzden büyüme aslında kapitalist ekonomilerin hem çok kalbindeki bir gereklilik, hem de politik olarak, yani toplumsal ve politik olarak onu şey yapan, yani bir takım çatışmaları nötralize eden, onları ateşine alan bir ilaç, yani sosyal bir ilaç.
0: Doğru. Bir de öte yandan küçülmeyi konuşuyoruz Bengi. Degrowth İngilizcesi, décroissance Fransızcası. Alternatif akımlardan bir tanesi, sen de uzun yıllardır hem ana akımdan eleştirel taraftan bakıp hem de küçülme hareketinin olası fikirleri üzerine çalışıyorsun. Küçülmeyi kelimesiyle doğrudan alırsak hemen herkesin aklına ekonomi küçülüyor, gayri safi milli hasıla küçülüyor, krizler aklımıza geliyor, işten çıkarmalar vesaire. Ama küçülme dediğimiz yeni ekonomilerde, gelecek ekonomilerinde küçülme akımı olarak tarif ettiğimiz şey aslında bu değil. Biraz küçülmeyi anlatır mısın bize? Gayri safi milli hasıladan ve ekonomik bakış açısından ziyade başka şeyleri önceliklendirmemiz gerektiğini söylüyor bu akım.
2: Tabii, hemen en sevdiğim konu. Evet.
0: Onun için ben sordum bu soruyu.
2: Evet. Şimdi şöyle, çok haklısın Yunus. Biz Türkçe'de bu küçülme lafını, İngilizce'de degrowth, yani growth var, bir de degrowth var. İşte Fransızca'da décroissance, croissance var. Yani biz de bunu o yüzden büyümeme olarak çevirelim diye çok konuştuk. Yani içinde çünkü barındırdığı, yani büyümenin reddi, sadece bir küçülmeden ziyade büyümenin reddini ifade eden bir yapısını koruyalım istedik. Fakat küçülme daha şey oldu, yani oturdu. Küçülme adıyla zaten daha önce yazılmış, edilmiş, yerleşmiş bir şey vardı, yarı yerleşmiş. O yüzden öyle devam ettik. Fakat benim buna vurgu yapmamın nedeni şu. Şimdi yani küçülme sadece bir daralma değil. Yani gayri safi mal, zaten gayri safi milli hasılanın daralmasıyla ya da azalmasıyla ölçülecek bir şey hiç değil. En başın, yani bir tür azalma, daralma belki. Yani ekonomik aktivitelerin gerektirdiği kaynak ve enerji kullanımının azaltılması. Yani o anlamda bir ekonomik ölçek küçültmesi. Evet. Ama bu böyle en, zaten yüzeysel, en basit, en hani bence üzerine düşünülmesi gerek, yani en böyle tam bunu nasıl yapabiliriz, bunu adaletli şekilde nasıl yapabiliriz, bunu kapitalizm içinde nasıl yapabiliriz sorularını sorduracak tanım. Ama bir akım olarak, bir hareket olarak, yani millet sokağa daralalım da daralalım diye dökülmüyor. Yani aslında küçülmenin ifade ettiği başka bir talepler var. Şimdi büyümeme tarafına geri dönecek olursam, büyümenin reddi, yani aslında bir akım olarak küçülme, décroissance, öncelikle büyüme ideolojisinin, Latouche'un işte hani Serge Latouche'un şeyinde, formülasyonunda büyüme ideolojisi diyor. Yani bir ideoloji haline gelmiş durumda büyümek diyor ve bunun reddi diyor. Yani ekonomizmi,
0: Büyümekten başka çaremiz yok bakış açısından,
2: aynen,
0: aslında
2: ya da
0: hemen
2: yani
0: hemen tüm aktörler tarafından kabul edilmiş olması. Buna itiraz ediyoruz.
2: aynen, yani şey yapılması, yani büyümek otomatik olarak iyidir. Toplumsal başka, ekonomiden başka bir hedef bekleyemeyiz. Yani
0: Aynen.
2: ekonomizm eleştirisiyle yan yana aslında. Aslında ekonominin demokratik, sosyal bir alan olduğu şeyle. O yüzden ben büyümeme demeyi şey yapıyordum. İkinci söyleyeceğim şey de, çok uzatmayayım, belki bazı taraflarını açarız yani sonraki
0: Açacağız tabii.
2: yıllarda. Bir işte daralmadan ziyade büyümeye gerek olmayan, yani iyi yaşamak için, beraber iyi yaşamak için, adaletli bir ekonomi için büyümeye gerek olmayan ekonomilerin kurulması. Yani ekonomik sistemin, ekonomik ilişkilerin, ekonomik süreçlerin büyüme dışında hedeflerle, yani bu işte ekolojik sürdürülebilirlik olur, adalet olur, demokratik öz yönetim olur, dayanışma olur vesaire gibi değerlerle örgütlenmesi, yani büyüme ekonomisinden vazgeçmek, yani ve büyüme.
0: Bambaşka yeni bir ekonomi
2: Aynen.
0: tasarımı yapıyoruz. Aslında
2: Aynen.
0: ekonomiyi hem merkezinden çıkarıyoruz, oraya gezegenin iyi olma hali göstergeleri ekliyoruz. İnsanın toplumsal adaletin daha iyi paylaşımın göstergelerini ekliyoruz ve yeni göstergelerle yepyeni bir toplu refah tanımı yapıyoruz aslında. Dolayısıyla yeni
2: Aynen.
0: dünyamızda gayri safi milli hasılalar, büyümeler yok, bambaşka göstergelerle konuşuyor oluyoruz.
2: Aynen. Sanki.
1: Zaten bu göstergelerle devam edersek gideceğimiz yerde son derece belli, işte koplara takılıp duruyoruz. Şimdi biraz daha yine kop gündemine ben dönmek istiyorum Bengi. Çünkü Türkiye'de çok büyük şu anda kop gündemi. Kop 31, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, Taraflar Konferansı Türkiye'de, Antalya'da. Dolayısıyla hani bütün herkes ona odaklanmış durumda. Paneller yapılıyor. Ondan sonra insanlar bir araya geliyor. Hani biz de gündemimizi biraz gündemle beraber COP'a yönlendiriyoruz. Şimdi sen tabii enerji konusunda bayağı bir çalıştın. HES'ler konusunda çalıştın. HES'lere toplumun bakış açısını çalıştın. Şimdi bir de rüzgar da güneş de yenilenebilir enerjiler dediğimiz, yani HES'i ben çok o kategoriye koymuyorum biliyorsun, yenilenebilir enerji kategorisine. Hani daha çok güneş ve rüzgar bizim anladığımız anlamda bir yenilenebilir enerji şeyi taşıyor, potansiyeli. Ve biliyorsun COP'larda hani hayata geçirilen rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerji santralleri, artan yenilenebilir enerji kapasitesi alkışlanıyor ve herkes onu istiyor ve onu nasıl daha çoğaltırızın peşinde insanlar. Ama COP'larda böyle alkışlanırken bir yandan da köylünün itirazı var bunlara. Yani hem güneş santrallerine karşı hem de rüzgar santrallerine karşı bir itiraz var. Bunu nasıl yorumluyorsun? Neden var bu itirazlar ve hani haklılar mı? Ne yapacağız bu durumda? Gezegenin geleceği için diyelim.
2: Yani şöyle, gerçekten böyle yenilenebilir bir enerji yok zaten. Yani şimdi sadece HES'lerin değil, işte güneş ve rüzgarın da sonuçta bir takım ekolojik etkileri var. Bu ekolojik etkiler belki işte, yani hem o sitede, onun kurulduğu yerde, işte bahsettiğin çiftçilerin karşı çıkması gibi gerçekleşiyor. Öte yandan işte çokça çalışılan, artık yani gündemimiz bu, ekolojik, iktisat, politik ekolojide. Bu rüzgar ve güneş santrallerinin gerektirdiği maddeler, metaller, madenler, minerallerin işte ikinci bir kolonizasyon, ya da yani var olan sömürgeleştirmenin, kaynak sömürgeciliğine, neokolonizasyon dediğimiz
1: Ama
2: denciliğin
1: kaynaklarında %88'i Çinlilerin elinde. Yani Çinlilerin elinde olan bir kaynağı sömürgeleştirme olarak görebilir miyiz?
2: Yani Çinlilerin de sonuçta bir yerde bunu maden, yani bir maden açıp onu madencilikte çıkarması gerekiyor. Yani sömürgeleştirmeden bahsettiğim benim şey değil, yani bir yere gidip gerçekten düşündüğümüz formal sömürgeleştirmeden ziyade. Sonuçta yani Güney Amerika'da en büyük şu an mücadeleler lityum mesela madenciliği üzerinden, tekrar yani yerli halkların haklarının mesela işte göz önüne alınmadan onlarla çatışarak yapıldığı falan. Yani bir öncelikle bu gerçekten, yani sanki hiç ekolojik etkisi olmayan, böyle ekolojik anlamda, biyofiziksel anlamda uçan bir enerji sistemi diye bir şey yok. Önce onu bir düşünmemiz lazım. Şimdi o yüzden bence yani hani enerji geçişi ve adaletli enerji geçişi tartışmasında sanki yani hep böyle bir yere yani ve haliyle, yani sonuçta kömürden çıkalım, petrolden çıkalım derken bunları söylüyoruz, ama sanki de yani hani bunların hiç etkisi yokmuş gibi tartışmak bizi politik olarak yanlış bir yere götürüyor. Bunların da etkisi var. Fakat yani bu durumda bu etkileri adaletli olarak nasıl yani hani gerçekleştireceğiz? Eğer güneş ve rüzgarın da bir ekolojik etkisi, sosyal etkisi olacaksa ve buna bir muhalefet varsa, o zaman yapmamız gereken tartışma, ay hayır, bunların etkisi yok olamaz yani. O zaman bunu toplumsal olarak adaletli, bu etkileri dağıtacak mekanizmaları nasıl kuracağız? İkincisi, ve bu hep atlanıyor, ya içinde yaşadığımız ekonomik sistemle ilgili tabii ki. Yani şimdi kimse oturup güneş ve Rüzgar santralini ay benim çok içimden geldi bir iyilik yapayım diye yapmıyor yani. Sonuçta kâr için yapılıyor bunlar şimdi. Türkiye'de de başka bir sürü yerde de hani tam kamusal olarak
0: Ve
2: yapılan
0: de
2: dağıt.
0: gene büyük şirketlerin dahil olduğu
2: Aynen
0: çok
2: yani
0: ilginç
2: bunun başka
0: süreçler
2: tabii
0: hala.
2: ki şeyleri var yani uygulamaları var çok daha desantralize, çok daha yerel yönetimlerin elinde daha bir kamu çıkarıyla ama sonuçta pıtrak gibi HES'lerle de aynı şey oldu. Sonuçta pıtrak gibi bunların büyümesinin nedeni kar amacıyla yapılıyor olması. Şimdi enerji üretimini kar amacından öncelikle bir çıkarmamız gerekiyor. Yoksa yani tabii ki ihtiyaçtan değil kar etmek için bunun
1: Oğlum
2: enerji...
1: yani kamulaştırmalı mı bütün enerji üretimini bu durumda?
2: Bir tür kamusal yani bu devlet ben buraya tekrar devleti şimdi demin de devlet konuştuk yani bu Türkiye'de devlet toplum ilişkileri büyüme üzerinden şekillenmişken buradaki basit cevap devletleştirmek olamaz ama bir tür kamusal demokratik öz yönetimci kontrol olması gerekiyor şimdi enerji üretimi üzerinde ve bunun bir tür planlama yani bu merkezi devlet planlaması demiyorum ama enerji ihtiyacı nedir? Yani bizim neden enerji ihtiyacımız var? Neyi üretmek için enerji ihtiyacımız var? Bunu nasıl karşılayacağız? Ve bunu işte rüzgarla, güneşle yapacaksak onlar nerede olacak? Ya da yani işte mesela var olan enerji altyapısını yenilemekle, yani yeni bir proje kurmaktansa yenilemekle hani kapatabileceğimiz bir enerji ihtiyacı var mı gibi çok daha büyük bir tartışma yürütülmesi gerekiyor.
0: Bununla mesela bağlantı sorularından bir tanesi COP31'e yaklaştığımız için işte Türkiye biliyorsun iklim kanunu kabul etti geçen sene 2053 net sıfır hedefi destekledi bir emisyon ticaret sistemi getiriyor. Ama sen özellikle Fikret Adaman ve Murat Arsel'le birlikte yazdığınız makalelerde Türkiye'nin çevre politikasının bir kısır döngüye girdiğini söylüyorsunuz. Devlet büyümeyi çevreye tercih ediyor. Yani öncelik büyüme diyor, ekonomiyi çevreye tercih ediyor. Çevre aktivizmi yapanlar muhalifleştiriliyor ve dışarıda tutuluyor. Daha doğrusu politik olarak itibarsızlaştırılıyor. Ve dolayısıyla da bizim hareket alanımız oldukça daralıyor. COP'a yaklaşırken bir hareket alanı bulabilecek miyiz ya da böyle bir döngüyü kırmak için ya da bu köşeye sıkıştığımız yerden biraz daha çıkabilmek için biliyorsun Türkiye'de olması da önemli. Türkiye'nin zaten dönemin sahibi olması da önemli, ev sahibi olması önemli. Nasıl bir kırıcı adım ya da adımlar, politikalar ya da nasıl katılım türleri sadece COP değil tabii çevre hareketlerinin kendi içerisinde neler yapılabilir diye düşünüyorsun?
2: Valla çok büyük önemli bir soru. Şimdi biz tabii yani bu Türkiye'nin çevre politikasının kısır döngü hali ve yani bahsettiğiniz gibi sadece mesela iklim politikaları alanında değil yani Türkiye'de aslında inanılmaz bir mevzuat var. Yani şöyle diyeyim son 20-30 seneye kadar inanılmaz bir mevzuat vardı çevre koruma ile ilgili. Hala kısmen var ama işte bir yandan o mevzuat mesela törpülenirken bir yandan da işte COP'a böyle ya da yani uluslararası iklim politikasına bir eklemlenme bu konuda bir heves ya da bir söz hali de var. Bizim Murat Arsel ve Fikret Adaman'la yazdığımız tam da böyle bir şeydi yani devlet niye bunu yapıyor? Yani bir tür işte aslında meşrulaştırma yani devletin kendini toplumsal ve uluslararası alanda da meşrulaştırma şeyleri gibi görebiliriz. Yani bir yandan çevre korumaya için mevzuat yapıyor ama bir yandan kalkınma fikrine ve büyümeye o kadar bağlı ki meşruiyetini aldığı için zaten onun altını kendi oyuyor gibi. Bunun üstüne son 30 senede Türkiye'nin kalkınma rejimi çok özellikle yani bir doğa sömürüsü ve doğa talanı, alan, mekan talanı ve mülksüzleştirmeye dayalıydı. Yani şimdi bu son 30 yılın lokomotifi olan sektörleri düşündüğümüzde enerji, işte inşaat, maden, tam işte hafriyatçılık dediğimiz ekstraktivist zaten olmaları bir yandan çevre mücadelelerinin neden bu 30 senede özellikle yani ortaya çıktığını, çoğaldığını anlamamıza yardım ediyor. Çok şaşırtıcı değil. Zaten senin kalkınma modelin toprak alıp insanların elinden onun üzerine bir şeyler
0: Aynen
2: kurmak
0: öyle.
2: ya da...
0: Bunları sömürmek üzerine kurulu bunlar da
2: Aynen.
0: aynı.
2: Bu son 30 sene bence bizim önümüze bu açıdan bazı dersler veriyor. Çünkü Yani sadece yani aynı esnada demokratik alanın Türkiye'de muhalefet alanının son derece daraltıldığı, herhangi bir toplumsal mücadelenin zaten kriminalize edildiği, yani bir yandan da politika yapmanın ya da siyasa yani policy yani yönetimin de son derece merkezileştiği, işte kanun koyma sürecinin de son derece merkezileştiği, yani işte acele kamulaştırmalardan şeylere kadar düşündüğünüzde yürütmenin elinde çok toplandığı bir süreç var. Ama bunun yanı sıra bu zaten kalkınma rejimi insanları mülksüzleştiren, köksüzleştiren, yerlerinden eden, yani hem toprağından, yaşam alanından, hem yaşam koşullarından, yani yaşamını idame etme koşullarından koparan bir süreç. Şimdi bu mücadele açısından ve muhalefet açısından, yani işte köyünden ediliyor, mahallesinden ediliyor. Bu sadece işte yaşadığı yerden değil, aslında toplumsal ağlarından da koparılıyor. Yani aslında sürecin kendisi, kalkınma rejimi sürecinin kendisi, insanların muhalefet etme kapasitesini azaltan bir süreç. Buna içkin bir dinamiği var yani. Şimdi insanların hani bir sermayeye emek gücünü satmak zorunda kalmadan, sömürülmeden en azından hayatlarının bir kısmını, yani işte gıdasını vesairesini piyasa ve sermaye ilişkileri olmadan sağlayabildikleri bir yaşam varken, şimdi çok daha prekar, çok daha güvencesiz, çok daha ekonomik olarak kırılgan bir yerdelerse, zaten sokağa çıkıp mücadele etmeleri ya da işte örgütlenmeye zaman ayırmaları da çok azalıyor. Yani bu imkanları da azalıyor. Yani muhalefet etme kapasitemizin materyal zeminini elinden alan, parçalayan, materyal ve yani toplumsal zeminini bir süreç yaşadık 30 senedir. Şimdi o yüzden bence yani bir mücadele kurmanın en büyük ayağının işte onun yani kendi toplumsal yeniden üretiminin alanında kurması gerektiği, yani bir şekilde insanların hayatlarını ve toplumsal ilişkilerini tekrar kuracakları, yani hayatlarını idame etme araçlarının, yani hakikaten karınlarını doyurma araçlarını bir şekilde daha güvenceli olarak toplumsal bizim örgütleyeceğimiz, yani next economy'si bugün muhalefet için örgütleyeceğimiz. Yani burada işte bir takım yani üretici tüketici ağları, kooperatifleri vesaire gibi, ya yani insanların önce bir bu parçalanan zeminin tekrar kurulmasına ihtiyaç var. Yani yoksa gerçekten muhalefetin öznesinin orada olması mümkün olmayacak.
1: Bengi, bu anlattıklarını dinleyince hani ilk başta anlattıkların böyle bir anda insan umutsuzluğa kapılıveriyor. Yani orada çizdiğin Türkiye şeyi yani son derece doğru ama bir yandan da hani umutsuzluk verici. Sonra da sen onu biraz çıkardın bizi oradan. Neyle çıkardın? Özellikle hani yerel mahalle örgütlenmeleri, insanlar kendi gıdalarını, kendi güvencelerini kendileri yaratsınlar. Yeni baştan böyle mahalle örgütlenmeleri işte ne bileyim tarımsal örgütlenmeler. Kendi kendine yeterlilik, biraz da sufficiency dedikleri bir hareket de var zaten dünyada. Ama bunun ötesinde ne lazım? Yani ekonomiyi bizim gerçek anlamıyla mevcut ekonomik sistemden yeni bir ekonomik sisteme evrilmemiz için bir politik ekonomist olarak söyleyecek olsan 3 şey ne olurdu?
2: Üç şey. Ay valla hiç üç şey söylemeyeceğim Uygar, ama yani şöyle diyeyim. Bu tabandakilerle en tepedeki makro politikalar arasında bence bir takım talepler var. Bir tabanda işte kendi kendimizi idame etmenin kolektif ve demokratik yönlerini bulmak. Sonra da atıyorum mesela iş paylaşımı, ondan sonra çalışma saatlerinin azaltılması, daha adaletli işte mesela bir vergi sistemi ya da daha adaletli bir bölüşüm sistemi gibi, hani en tepedeki
0: Tabanlar
2: şeyleri
0: gibi, servetlere tabanlar
2: aynen
0: gibi.
2: servetlere tamam işte vesaire gibi, yani arada ya da işte bir evrensel temel gelir desteği gibi, yani bunu daha adaletli neoliberal olmadan, yani orta alanda, mezo alanda bir takım talepler var. Yani talepler olabilir. Bunlar hem tabanı kuvvetlendirecek, yani tabandaki kendi kendimizi idame ettirmek, kendi kendimizi yönetmek ekonomilerini daha çok onlara alan açacak. Hem de yukarıyı, o daha makro politik ekonomiyi daha da dönüştürmek için, yani daha dönüştürmek için bize kuvvet sağlayacak. Andre Gorz'un lafıyla non-reformist reform, yani reformist olmayan reformlar etrafında örgütlenmek gerekiyor. Yani sadece tabanda kendi kendimizi hani yettikle olmayacak. Onu politikleştirmenin bence böyle bir ara yeri var ve orayı herkes atlıyor. Yani daha büyük makro politika yapanlar da, daha tabancılar da, yani aslında either or, ya o ya o olmak zorunda değil. Yani o orta alanı bence daha çok düşünmemiz gerekiyor.
0: Aynen. Çok teşekkür ederiz. Bengi Akbulut Montreal'den katıldı bize,
2: Ben
0: Concordia
2: teşekkür ederim.
0: Üniversitesi'nden.
2: Çok keyifliydi.
0: Birkaç program daha yapacağız gibi gözüküyor. Fikret
2: Olur.
0: Adaman hocamıza da selam söyleyelim. O belki ikinizi birlikte alacağımız. Bugün biraz küçülme, biraz çevre adaleti konuştuk. COP'la bağlantılarını kurmaya çalıştık sevgili Bengi ile birlikte. Bütün ekibimize teşekkür edelim. Programı hazırlayan ve haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Gelecek ekonomileri ve sosyal girişimcilik. Hazırlayan ve sunanlar Uygar Özesmi, Yunus Erduran, Iraz Şimşek Güneş ve Erdem Cansızoğlu.

0: Açık Gazete. Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Açık Gazete.
3: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
4: Merhaba herkes, ben Vasim Ahmet Siddik. Az sonra dinleyeceğiniz röportaj 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdik. Bize o akşam Nepal'in Katmandu'dan Tamang yerlisi Vanju Vaiba katıldı. Vanju Vaiba, Nepal ve Tibet'te yaşanan sel felaketinin neredeyse ilk günden beri sahada yerel toplulukların sesini duyuruyor ve kurtarma ve Vanju Vaiba katıldı. Vanju Vaiba, Nepal ve Tibet'te yaşanan sel felaketinin neredeyse ilk günden beri sahada yerel toplulukların sesini duyuruyor ve kurtarma ve yardım çalışmalar içinde

0: ve kurtarma ve yardım çalışmaları sırasında da dile getirilen endişeleri de aktarıyorsunuz. Vanju, şu anda Katmandu'da olduğunuzu biliyorum. Toplulukla birlikte oraya yeni vardınız. Oradaki mevcut durumu anlatabilir misiniz? Ve Nepal ve Tibet'te yaşanan o yıkıcı selin ilk gününden ve sonraki günlerde insanların hayatının nasıl olduğunu bize anlatabilir misiniz?
1: Tamam. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öyleyse ben en başından başlamak istiyorum. Oraya vardığım günden. Sel felaketinin yaşandığı günden. Yani Nepal ve Tibet'te sel felaketinin yaşandığı o günden. O gün Makvampur'da bulunduğum ilk yerde. Burası Katmandu'dan yakın bir ilçedir. Sel haberini duyduğumda Katmandu'ya geldim ve saat 9 civarında buradan ayrıldım. Trishuli'ye vardığımda akşam olmuştu. Buraya vardığımda herkesin çoktan tepeye çıkmış olduğunu gördüm. Nehrin yakınıydı ve onlar çoktan oradan ayrılmışlardı. O gece sel her şeyi yok etti ve insanlar çoktan tepeye taşınmışlardı. Ben de oraya gittim. Onları kurtardım. Yardım malzemelerini alıp dağıttım onlara. Bu arada önemli bir şey izah etmek istiyorum. Kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Wang Zuwaiba Tamang. Tamang topluluğu içerisindeki en büyük ve köklü yerli etnik gruplardanım. Ben bu toprakların ilk halkıyım. Yani bu toprakların yerli halkından biriyim. Topraklarımı ve o felaketi anlattığımda belki de topraklarım halkımla birleşecektir. Biz yerel halk değiliz. Biz yerli halkız. O terimi, yerel terimini kabul etmiyoruz. Biz yerel halk değiliz. Biz yerlileriz. Yerli halkız. Yerli bakış açısıyla biz bu topraklara ve bir kültür sistemine aitiz. Her şey doğaya bağlıdır ve biz de o doğaya, o topraklara aitiz, bağlıyız. O miras alanını korumamız gerektiğine inanıyoruz. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak, ben oradayken pek çok kişi şehir bölgesini çoktan terk etmiştim. Nuwakot, Bidur ve Galadarbar'dan şehirden belki 10 ila 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu bölgelerden insanlar çoktan şehirlerini terk etmişti. O gece oradaki halkımızı kurtardık, kurtarmaya çalıştık. Bazı yardım malzemeleri götürüp dağıttık onlara. İki gün sonra Katmandu'ya döndüm ve insanlarımız için çabalamaya, çalışmaya başladık. Sonra Rasuva'ya geri döndük. Bu sadece binaları yıkan bir sel felaketi değildi. Atalarımızın topraklarını ve her şeyi yok etti. Hem insanları hem de toprağı etkiliyor. Ama şunu söylemeliyim ki Vasim, bu toprağın yerli halka ait olduğuna inanıyoruz. Hükümet o bölgedeki birçok hidroelektrik projesini onayladığında her şeyimizi kaybettik. Eğer hükümet o hidroelektrik projelerine onay vermemiş olsaydı, belki de çocuklarımızı, kültürümüzü, topraklarımızı ve belki de hayatlarımızı kurtarabilirdik. Ancak hükümet, Dünya Bankası ve oraya yatırım yapan ve hidroelektrik projeleri inşa etmeye çalışan diğer ülkelerden gelen kişilerle birlikte bu projeleri onayladı. Bundan sonra topraklarımız hükümet sistemi tarafından yok edildi. Kapitalizm de hayatlarımızı ve topraklarımızı mahvetti.

0: So that capitalism also destroy our life and our land also at there.
1: Yani Vanchu hidroelektrik santrallerinin inşası nedeniyle selin etkisinin daha fazla olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu?
2: Evet. Eğer hidroelektrik santralleri olmasaydı, belki de o bölgede ölenlerin sayısı daha az olurdu. Rasuvagadi'den Rasuva ilçesine ve Rasuvagadi'den Maling Nehri bölgesine kadar uzanan alanda 13 hidroelektrik projesi bulunmakta. Bunlardan ikisine Dünya Bankası, üçüne Çinli şirketler ve Çinli bankalar, üçüne de Hintli bankalar yatırım yaptı. Onlar yani buraya yatırım yaptı ve toplamda diğer ülkelerden gelen bankalar ve yatırımcılar tarafından finanse edilen 7 hidroelektrik projesi var. Hidroelektrik projelerini inşa ettiklerinde oradaki her şeyimizi kaybettik. Onları suçlamıyoruz ama gerçek bu. Hidroelektrik tesislerini ve şantiyeleri kurduklarında o bölgelerde insanlarımızı kaybettik.
1: Yani elbette bu toprağa değer veren yerli halkın hayatına mal oldu. Doğru mu?
2: Evet. Bir şeyi açıklığa oturtmak istiyorum. Biz yerli halk olarak, özellikle de yerli gençler olarak, biz tek bir ağaç kestiğimizde bile dua ederiz. Biz onlarla, ağaçla, doğayla birlikte dua ederiz. Bir ağaç kestiğimizde biz köydeki herkesi çağırırız, köyün içindeki. Geleneksel bir yönetim sistemimiz var. Buna Çoyun dediğimiz bir başkanımız var. Büyük bir ağacı kestiğimizde Çoyu çağırırız ve o izin verirse tabii o ritüeli gerçekleştiririz. Bir ritüelimiz var bunun için. Biz bu şekilde toprağımızı koruruz, etrafımızı koruruz, çevremizi koruruz. Ve biz burada her şeyi kaybettik.
1: Bir ağacı bile keserken dua etmek sözünüz çok değerli. Ancak diğer tarafta en acıklı durum sel felaketi diğer ülkelerle ya da Dünya Bankası da dahil olmak üzere diğer bankalarla tamamen suç ortağı olması. Çünkü hidroelektrik santralinin inşası bu toprakları çok ciddi bir şekilde etkilemiştir. Öyleyse şunu sormak istiyorum. Bana ya da bize insanların ne talep ettiğini ve şu anda ihtiyaçlarının neler olduğunu anlatabilir misiniz? Nepal hükümetine yönelik herhangi bir kampanya var mı? İnsanların şu anda ihtiyaçları nelerdir?
2: Şöyle bir durum var. Hükümet açısından bakıldığında onların işleri gidiyor, iyi gidiyor. Ama bizim için öyle değil durum. Hükümet hayat kurtarmaya çalıştığında orada yeterli sayıda personelleri yoktu. İnsanların hayatını kurtarmak için yeterli kaynakları yok demek bu. Ama şunu söylemeliyim ki Vasimci, her şeyimizi kaybettiğimizi hissediyoruz. Sadece iklim adaleti kapsamında tazminat istiyoruz biz. Hükümetten ve buraya yatırım yapan yatırımcılardan tazminat talep ediyoruz. Onlar zaten karlarını aldılar ve daha da fazla kar elde etmeye çalışıyorlar. Ama ben İçimde her şeyimi kaybettim. Halkımı, toprağımı, kültürümü, her şeyimi kaybettim. Kimse buraya gelip ne ihtiyacımız olduğunu da sormadı. Bu hidroelektrik şirketleri projelerinden etkilenen insanlara burada neler olduğunu ya da bu insanların neye ihtiyaç duyduğunu sormadılar. Hala da şu güne şu gün sormadılar. Hükümet de bir çözüm bulmaya çalışmadı. Yani bu, ancak biz yerli halk olarak bu çabaların hükümet ve yatırımcılar tarafından bozulduğunu düşünüyoruz. Ortada bir efor vardı. Bunu kendi gözlerimizle görebiliyoruz. Hükümet hızlı bir şekilde müdahale etmedi ve biz her şeyimizi kaybettik. Biz hala yeniden yapılanmayı bekliyoruz. Hidroelektrik tesislerinin yeniden inşasını değil, o bölgede her şeyini kaybeden insanlar için yeniden yapılanmayı bekliyoruz. Mevcut durum için gerekli olanı sağlarlarsa, insanlar o köyde, o bölgede ve o ilçede hayatta kalabilirler.
0: A needful thing for our current situation, so they can survive at that village and that site and that district also. But now,
2: ancak hala oraya ulaşmadılar ya da neye ihtiyaç duyulduğunu sormadılar. Şu anda sorun bu aslında.
1: Yani insanlara ihtiyaçlarının ne olduğunu bile hükümet sormuyor. Öyle mi?
2: Evet, ya, bugün bile ben Rasula'nın yukarısından geldim ve buraya yaklaşık 25 çocuk getirdim. Ve onlar için gerçekten endişeleniyorum. Bu çocuklarla, çocuklarımla ne yapabilirim? Onları burada bir barınma merkezinde tutmam gerekiyor. Barınma merkezinde bile yeterli kaynağımız yok, gazımız yok, elektriğimiz yok. Bu temel ihtiyaç hükümet tarafından karşılanmıyor ve kimse bu konuyu gündeme getirmiyor, getirmediler. Hidroelektrik proje ekibi bile bu koşulları sağlamayı göze almadılar. Şu anda sorun bu.
1: Bir soru daha. Etkilenen hane sayısı nedir? Bir fikriniz var mı? Afet bu, sel felaket nedeniyle kaç ev hasar gördü veya yıkıldı?
2: Bu konuyla ilgili ben Rasula ilçesinde veri topladım. Orada yerli halkın %98'i felakette hayatını kaybetti. Yani onlar zaten öldü. Ancak hükümet suçu başkalarına atıyor. Onları kaybettiklerini söylüyorlar. Ancak öldüklerini biz biliyoruz. Kaybolmadılar, öldüler. Taman yerli halkının %98'i orada hayatını kaybetti. Çin sınırından Trishuli nehrine kadar yaklaşık 5000 kişiyi kaybettik. Bu 5 kişi şu anda kayıp ve bunların yanında belki 2000 kişi daha hayatını kaybetmiştir. Bu da felaketi toplamda 7000, 8000, 9000 kişinin hayatını yok ettiği anlamına geliyor. Hakubesi'de de 3 hidroelektrik tüneli bulunuyor. Tünellerden birinde yaklaşık 300 kişinin çalıştığı bildirildi. Bu kişiler hala o tünelde kayıp. Ancak hükümetten kimse onları kurtarmaya çalışmıyor. Tünelin içi henüz kontrol edilmedi. Hala tüneli incelemeye çalışmadılar. Bu şu anda çok çok büyük bir sorun teşkil ediyor.
0: Get from them as the tunnel also did not check in inside. They didn't try to check under their inside of our tunnel. That's a problem right now.
3: It's a very big problem.
1: Bu çok vahim bir durum. Hükümet yaşananlara ve insanların hayatlarına karşı tamamen yokmuş gibi davranıyor. Bu çok ciddi bir mesele. Sizin söylediğiniz bir şeye dikkatimi çekti. İklim adaleti, hükümetin tazminat ödemesi ve insanların kayıplarının karşılanmasının anlamına geliyor. Yerel topluluklar bunun için nasıl direniyor ve bir araya geliyor? Belki bu soru da sizden sorabilirim. Hükümet hiçbir şey yapmadığına göre sıradan insanların hayatlarını yeniden ayağa kalkmak için bu tazminat ödemesi için kimlerden ve nasıl talep ediyor?
3: Ordinary peoples are using for saving their lives. Do you have any story of any family?
1: Herhangi bir aileden bir hikayeniz var mı bununla ilgili?
2: Bir şey var. İklim adaleti tazminatı belediye düzeyinde tartışılıyor. Ama halkım hala bundan haberdar değil. İklim adaleti kavramını hiç duymamışlar bile. Şehir halkının elektriğe ihtiyacı var. Bu yüzden topraklarımızda projeler geliştirip hidroelektrik santralleri inşa ediyor bu şehir insanları. Halkımıza burada hidroelektrik projesi başlarsa iş, para, istihdam ve ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız diyorlar. Halkımızı ve topraklarımızı sömürüyorlar.
0: They troll with my people and my people agree with it because they
2: ve halkım da bunları kabul ediyor. Çünkü o bölgede çok iyi eğitim imkanına sahip değil benim insanlarım. Orada sadece bir ilkokul, bir ortaokul ve belki de maksimum 8 sınıflı bir okul var. Halkım bu konularda yeterli bilgiye sahip olmadığı için şirketlerle anlaşmaya varıyor ve hidroelektrik projesinin inşa edilmesine izin veriyor. Bilmiyorlar çünkü. İnsanlar ve bunun sonunda insanlar o bölgede çalışırken hayatlarını kaybettiklerinde hükümetten ve sürece dahil olan uluslararası kuruluşlardan tazminat almaları gerekiyor. Çünkü hayatlarını kaybettiler burada. Tazminat öncelikle hükümetten gelmeli. Çünkü hidroelektrik projesini onaylayan hükümetin kendisi. Bundan sonra projeden kar eden bu uluslararası kuruluşlar da tazminat ödemelidir. Biz bunu talep ediyoruz. Bizim talebimiz bu. Burada bir ekibim var. İnsanların köylerde yaşadığı o yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Yaklaşık 25 ila 28 köylü genç var ve ben onları iklim adaleti hareketine dahil ettim.
0: I have maybe 25 to 28 is village people, young people. I have already
2: 2 ya da 3 gün sonra bakanlığa gidip tazminat konusunu görüşeceğiz. Daha öncesinde bir iletişim kurmuştuk. Ancak henüz net bir karar yok. Gidip onlarla konuşacağız. Şu anda bir yol haritamız yok. Şimdi onlara şunu anlatmamız gerekiyor. Zor olan kısım bu. Nasıl ilerlemeliyiz? Nasıl adım atabiliriz? Bir hareketi nasıl yürütebiliriz? Her gence bunları öğretmemiz gerekiyor bizim. İnsanların elinden alınan topraklar için tazminata ihtiyaçları var. Ve de bu tazminatın nasıl alınacağını öğretmemiz lazım. Nepal'de pek çok iklim adaleti faaliyeti yürütülüyor. Ancak bunlar topraklara ve toprakları tahrip edilen insanlara tam olarak daha ulaşamadı. İklim adaleti hareketi çoğunlukla Katmandu'da yoğunlaşıyor. Ancak ben bunu selde her şeyini kaybeden insanlarla birleştirmeye çalışıyorum. Bundan sonra belki bir karar verecekler ve biz de buradan ilerleyeceğiz.
0: That's after maybe they will make a decision and we will move on.
1: Vanju, bu aydınlatıcı bilgileri için çok teşekkür ederiz. Nepal ve Tibet halkının çektiği bu adaletsizliği kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansız, ancak tüm dayanışma ile hep birlikteyiz demek istiyorum. Ben sizlerle irtibatta kalacağım. Çok teşekkür ederim tekrardan.
2: Teşekkürler Vasimci. Görüşürüz.
4: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
5: Evet, Vasim'in gerçekleştirdiği bu önemli söyleşinin ardından yavaş yavaş Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ancak tabii ki son dakika haberlerimiz var. Yine belediyelere operasyon vardı sabah saatlerinde. Çeşme Belediyesi bunlardan bir tanesi. Başkan yardımcısı dahil 3 kişinin gözaltına alındığı söyleniyor. Esenyurt Belediyesi'ne de ilk aslında bütün bu sürecin başladığı yerde Esenyurt. Şimdi tekrar bir operasyon, 19 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilmiş durumda. Bugünkü Açık Gazete'yi bu şekilde bitiriyoruz. Fakat bizden hemen sonra Sevgili Günlük programında Nazlı Zaman ve Didem Gençtürk bugün Apaçık Radyo'da hangi programların olduğunu, nelerin konuşulacağını, kimlerin konuk olacağını ve ne tür müzikler çalacağını sizlerle paylaşacaklar. Onu da kaçırmayın diyelim. Ben Özdeş Özbay, Sudasin Meriç ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
6: Günaydın.
7: Günaydın.

0: Reklamlar.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
2: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
2: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyerek başlayalım. Her zaman olduğu gibi sen biraz uzaklardasın.
2: Evet, ben biraz uzaklardayım. Bir de yayın esnasında belki arkadan küçük küçük inşaat sesleri gelebilir. Malum bu yazlık bölgelerde kış sezonunda evet, bol bol inşaat yapılıyor. O yüzden bunun olabildiğince önüne geçmeye çalışacağım ama böyle bir sorun olabilir.
1: Evet, kendisi Bife'de gitmek üzere yolda. Bozcaada Ekolojik Film Festivali'ne ama yayında bir yandan da. Ben de böyle bu durumlara uygun bazı müzikler seçtim.
2: Evet, sabah biraz konuştuk, öyle dedin. Önce ilk şarkımızla başlayalım o zaman. Ne dinleyeceğiz?
1: İkinci şarkı daha çok senin aslında durumuna uygun ama bu ilk şarkı da bence benim durumuma uygun. Alkinos Yonadis'e kulak vereceğiz. Vosforos parçanın adı ama bu şarkıda şöyle diyor. Boğazın bütün sularını içmek istiyorum.

0: Alkinos Yanidis'ten Bosporu dinledik. Boğazın bütün sularını içmek istediğini söyledi.
1: Evet, güzel bir başlangıç yapmış olduk sevgili güne. 7 Ekim Çarşamba günündeyiz ve bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Açık Yeşil'de Sedat Gündoğdu ile Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik atık yönetimi uyarısını ve Guardian'da çıkan Türkiye'deki büyük metan emisyonu kaynakları haberini konuşacaklar Ümit Şahin ve Sedat Gündoğdu.
0: Evet, saat 11'de ise Yeryüzlerinde programı var. Aysim Türkmen, Murat Güvenç ve Funda Dönmez Ferhanoğlu'nun hazırladığı programda Berlin eyalet seçimlerinde Die Linke, yani Sol Parti'nin Elif Eralp'in öncülüğünde birinci parti çıkması yalnızca Almanya'da değil, uluslararası sol çevrelerde de heyecan yarattı. 2025'te Yeryüzlerinde programında New York seçimlerini ve Mamdani'nin zaferini konuşmuşlardı. Amerikan Demokrat Sosyalistlerini konuşmuşlardı. Bu hafta ise hem New York'ta Mamdani'nin hem de Berlin'de Elif Eralp'in seçim kampanyalarında çalışan Türkiye'li akademisyen Özge Yaka ile konuşacaklar. Bu kampanyalar nasıl örgütleniyor, kimlere sesleniyor? Konut, hayat pahalılığı, göçmenlik ve sosyal haklar gibi gündelik meseleler etrafında nasıl bir yeni politik dil kuruluyor? Büyük kentlerde yükselen bu yeni sol siyaset bize ne söylüyor sorularını masaya yatıracaklar bugünkü programda.
1: Evet ve hemen ardından saat 12'de Walkman var. Akif Burak Atlar'ın seçkisine kulak vereceğiz ve saat 13'te de Tuna'nın Beri Yanı'yla devam edeceğiz. Bugün Bosna'ya gidiyoruz Tuna'nın Beri Yanı'nda. 1960'lı ve 70'li yılların en önemli Sevda Linka yorumcularından Zora Dubjević'in sesine kulak vereceğiz. Bugün saat 13'te Muammer Ketencoğlu'yla.
0: Evet, Sevda Linka dinleyenler için müthiş bir ses, müthiş bir yorumcu. Bugün Tuna'nın Beri Yanı'nda ve saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Utku Uluer'in hazırladığı programda yapımcı, eğitmen ve iletişim uzmanı Nizam Eren'le Yeşilçam üzerine sektörel bir sohbet bizi bekliyor ve hemen onun ardından Alla Turka programında Türkiye'den ya da Türkiye'den yolu geçmiş klasik müzik yorumcularına, bestecilerine kulak veriyoruz Alla Turka'da.
1: Evet ve saat 15.30'da Altın Saatler var. Altın Saatler'de Manisa'nın Soma ilçesi Eynez bölümünde faaliyet gösteren İmbat Madenciliğe ait kömür ocağında 1 Ekim Perşembe günü saat 12.49 sıralarında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti ve 2 işçi de ayrıca yaralandı. Soma denilince aklımıza ilk olarak 2014 yılında 301 madencimizi kaybettiğimiz o büyük katliam geliyor. Aradan geçen 12 yılda aynı bölgede hala benzer ihmallerle madencilerin can veriyor olması ülkemiz için, yani ülkemizin içinde bulunduğu durumun en önemli kanıtlarından biri olarak görüyoruz demiş Altın Saatler ekibi ve bu iş cinayetini Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ile bugün yayında 15.30'da konuşacaklar.
0: Evet, saat 16.30'da Sakat Muhabbet programında Adana Altın Koza Film Festivali'ne uzanacağız. Bu festivalde Hazar Ergüçlü'de bu son yaşanan maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden birinin çocuğuna adamıştı ödülünü. Müthiş de etkileyici bir konuşma yapmıştı. Sakat Muhabbet'te de bu hafta ve gelecek hafta 33. Adana Altın Koza Film Festivali sırasında görüşme şansı bulduğu sinema emekçilerini konuk edecek. Bu haftaki konuğumuz ikinci uzun metrajlı filmi Gün Yüzü'yle Adana'da Yılmaz Güney en iyi film, en iyi yardımcı roldeki erkek oyuncu ve en iyi yardımcı roldeki kadın oyuncu ödüllerini alan Banu Sıvacı olacak. Yönetmen Banu Sıvacı'yı konuk ediyoruz. Tema gereği filmlerdeki sakatlık meselesine ve temsiliyet yönüne de ağırlık veriyor tabii Sakat Muhabbet. Gün Yüzü filminde de yönetmen Banu Sıvacı ile filmdeki demans vurgusunu suç, suçlu, adalet ve hafıza yönlerinden ele alma çabasına girmiş Alper Tolga Akkuş. Bugün saat 16.30'da dinleyebilirsiniz.
1: Evet, saat 17'de de Dünya'nın Cazı Kuşağı ile devam ediyoruz. Malum bugün Çarşamba, dolayısıyla mikrofon başında Leyla Diana Gücük olacak. Bugün Alman genç cazının öne çıkan iki isminin düet albümünü çalacakmış bizim için Leyla Diana Gücük. Alman genç caz ödüllü Nils Kugelmann ve aynı zamanda Schütten Edenbacher'ın da yer aldığı, piyanoda yer aldığı albümü dinleyeceğiz. Ayrıca bu yıl Akbank Jazz Festivali kapsamında 1 Ekim'de ACT Night, Jacob Mans, Young European Stars, Fit, Schütten Edenbacher, Nils Kugelmann, Jakob Banj ve Leo Asal grubuyla dinlemiştik. Sakin ve lirik bir albüm. Dinlemek için de saat 5 suları içinde çok birebir çok iyi demiş Leyla Diana Gücük, bizi yayına davet ediyor o da.
0: Tek nefeste okuduğun için seni tebrik ediyorum ve bir müzik arası verelim hadi. Bir
1: Hadi
0: soluk
1: dinleyelim.
0: alman
1: Sanırım
0: lazım artık.
1: bu şarkı o şarkı.
0: Evet. Solon Lekkas'a kulak vereceğiz. Solon Lekkas tabii adaların müziğini en iyi icra eden müthiş bir müzisyen. Çok yakın, yani 1-2 yıl önce kaybettik kendisini. Dinleme fırsatı bulanlar için de acayip bir tecrübe. Bugün dinleyeceğimiz Pergamos parçası. Ayvalık'tan, Bergama'dan, pek çok yerden, Kuzey Ege'den bahsediyor bu şarkı. O yüzden seçtim.

0: Solon Lekas'tan Pergamos dinledik. Ayvalık'tan, Bergama'dan, Ege'nin çeşitli kıyılarından bahsettiği bu şarkıda. Kendisi de zaten çok uzun yıllar Lezbos'ta yaşamış bir müzisyen. Türkiye'de de dinleme şansı bulmuştuk. Ona kulak verdik. Ona da bir günaydın diyelim bu vesileyle.
1: Günaydın demiş olalım ve biz de 7 Ekim Çarşamba günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya da devam edelim. Saat 18'de gezegenin geleceği var. Uygar Özesmi'den gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabiliyoruz. Saat 18.10'da da Açık Dergi başlıyor. Açık Dergi'de bugün de bir söyleşi var. Piyano ve klavsen sanatçısı İklim Tamkan, Ferdi Zeyrek anısına bir konser dizisi düzenleniyor. İlki de 14 Ekim'de İzmir'de olacak. Tüm bilet geliri de Ferdi Zeyrek Vakfı'na bağışlanacakmış. İklim Hanım bu akşam İksem Mavi Tuna ile Açık Dergi'de bu konuyu konuşuyor. Dün de Açık Dergi'de bir söyleşi vardı. Dünkü söyleşiyi de kaçırdıysanız Açık Dergi'deki söyleşiyi 6. İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali 7-10 Ekim 2026 tarihleri arasında Kadıköy'de izleyicileriyle buluşacak. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, İtalya ve Sırbistan'dan doğaçlama oyuncuları katılıyor. Açık Dergi'de de dün konuklarımız vardı. Bu söyleşiyi de şu anda Açık Dergi'nin podcast kanallarında bulabilirsiniz.
0: Evet, saat 18.45'te Tarlanın Pazarının Sofranın Geleceği programı var ve bu hafta genç bir çiftçiyi konuk ediyorlar. Ziraat mühendisi ve üçüncü kuşak organik gıda üreticisi Mehmet Kulla, tarıma devam etme motivasyonunu, gençler için tarımı yeniden cazip kılmanın yollarını, dedesinden babasından miras aldığı üretim kültürüne dair korumak ve değiştirmek istediklerini konuşacaklar bugün saat 18.45'te Tarlanın Pazarının Sofranın Geleceği programında.
1: Evet ve saat 19'da da Agora var. Ece Zeren Aydınoğlu bu bölümde Türkiye ve dünyada çağdaş sanatın ve kurumların şekillenmesinde önemli bir role sahip olan küratör, yazar ve araştırmacı Vasıf Kortun'u ağırlıyormuş. 2 haftalık program, 2 hafta yayınlanacak bu program. İlk bölümü bugün.
0: Yok, bu
1: Pardon,
0: ikinci bölümü.
1: ikinci bölümü bugün. Evet, geçen hafta Agora'da yine Vasıf Kortun vardı. Bu ikinci bölümü. Vasıf Kortun ile geçen hafta küratörün bir sergiye taşıdığı iklim kavramından yola çıkarak mekan ve yapıt ilişkisini, edebiyattan kente uzanan disiplinler arası yaklaşımların sanattaki etkisini konuşmuşlardı. Bu hafta yayınlanacak bölümde ise günümüzde sanatın tanımının zorlandığı sınırları, kurumlar, sermaye ve piyasa ilişkileri ekseninde sanatçı ve profesyonellerin yüzleştiği sansür ve otosansür mekanizmalarını masaya yatıracaklar.
0: Evet, galiba pek çok konuda konu sansür ve otosansüre gelmeye devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Evet, saat 19.30'da tezahür programı var. Gül'ün dedenin hazırladığı programda bu hafta Nergis Öztürk ve Ahmet Okay konuk ve 5. Kaş Tiyatro Günlerini konuşacaklar. Saat 19.30'da dinleyebilirsiniz. Saat 21'de Akdeniz Güneşi var. Tolga Esmer Akdeniz Cazı'ndan en yeni örnekleri yayına taşıyacak ve 22'de Ayın Karanlık Yüzü var. Ayın Karanlık Yüzü'nde Yosif Alay, Charlie Simpson'ın Young Pilgrim albümünü dinletecek bizlere.
1: Evet ve saat 23'te de caz portreleriyle devam ediyoruz. Mustafa Aykın 212. portresini devam ediyor. Steve Sivell'den sunacağı 11. örnek olacakmış. 24 Şubat 2015'te Alchemia Club, Krakow, Poland'da kayıtları gerçekleşen albüm Broadman Sivell Nilsson Love, Krakow Nights olacakmış. Bugün saat 23'te caz portrelerinde.
0: Evet, saat gece yarısı tam 12'de Hüsnü Kuruntu bizi bekliyor. Esra Önel'in hazırladığı programın yeni bölümünde tırnak içinde gizli ajanda söylediğimiz şeylerle aslında söylemeye çalıştıklarımız arasındaki mesafeyi masaya yatıracak Esra Önel. Saat gece yarısı 1'de ise Noy programı bizi bekliyor. Selin Vesaire'nin hazırladığı Noy'da bu hafta yine gitar ağırlıklı, melodik ve biraz da melankolik sularda gezinecekmiş Selin Vesaire. Haftanın seçkisinde favoriler Adult DVD, Bloom, His His, Fontaines DC ve Nightclubs gibi gruplar olacakmış. Senin seveceğin şeyler var gibi duruyor.
1: Evet, özellikle Fontaines DC favori gruplarından biliyorsun.
0: Evet, ya 7 Ekim tarihinde radyomuzda bunlar vardı. Tabii sonrasında gece yarısı müziklerine bırakacak yayını ve sabah Demokrasi Now, sonra sabahlık devam edecek.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım gitmeden. YouTube kanalımızda Açık Dergi Portreler serisi kapsamında söyleşiler göreceksiniz.
0: Evet, en son da Renata Senatsıl konuğumuz oldu. Onunla bir söyleşi yapmıştık. Bunu da hatırlatalım.
1: Evet, ayrıca hikayenin sonu COP31 bültenleri devam ediyor. Bunun yanı sıra YouTube'da Ömer Madra'nın iklim zirvelerine COP'u anlattığı kısa bir videoyu da görebilirsiniz.
0: Evet, bu videolar ve daha fazlası için bizim YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve buradan bize yorumlar yazmayı ihmal etmeyin. Ayrıca lütfen sevdiğiniz insanlarla, eşiniz, dostunuzla artık kime olabiliyorsa apartman gruplarında paylaşabilirsiniz. Daha çok insana ulaşabiliriz böylece. Bu YouTube videolarında iklim krizini anlatacak Ömer Madra. Haftada iki video ile başlayacağız. Bakalım neler olacak oralarda. Takip edebilirsiniz. Bilirsiniz bizi YouTube kanalımızdan da. Hadi son bir parça dinleyelim ve kapatalım yayını.
1: Ne olacak son şarkımız?
0: Bunu senin sevdiğini biliyorum.
1: Evet.
0: Geçenlerde böyle bir denk geldim senin storylerinde. Lasa de Sela'ya kulak vereceğiz. Enteresan bir müzisyen Lasa de Sela. Bir yanda Kanada, bir yanda Meksika. Acayip böyle bir gezgin de hayat yaşıyor. Sınırlardan, her şeyden azade. Çok kısa bir ömrü oldu. Bu ömrüne de iki tane albüm sığdırdı. O iki albümden birinde. La Llorona'ydı galiba bu albümün adı. Oradan bir kayıt bu. De Cara a la Pared dinleyerek kapatacağız programı.
1: Lasa de Sala, Sela sabahlıktan öğrenerek listeme eklediğim
0: Aa, efendim.
1: isimlerden biri. Yani senin seçkinden benim listeme girmiş biri. Onu da öyle söylemek istedim.
0: Aman
1: Hadi o
0: efendim.
1: zaman
0: Ne mutlu
1: şarkıyı
0: bana.
1: dinleyelim.
0: Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: We have everything we need to get started, save perhaps political will. But political will is a renewable resource. So let us renew it. And let us say together, we have a purpose. We are many. For this purpose we will rise and we will act.
1: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Öztürk'e teşekkür ederiz.
4: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
5: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
6: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Bugün bu hafta Ömer Madra izinli biliyorsunuz. Ama bir konuğumuz var. Açık Yeşil'in kıdemli konuklarından Sedat Gündoğdu ile beraberiz. Çukurova Üniversitesi'nden. Sedat, günaydın, hoş geldin.
7: Günaydın, merhaba Ümit, iyi yayınlar.
6: Teşekkürler. Destekçimizi de söyleyeyim. Açık Yeşil'in bugünkü destekçisi İpek Öztürk'e de teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet Sedat, çok fazla konu birikti. Epeydir konuşuyorduk bir Açık Yeşil yapalım diye. Çünkü Akdeniz'in özellikle turizmi tehdit edecek kadar işte mikroplastik kirliliğinin feci hale gelmesi Akdeniz'de başta olmak üzere ve tabii ki COP31'de sıfır atık meselesi nereye gidiyor? Bir sürü konuşacağımız konu var ama özellikle dün Guardian'da ya da önceki gün Guardian'da çıkan haberden sonra bu programı daha fazla bekletemeyeceğimize karar verdik ve bugün yapmaya karar verdik tam zamanı. Çünkü 5 Ekim tarihli Guardian gazetesinin manşetinde COP31'in ev sahibi Türkiye'nin dünyanın en büyük metan salımlarından biri ne de ev sahipliği yaptığına dair bir haber vardı. Silivri'deki uydu görüntülerinde Silivri'deki büyük metan dumanları görünüyor. Tabii bunlar gözle görülür dumanlar değil herhalde ama senden biraz dinleyelim bu haberin ayrıntısını. Türkiye gerçekten dünyanın en büyük metan kaynaklarından biri mi?
7: Ya şimdi tabii Guardian haberini yaparken daha öncesinde haberi yapan ekipten bir arkadaş benimle de irtibata geçmişti bu metan meselesiyle ilgili. Hani bu konuyu detaylıca değerlendirmek için kiminle görüşebiliriz? Çünkü belediyeden bu konuda çok fazla dönüt alamadıklarını, hani bu meselenin neden kaynaklandığı konusunda çok verimli bir yanıt alma meselesiyle ilgili. Hani bu konuyu detaylıca değerlendirmek için kiminle görüşebiliriz? Çünkü belediyeden bu konuda çok fazla dönüt alamadıklarını, hani bu meselenin neden kaynaklandığı konusunda çok verimli bir yanıt alamadıklarını söylüyorlardı. Ben dedim ki yani sadece sizin sorunuz değil bu. Herhangi

0: pek umursadığı bir durum olmadı bu. Bugün bu haberin COP31 öncesi özellikle verilmesinin temel nedenlerinden biri de biraz da aslında şeye işaret etmek. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu yapmak. Yani siz COP31 gündemine sıfır atığı koyuyorsunuz, çok güzel. Bir de daha önce Azerbaycan'da atık kaynaklı metan emisyonlarını azaltacağız diye taahhüt vermişsiniz. Ama tabii küresel metan anlaşmasına dair bir şeyiniz yok, imzalama gibi bir niyetiniz yok. Çünkü o biraz daha şeffaflık ve biraz daha kapsamlı taahhütler ve somut hedefler içeren bir şey. Dolayısıyla
1: Ayrıca o fosil yakıtlardan kaynaklanan metanı öncelikle sınırlamayı görüyor zaten.
0: yani
1: Evet.
0: oraya hiç müdahale edemeyeceklerini düşünüyorum anladığım kadarıyla. O yüzden de hiç
1: İstemiyorlar ya da. Evet.
0: o tarafa hiç dönmüyorlar. Dolayısıyla ama işte kolay hedef diye seçilen atıktan kaynaklı metanla ilgili taahhütünü imzalamaları aslında bir şeyler yapacakları gibi bir izlenim yaratıyor. Ama işin garibi
1: Hangi taahhüt?
0: RoW ismi anılıyor. Atıklardan kaynaklı olarak ortaya çıkan metanların azaltılmasına yönelik. Bakü'deki COP'ta alınmış bir karar bu. O da işte metan anlaşmasını imzalamayanlara bir kaçış yolu yapmak. Bir kaçış rampası yapmak için üretilmiş bir taahhüt. İşin garibi aslında bu da çok iddialı. Ben olsam mesela bu kadar atık depolama sahası olan, yani neredeyse atıkların %80'ini depolayan bir ülke olarak yani böyle bir taahhütü de imzalamaktan ya da buna dair şey vermekten de çekinirim. Çünkü çok ciddi ve iddialı bir yaklaşım olur bu. Yani sizin İstanbul, bak bu İstanbul'daki tek örnek, yani onun dışında atık depolama yapan bütün tesislerde benzer sorunlar mevcut. Bak, şeye bakıyorsunuz listeye, Adana'daki Sarıçam çöplüğünden tutun, İzmir'deki çöplüğe, Ankara'daki çöplüğe, işte Antalya Kepez'deki çöplüğe kadar. Yani atık depolanan her yerde bu metan emisyonlarının, metan salımının çok ciddi boyutlara erişebildiğini görüyoruz. Bu haritadan da onların sağladığı harita var. Görmüşsündür o haritayı zaten. O haritadan da anlaşılıyor. Şimdi buna karşı bakıyoruz haberi okuduğumuzda, ki bunun benzeri bir tahmini ben de sunumlarımda kullanıyorum genel itibariyle. Yani neden atık depolama meselesinin atık yönetimi değil, atığı yönetmeme yaklaşımı olduğunu. Çünkü en iyi planlanmış ve tasarlanmış bir atık depolama sahası bile maksimum ortaya çıkan metanın %70'ini tutabiliyor. Bakın maksimum bu da. Yani çok iyi bir
1: Bizdekiler mesela ne kadardır?
0: bizdekilerde görüyorsunuz. Yani pek fazla tuttuğunu söylemek mümkün değil herhalde. Yani bir de karşıt olarak bizdekinin %40'tan fazlasını tuttuğunu düşünmüyorum. En iyisinin %60'a belki çıktığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde bu atık depolama sahalarını yöneten bir firmanın yetkilisi benimle irtibata geçmişti. Onunla konuşurken kendisi de söylemişti yani. Bizim en iyi tesisimiz %60'ı geçmiyor. %65'i geçmiyor metan yakalama konusunda. Ki bu da yani günün farklı saatlerine göre, gece gündüz işte ayın farklı dönemleri, gelen çöpün içeriğine bağlı olarak değişiyor. Bunun birçok nedeni var. Bir kere Türkiye'de kaynağında ayrı toplama sistemi zorunlu olmadığı için, buna dair herhangi bir yaptırım, herhangi bir mekanizma olmadığı için bu atık depolama sahalarına genelde karışık çöp gidiyor. Normal şartlarda atık depolama organik atıklar için yapılması gereken bir şey ve buradaki depolamanın mantığı da kompost üretimi ya da işte oradan biyo metalizasyon gerçekleştirme meselesi. Ama bizdeki aslında yönetilemeyen atığın, karışık toplanan atığın bir şekilde gelecek nesillere havale edilmesi. Aslında bir atık.
1: Yani bu aslında metanı patlamasın diye toplamak değil mi?
0: Evet, zaten şeyin açıklaması da öyle. İSTAÇ'ın yetkilisinin verdiği, kullandığı ifade de o. 1993'te şeydeki Ümraniye'deki çöp patlamasını hatırlatıyor. Yani 1993'teki patlamayı hatırlayan kaç kişi var bilmiyorum. Yani o çok ciddi bir çöp patlaması olmuştu
1: Hekimbaşı, evet. Ümraniye'de.
0: Ümraniye'de. Ama şimdi yani metan patlamasın diye biz depoluyoruz, onun bir kısmını da yakıp enerjiye dönüştürüyoruz demek, gerçekten ben bu kadar absürt bir savunma görmedim yani.
1: Burada senin söylediklerinden benim anladığım şu, şimdi haberde söylediğine göre neydi? 7,4
0: 4 ton.
1: ton
0: Silivri'den.
1: çıkış var efendim.
0: Silivri'den 7,4, Şile'den de 4 ton. Toplamda aslında.
1: Saatte, saat
0: Evet,
1: başı
0: saatte.
1: 7,4 tonluk bir metan çıkışı var Silivri'den. Şile'den de 4 tonluk. Şimdi

0: Bu metan depolama tesisi olmasa bu çöplüklerin içinde bu daha fazla olacak değil mi?
1: Tabii
0: 7,4'ten
1: tabii
0: daha
1: bu 3 misli falan olabilir.
0: 3 misli olabilir.
1: 2-3 misli olabilir, evet.
0: Peki bunun içerisinde bu 7,4'ün içerisinde depoladıkları yerden sızıntı da dahil olabilir mi? Oradan bir sızıntı var mı? Yoksa çöplükten sızan mı sadece bu
1: Şimdi
0: 7,4?
1: şöyle, burada metan gazını alıp depolamıyorlar, yakıyorlar zaten. Yani bir şeyde enerji üretiyorlar. Şey o, yani bu depolama işinin basit mantığı o. Yani bir yere sızdırmaz bir membran seriyorsunuz. İşte ki orada oluşan tehlikeli çöp suyunun yer altına sızmaması. Onun üstüne bir çöp seriyorsunuz, kil seriyorsunuz, çöp seriyorsunuz, kil seriyorsunuz. Böyle bir tepe yapıyorsunuz. Onu yaparken de aralara boru koyuyorlar. Çok ilkel bir yöntem aslında baktığınızda. O borular altta oluşan, işte oksijensiz ortamda oluşan metan gazını topluyor. Bir şeye, reaktöre yönlendiriyor. Orada bir miktarda depoluyorlar ki peyderpey yakıyorlar zaten. Hepsini bir anda yakmaları pek mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla bu esnada enerji üretiliyor.
0: Toplama sırasındaki
1: O da
0: sızıntı buna
1: olabilir.
0: dahil olabilir
1: Dahildir,
0: tabii.
1: evet tabii.
0: Veya taşıma
1: Efektif
0: sırasında.
1: toplanmıyorsa.
0: Ama sonuçta yakarak aslında bir de karbondioksit emisyonuna da neden oluyorlar değil mi?
1: Tabii, zaten yani
0: Metanı
1: bu,
0: yaktığında karbondioksit çıkar
1: evet, bunu ben anlamıyorum. Yani
0: yani.
1: bakıyorsunuz, açıyorsunuz sitelerinde, biz karbon kredisi falan kazandık diyorlar da, yani işte yok şu kadar haneye elektrik veriyoruz falan gibi böyle ilginç karşılaştırma var. Yani bunun nasıl bir karşılığı olduğu, neye karşılık olarak bunun ifade edildiği, şu kadar ağaç kesilmekten kurtuldu gibi ifadeler var mesela. Girin.
0: Bunlar çok eskide kalmış şeyler olması gerekiyordu. Çok böyle 20 sene önceki şeyleri hala devam ettiriyorlar
1: Evet
0: yani.
1: evet yani web sitelerinde yazıyor. Yani gidin İstanbul'daki atık yönetimle ilgili birimin, yani Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ya bakanlık da aynı şekilde yapıyor bu arada. Çevre Şehircilik Bakanlığı da plastikle ilgili, çöple ilgili bir istatistik yayınlayınca şu kadar ağaç kesilmekten kurtuldu. Bu kadar kediye ev yaptık. Bu kadar işte ne bileyim, yani böyle garip garip istatistikler var. Ben anlamıyorum bunların nasıl bir faydası var ifade ederken ama.
0: Peki şimdi Türkiye aslında bu haberin çıkmasının temel nedeni Türkiye'nin şu anda COP31 başkanı olarak artık son bir aya girdiğimiz tam da evet bir ay 2 gün kaldı. Son bir aya girdiğimiz bugün artık tam anlamıyla spot ışıklarının altında olması. Yani hemen bu haberin ardından da mesela ya da bir gün önce de olabilir. İşte Türkiye ve Avustralya'nın pre-COP başlarken nasıl kömür ülkesi olduklarına dair yine Guardian'da bir manşet çıktı. Şimdi bu haberlerin artacağı görünüyor.
1: Evet.
0: Ama bir yandan Türkiye her ne kadar onu da soracağım yani COP31'deki sıfır atık gündemi biraz istedikleri kadar sanki parlayamadı gibi. Onun nedeni ne diye de soracağım ama tam oraya geçmeden önce bir başka haber. Politico'da çıkan bir başka haber vardı bir ay önce galiba. Biraz onu konuşalım. Biz en azından şöyle düşünüyorduk. Yani Türkiye sıfır atığı bu kadar ön plana çıkartan bir COP31 başkanlığı yaparken herhalde en azından plastik atık ithalatını yasaklar. Hatta seninle de çok konuştuk bunu. Bekliyorduk fakat olmadı.
1: Evet.
0: Ama Politico'da çıkan haber böyle tamamen ne diyeyim artık bu habere ne diyeyim bilemiyorum. Avrupa Komisyonu Türkiye'nin atık işlemesi konusundaki sorunları düzeltmediği takdirde Türkiye'ye plastik atık göndermemekle tehdit etmiş. Yani sanki hani çok iyi bir şey yapıyorlar, onu kesmekle bizi tehdit ediyorlar gibi böyle tuhaf bir durum olmuş. Bu nedir? Nereden çıktı bu?
1: Ya aslında Politico'nun ondan 2 gün önce başka bir haberi vardı. O haberin üstüne Avrupa Komisyonu böyle bir açıklama yaptı. O haberin kaynağı da şuydu. Avrupa Komisyonu, biz bekliyorduk işte son birkaç aydır, hani kulağımıza da geliyordu, duyuyorduk. Avrupa Komisyonu Türkiye'ye gönderdiği atık meselesiyle ilgili bir değerlendirme raporu yayınlayacak diye. Rapor yayınlandı ama rapor şöyle ilginç bir şekilde 2 Eylül'de yayınlandığı anlaşılıyor ama kendi web sitelerine çok geç koyuyorlar. Böyle de bir gariplik de var. Yani yayınlanıyor ama yayınlanmıyor aslında. Neyse, bir şekilde bunu farklı kanallardan dolaşıma sokuyorlar. Gazetecilerdi, sivil toplum örgütleriydi. Politico bunu haber yapıyor. Şimdi haber, Politico'nun ilk haberindeki söylediği şey şu. Diyor ki Avrupa Birliği, hani bizim biliyorsunuz Avrupa Birliği, bugün de Avrupa Birliği kaygılandı mı diye bir web
0: Evet.
1: sitesi var. Bu da tam olarak onunla ilişkili. Avrupa Birliği yine kaygılandığını ifade eden bir rapor yazdı. Raporda şunu söylüyor. Türkiye'ye giden atıkların akıbeti konusunda güvenilir resmi veri yok diyor. Altında yazıyor işte yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar işte tarımsal alanlarda bu plastiklerin yakıldığı, işte nehirlerin, sulama kanallarının kirlendiği, işte Türkiye'nin kendi plastik atıklarını henüz yönetemediği, buna dair raporlar var. Ancak diyor en sonda diyor, ancak buna rağmen Türkiye yönetmeliklerini Avrupa Birliği standartlarını yükseltmek konusunda çok gayretli. Dolayısıyla biz diyor bu gayreti görüyoruz, diğerleri görmüyoruz diyor.
0: Sağ
1: Bu
0: olsunlar, evet.
1: gayreti görüyoruz ve 2028'e kadar tekrar bir değerlendirme yapana kadar çöp göndermeye devam ediyoruz.
0: Çöplerimizi sizin bahçenize atmaya devam edeceğiz. Sevinebilirsiniz diyorlar
1: Tabii
0: yani.
1: bunu haber yapıyor Politico. Politico bunu haber yapınca tabii işte bu haber mantığı da şu. Avrupa Birliği birbiriyle çelişen ifadelerle dolu ve Türkiye'deki bu plastik çöplerin akıbetine dair tahminlerini yaptığı bir rapor yayınlıyor ama buna rağmen Türkiye'ye çöp göndermeye devam edeceğini söylüyor. Bu ne çelişkidir diye bir haber yapıyor buna benzer. Yani işte ondan sonra Avrupa Komisyonu açıklama yapmak zorunda kalıyor. Diyor ki işte Türkiye eğer ki bizim bu tespit ettiğimiz ve onlara da ilettiğimiz problemleri çözmezse biz Türkiye'ye plastik çöp göndermeyeceğiz. Ona göre haberimiz olsun diye. Yani aslında bir şey gibi.
0: Bu değerlendirmede de habere göre sadece gönderilen plastik çöplerin %10'unun geri dönüşüme tabi tutulduğunu Avrupa Birliği saptamış mı yani?
1: Orada bir şey var. Çeviri hatası var anladığım kadarıyla. Ya da o şeyin raporun kendisi haberleştirilirken ifade tam çevir şey
0: Söylenmemiş aslında.
1: yapamamış. Nedir? Habere dönüştürülememiş. Türkiye'nin kendi çöplerinin, plastik çöplerinin ancak %10'unun geri dönüştürülmesi de orada söylenen. Gelenlerin de önemli bir kısmının işte kimi şeylere göre, tahminlere göre diyor. İşte açıktan erişilebilir kaynaklar değil de bizim politika notumuz bu arada. Şeyde İPME'de yayınladığımız politika notunun ve işte farklı çalışmaların onları kullanarak da diyor ki işte önemli bir kısmı bu şekilde çöp depolama açıkta yakma ve depolama alanlarına gönderiliyor ve fabrika yangınlarına atıfta bulunuyor bu arada. Yani öyle bir şey var. Yani hani plastik geri dönüşüm fabrikası yangınlarına da bir atıfta bulunuyor. Diyor ki böyle bir akıbet var. Dolayısıyla bunları çözmezseniz biz size atık göndermeyiz. Yani şimdi bunlar bugünden yarına çözülebilecek işler değil. Bunu çözebilseydi zaten Çin çözerdi. Yani
0: Peki
1: Çin
0: böyle bir şey yapar mı sence Avrupa Birliği Türkiye'ye atık göndermeyi? Yani Türkiye'nin biz atık ithalatını yasaklamasını istiyoruz ama tam tersini yapıp Avrupa Birliği biz size göndermeyi yasakladık diyebilir mi?
1: Demesi lazım aslında. Şu anda onu yapması lazımdı. Çünkü
0: Ama
1: Avrupa
0: yapar mı yani?
1: yapar mı kısmı işte o da hani Avrupa'nın bu nasıl söyleyeyim nasıl ifade edilir bilmiyorum ama her konuda olduğu gibi ikircikli tavrıyla ilişkili bir yaklaşım. O klasik yaklaşımının bir yansıması. Çünkü Avrupa Birliği'nin atık sevkiyat yönetmeliği, atık ticaretiyle ilgili yönetmeliği açık ve net şekilde şunu söylüyor. Diyor ki bizim tespit ettiğimiz, ortaya koyduğumuz, ifade ettiğimiz, belirlediğimiz yöntemlerle bu atıkların bertaraf edilmediği anlaşılırsa, yani çevreye etki ettiği anlaşılırsa derhal durdurulur diyor. Kendi kendileriyle çelişmesinin şeyi o. Bunu söylüyor zaten. Aslında yayınladıkları o komisyon değerlendirme raporu da tam olarak aslında bunu zorluyor. Yani biraz kamuoyu baskısı olsa Avrupa Birliği
0: Ama Avrupa Birliği'nin içinden bir kamuoyu
1: evet tabii
0: baskısı
1: Avrupa
0: olması
1: Birliği
0: gerekiyor.
1: içinden bir kamuoyu baskısı olsa bunu şey yapacak ki öyle bir şey de var, emare de var bu arada. Yani revize etme gibi bir bu son yayınladıkları komisyon raporunu revize etme gibi bir ihtimalden bahsediliyor. Ama tabii yani bunlar hep böyle bahsediliyor. Avrupa Birliği Plastik Anlaşması toplantılarında da son güne kadar hiçbir şey söylemeyip son gün artık anlaşmanın çökeceği anlaşılınca kaplan bir anda kaplan kesildi. Ve işte vay efendim plastik anlaşmasının içerisinde plastik üretimin sınırlandırması olmalı, şu olmalı, bu olmalı diye son gün bu arada bir işte son düzlükte atağa geçti ama anlaşma çökmüştü zaten yani. Bu da ona benziyor.
0: Peki tam buradan şimdi senin çok iyi bildiğin, gözlerinle gördüğün için de çok iyi bildiğim bir konuya geçelim. Akdeniz'de bu yaz en böyle ne denir, el değmemiş görünen koylarda, işte mavi yolculuk yapılan koyların yüzeyinde plastiklerin yüzdüğüne dair çok sayıda sosyal medyada paylaşım yapıldı, haber oldu. Ve Antalya kıyılarına kadar aslında daha çok bunlar Adana'da anladığım kadarıyla bu depolama tesisleri ama Antalya kıyılarına belki Muğla kıyılarına kadar giden bir mikroplastik ve plastik kirliliği görünüyor denizde. Tabii burada da şöyle bir ironi daha var. Avrupalı turistler kendi plastik çöplerinin kendi devletlerini Türkiye'ye gönderdi. Plastik çöplerin içinde yüzüyorlar yani tatillerini yaparken böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu tabii turizmi de çok ciddi vurmaya başladı. Otelciler, turizm acentaları falan hükümeti buradan sıkıştırmaya başladılar diyebiliyoruz. Bu işin aslı nedir?
1: Ya o da aslında tam olarak Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nun değerlendirme raporunda da ifade ettiği bir şey bu arada. Yani o da çünkü atık ithalatıyla bağlantılı bir şeyden bahsediyoruz.
0: İşte
1: Bu
0: nereden geliyor bu plastikler?
1: Adana'dan geliyor. Adana'daki geri dönüşüm tesislerinden, Adana'daki geri dönüşüm ithal plastik işlediğini iddia eden geri dönüşüm tesislerinden ve bunların işlemez hale getirdikleri atık su arıtma tesisinden, yani Seyhan atık su arıtma tesisinden orada arıtılamayıp orayı da işlemez hale getirip üstüne bir de atık suyla beraber Seyhan Nehri üzerinden gelen plastikler. Yani o kadar çok ki bir de bu sadece kanallara ya da işte nehre deşarj edilen, yasa dışı deşarj edilen, usulüne uygun olmadan deşarj edilen atıklardan kaynaklanmıyor. O kırpılmış plastiklerden kaynaklanmıyor. Daha önce sağa sola döktükleri işte kanalların kenarına, tarlalara, yol kenarlarına döktükleri bu kırpılmış plastiklerin yağmurla beraber, bu sene çok ciddi yağmur
0: Of.
1: oldu. Olduğu gibi denize yine nehir ve kanallar üzerinden denize taşınmasıyla meydana geldi. Ki biz bunun ilk bu kadar yoğun olarak ilk rapor edildiği şeyi paylaşımı Şubat ayında pardon Ocak ayında şeyden biliyoruz. Adana'dan biliyoruz. Adana'nın hemen yan tarafında Tarsus var. Bu Seyhan Nehri'nin döküldüğü yer aslında Adana Mersin sınırı. Oradaki kıyısal alanda söyleniyor, gösteriliyor. Yani sosyal medyada paylaşılıyor. Ama biz bunu 10 yıldır biliyoruz zaten. Yani 10 yıldır söylüyoruz. Bakın bu geri dönüşüm işi bu bölgede hem tarımı hem su kaynaklarını hem denizel ekosistemi çok ciddi anlamda tesis ediyor. Biz dün İskenderun'daydık. İskenderun'da bir toplantıya gittik. Orada da mesela oradaki arkadaşlar İskenderun'a kadar gittiğini söylüyor. Normalde o tarafa gitmiyor. Bakın o kadar yoğun bir boşaltım söz konusu.
0: Ama Antalya çok daha uzak değil mi?
1: Hayır.
0: Antalya'ya, Muğla'ya kadar gitmiş zaten.
1: Uzak, yok bu uzaklık değil. Akıntının
0: Ha,
1: mesela
0: akıntının yönü
1: akıntı
0: nedeniyle
1: yönü
0: diyorsun.
1: meselesi.
0: Evet.
1: Yani o kadar
0: Evet.
1: şey ki o akıntının yönü bile kurtarmamış. Yani ne söyleyeyim.
0: Evet. Evet.
1: Tam Marmaris'e kadar gitmiş. Çünkü normalde biz bu görüntüleri 10 yıldır işte Adanalıoğlu, Tarsus, hatta Limonlu'ya kadar, Mersin Limonlu'ya kadar zaman zaman görüyorduk. Ama bu sefer o kadar çok deşarj edilmiş ki bu ithal edilen atık miktarı, yağmurları fırsat bilip kırpılmış plastikleri sağa sola boşaltma da dahil olmak üzere ta Marmaris'e kadar, Fethiye'ye kadar ulaştığını biliyoruz. Kıbrıs'a ulaştığını biliyoruz.
0: Bunun tabii pek çok rezervasyon iptallerine ya da işte turistlerin bir daha gelmeme gibi şeyler paylaştıklarını gördük.
1: Evet. Antalya valisi de İstanbul'daki toplantıda söylemişti. Bunun yaratacağı kayıp bu geri dönüşüm endüstrisinin yıllık kazancının 10 katı kadar olabilir diyor. Çünkü kendileri de söylüyordu. Yani bu mesele yüzünden %10'luk, 15'lik hatta da Antalya'daki turizm ve otelcilerle ilişkili birlikler, onların kendi grupları %15'e kadar bir kayıp, rezervasyon kaybı beklettiklerini söylüyor. %15 dediğimiz 2 milyar, 3 milyar dolar. Yani çok ciddi para yani. Bu geri dönüşüm endüstrisinin toplasanız yekünü bu kadar onlar
0: Peki neden
1: yapıyor.
0: hala hem bir taraftan turizmciler bastırıyor, bir taraftan yani idareciler de artık istemiyor, işte vali bile söylüyor diyorsun. Bir taraftan COP31'de sıfır atık liderliği var. Türkiye'nin bazı konularda adım attığını göstermesi iyi olur falan ama hiçbir hareket yok. Bu nasıl bir çelişki? Ne diyorsun buna?
1: Bana sorarsanız bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Yani bugün
0: Sen
1: aslında
0: de bilmiyorsan zaten.
1: yani çünkü ben nedeninin bu plastik endüstrisinin lobi gücünden ve çok böyle agresif yaklaşımından biliyorum. Bakın 1 Eylül'de bizim tek kullanım plastiklerin yasaklanmasıyla ilgili yönetmeliği yayınlanmış
0: Onu da
1: olmalı.
0: soracaktım. Evet.
1: Evet,
0: O da
1: görmemiz lazım.
0: çıkmadı.
1: Çıkmadı. Yani çıkması sürpriz olur COP öncesi. Onu söyleyeyim. Çünkü çıkmaması için plastik lobicileri, yani plastik üreticilerin lobi grupları her yerde toplantı organize edip bunlar aynı şeyi plastik atık tahliyatı için de yaptılar. Bu işte sınırlandırılırsa Vay efendim işte ekonomi batar, enflasyon artar, gıda fiyatları uçar gibi böyle ipe sapa gelmez iddialarla her yerde toplantı organize ediyorlardı. İşte sanayi odalarıyla beraber, ticaret sanayi odalarıyla beraber özellikle İstanbul başta olmak üzere İstanbul'da, Ankara'da toplantılar organize edip ya işte biz Kore miyiz, Kuzey Kore miyiz diye hesaplayalım gibi böyle son derece absürt bir argümanla bunu savunuyorlardı. Yayınlanmadı, o da yayınlanmadı. Bu geri atık ithalatı meselesi de yasaklandı. Bunun da işte temel nedeni yine bu aynı grubun, tam olarak aynı grubun. Çünkü bir kere bir şeyi yasaklamaya başladığınız zaman arkası çorap söküğü gibi gelecek diye düşünüyor onlar. O yüzden hani ne kadar engellersek, ne kadar geciktirir, ne kadar sulandırırsak bu işi işte kontrol ediyoruz, kota koyuyoruz, işte ne bileyim işte tek kullanım plastiklerin üretimini değil, piyasaya arzını sınırlıyoruz. Bakın yasaklama da diyemiyormuş bakanlık. Yani işte plastik endüstrisi çok agresif. Çok...
0: Yönetmelikte öyle mi diyordu?
1: Tabii tabii öyle diyordu. Bizim tek en büyük eleştirimiz oydu zaten. Bunu bu şekilde çıkartırsanız bu ölü doğmuş bir şey olur. Yönetmelik olur. Çünkü piyasaya üretimi devam eden bir şeyin piyasaya arzını yasaklayamazsınız. Mümkün değil. Sınırlandıramazsınız. Avrupa Birliği'nin en büyük şeyi, handikapı bu zaten. Avrupa Birliği de tek kullanım plastik ürünleri piyasaya arzını kısıtlama ve işte belli yerlerde de bazı ürün gruplarının üretimini yasakladı ama birçok ülkede mesela bunun etrafından dolanan çünkü çok fazla açık var, çok fazla şey var, gedik var bu yasal düzenlemelerde. Bu üreticiler bunların etrafından dolanıyor. Mesela İtalya'da tek kullanımlık pipetleri yasaklamış mesela İtalya'ya. Bunlar pipetlerin tek kullanım olmadığını söyleyip piyasaya tekrar sürüyor. Bunlar çok kullanımlı pipet diyorlar. Mesela aynı plastik pipeti çok kullanımlı pipet diye piyasaya sürüyor. Gidin İtalya'ya mesela her yerde tek kullanımlı pipet yasak olmasına rağmen görüyorsunuz. Ama iddia ne? Üretici diyor ki bu tek kullanımlık değil. Çünkü üretimin yasaklanırken ürün tasarımıyla ilgili, ürünün dizaynıyla ve tanımıyla ilgili de ciddi şeyler koymanız lazımdı. Biz ne yaptık? Mesela bu düzenlemede, bizim taslak olarak okuduğumuz düzenlemede işte size eğer ki bir müşteri gelirse ona termos kullanmasını tavsiye etmeniz lazım öncelikle. Yani böyle bir yönetmelik olmaz. Tavsiye vermiyoruz yani sonuçta.
0: Peki Sedat, bir dakikamız kaldığı için son bir şey sormak istiyorum. Aslında biraz COP31'deki sıfır atık gündemini de konuşalım diyecektim ama ortada bir gündem olmadığı çok bariz olduğu için ona çok girmedim. Ama şunu soracağım. Biliyorsun 2 gün önce, yani 2 gün önce değil de 2 hafta önce Yeşil Taksonomi Yönetmeliği çıktı ve Yeşil Taksonomi Yönetmeliği'nin eklerinde döngüsel ekonomi başlığının altında birebir yani birinci madde birinci şey olarak madde olarak plastik ambalajlar geçiyor, yani yeşil olarak. Ne diyorsun buna?
1: Yani şimdi bu büyük bir manipülasyonun yönetmeliklerde şey bulmuş hali, yer bulmuş hali. Çünkü plastik ambalajı yaşam döngüsü analizi gibi çok böyle absürt bir analizle ki şu andaki uygulama şeyinden bahsediyorum. Metal ve şeyden camdan daha çevreci olarak pazarlıyorlar. Yani böyle bir şey var. Bunun üzerine bunlar arasındaki dönüşümü işte plastiğe uzun mesafeli gıda taşınımı için eğer ki plastikle taşırsanız işte daha az karbon salarsınız gibi bir yaklaşımla savunuyorlar. Bu da yine plastik endüstrisinin maalesef
0: Ama ABD de böyle değil mi?
1: ABD tam olarak böyle değil. Orada tasarım meselesi de var. Yani şimdi Avrupa Birliği'nde bu tür yönetmelikleri birbiriyle bağlantılı başka yönetmelikleri de var. Yani işte siz böyle bir yönetmeliği çıkartırken onun detaylarını atıyorum mesela ürün tasarımıyla ilgili başka bir yönetmeliğe gönderiyorsunuz.
0: Evet.
1: Orada sana onu listeli. Bizde şimdi öyle bir şey yok. Yani bizde
0: Yok, çünkü tarama kriterlerini İklim Değişikliği Başkanlığı belirleyecek. Yani böyle bir tamamen, yani bir başka yönetmelik de belirlemiyor. Artık
1: evet.
0: onların yönergeleri vesaireyle idari kararla belirlenecek. Evet, yani tamamen yine aslında bir yönetmelik varmış gibi görünüyor ama her şey idarenin tek taraflı kararına bırakılmış oluyor. Sedat, zamanımız doldu ama gerçekten bu konu bitmiyor. COP'ta da sıfır atık konusunda bakalım neler olacak, sıfır atık gündemi nereye varacak ve daha bu bir ay içerisinde kim bilir Türkiye'nin atık meselesiyle ilgili ne haberler göreceğiz? Mutlaka tekrar konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Bence de evet.
0: Antalya'da da konuşuruz zaten.
1: Kesinlikle. Teşekkürler bu
0: Çok
1: konuyu.
0: teşekkürler. Bugünkü Açık Yeşil'de Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Sedat Gündoğdu'yla plastik meselesini, atıkları konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Öztürk'e teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo. Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu. Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
2: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
3: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
2: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
6: That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melek Canan Helvacıoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Berlin eyalet seçimlerinde Die Linke, yani Sol Parti'nin Elif Elalp'in öncülüğünde birinci parti olarak çıktığına şahit olduk geçen haftalarda. Bu çıkış yalnızca Almanya'da değil, uluslararası sol çevrelerde bayağı heyecan yarattı. Elif Elalp'in kampanyası, Berlin'deki konut krizi, yükselen kiralar ve giderek ağırlaşan hayat pahalılığı üzerine kuruluydu. Biz 2025'te birkaç programda New York'ta belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi ve Amerikan Demokrat Sosyalistlerini konuşmuştuk. Bu hafta yeryüzlerinde konuğumuz hem New York'ta Zohran Mamdani'nin hem de Berlin'de Elif Elalp'in seçim kampanyalarında çalışmış olan Türkiye'li akademisyen Özge Yaka. Hoş geldiniz sevgili Özge Yaka.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Gerçekten bizim için de çok heyecan verici bir buluşma oldu. Yeryüzlerinde bu hafta bu kampanyalardan bahsederek konularımıza gireceğiz. Bu kampanyalardaki gözlemlerinizi anlatır mısınız? Canla başla çalışan, siyasetin içinde yer alan bu gönüllerin motivasyonları nelerdi?
2: Benim için de aslında çok güzel bir deneyim oldu. Tesadüf de oldu bu iki kampanyaya da katılabilmem. Bazen böyle şaka yapıyorum. Benim sayemde Elif kazandı. İşte Mamdani rüzgarını getirdim Berlin'e. Ben aslında Berlin'de yaşıyorum ama tesadüfen Zohran Mamdani'nin kampanyasının tam böyle zirve noktasında Ağustos ayında biz New York'a gittik. Ağustos'tan Kasım'a kadar birkaç ay boyunca ben kampanyayı hem izleme hem de katılma şansı elde ettim. Canvassing diyorlar orada, yani kapı kapı dolaşma, bizim işte mahalle çalışması dediğimiz, kapıları çalma dediğimiz şey. Çok büyük bir canvassing kampanyası aslında, yani Mamdani'nin kampanyasının böyle ana başlığıydı. Zaten siz de konuşmuşsunuzdur, Cihan'ı falan da konuk etmişsiniz. Asıl olarak gençlerin çok aktif olduğu ve çok motive olduğu bir kampanyaydı. Yani ben farklı farklı mahallelerde mahalle çalışması yapmaya çalıştım. Hem Manhattan'da hem Brooklyn'de farklı mahallelerin atmosferini tanımak için. Her gittiğim yerde, yani 40-50 kişi mesela aynı anda şehrin en az 50-60 yerinde aynı gün içinde çalışma yapılıyordu ve hepsine 30-40 kişi gidiyordu falan. Toplamda 100 bin gibi bir rakam çıktı. Hani hep derler ya, gençler işte çok apolitik, siyasetten çok umudu olmayan, hani siyaseti kendine uzak gören, siyaset diliyle bir ilişki kuramayan genç insanların aslında ilk defa hani umut bulduğu, aslında hani bizden biri çok çok denir ya, Zohran Mamdani gerçekten öyle. Hem yaş olarak çok genç, yani daha kampanya sırasında 34 oldu, 33 yaşındaydı. Hem de yani konuştuğu dil itibariyle, söylediği şeyler itibariyle, sosyal medyayı kullanması itibariyle, dinlediği müzikleri itibariyle, yani her açıdan aslında bağ kurabildikleri birisiydi Zohran. Ve ilk defa net ve insanlara bir şey söyleyen bir kampanyayla, aslında çok benzer yani Berlin'le New York'un kampanyasının böyle ana başlıkları, kiraları dondurma, işte toplu taşımı geliştirme, mesela Zohran özellikle otobüsleri parasız yapmayı da söyledi, hızlı ve parasız yapma. Ve tabii Almanya'da zaten var olan ama Amerika'da olmayan işte çocuk bakımı, yani ücretsiz çocuk bakımı hizmeti, kreşler yani. Hani bunlar çok net taleplerdi. Ve çok iyi bir şekilde altını doldurdular. Ve bu taleplerle insanları çok ciddi bir şekilde mobilize edebildiler. Yani gerçekten çok müthiş bir şeydi. Yani benim New York'ta gördüğüm enerji beni de çok etkiledi, çok mutlu etti. Yani o şeye katılmak. Demokratik Sosyalistlerin de toplantılarına katıldım, çalışmalarına katıldım falan. Benim için de uzun zaman sonra hani politikayla yeniden bu heyecanla bağ kurabildiğim bir şeydi. Berlin'e gelince, yani Berlin'in de dediğim gibi kampanyasının çok ciddi paralellikleri var. Hani Elif de çok Mamdani ile çok karşılaştırıldı yani birçok açıdan. Tabii benzerlikler var. İkisi de göçmen kökenli. İkisi de görece genç. Hani Elif Zohran kadar genç değil ama Elif benim kuşamdan, 81 doğumlu. İkisi de aslında ya hayat pahalılığına dayalı. Yani İngilizce işte affordability, Almanca da Bezahlbar. Yani Berlin Bezahlbarmachen'dı mesela slogan. İkisi de aslında aynı şeyi söylüyordu yani temel slogan olarak. Bunu böyle çok düşündük. Türkçe'ye nasıl çeviririz falan. AI ödenebilir diye çeviriyor. Ödenebilir bir şehir olmaz. En son şey diye karar verdik Elif'le. Yani daha iyi yaşanabilir bir Berlin, onu kullandık. Ama aslında temel olarak gerçekten hani böyle sosyal ekonomik taleplerin öne çıktığı kampanyalar örgütlediler ikisi de. Hani o açıdan da çok benzer. Bizim buradaki Berlin'deki üç ana hedef de şeydi, yani kira ve toplu taşım ortak. Çöpler, yani çöp ciddi bir sorun Berlin'de. Sokakların kirliliği falan. Sokakların temizlenmesi de üçüncü bir şeydi, başlıktı. Ama tabii ciddi bir paralellik vardı. Burada da New York'tan öğrendiğimiz aslında bir şekilde bu kapı çalma meselesini burada da ciddi bir şekilde yaptık. O düzeyde değil. Yani 100 bine varan tabii gönüllülerle değil. Ama daha önceliğin karşılaştırılamayacak sayıda evin kapısı çalındı. Sanırım 250-300 bin civarında evin kapısı çalındı. Farklı farklı mahallelerde. Yine çok fazla genç insan motive oldu. Zaten bir önceki genel seçimlerde 2025'te bir genel seçim oldu Almanya'da. Genel seçimlerde gençler sol partiye doğru zaten eğilim göstermeye başlamışlardı. Yani çok ciddi bir genç nüfus aktive edildi. Ve yine biraz Mamdani'den öğrendiğimiz sosyal medya o kadar profesyonel değil. Yani Mamdani'nin kullandığı kadar değil ama sosyal medyada çok daha efektif bir şekilde kullanıldı kampanyada. O açılardan aslında ciddi benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz.
1: 16-24 yaş arası seçmenlerin %43'ü sol partiye oy veriyor. İki gençten biri Türkiye'de de dünyada da bunu takip eden insanları heyecanlandırıyor. İlkokullarda bile çocuklar artık bu konuda bilinç
2: Evet.
1: sahibi oluyorlar.
2: Evet, oy veriyorlar. Yani benim kızım 9 yaşında, ilkokula gidiyor burada. Bütün okullarda, ilkokullar dahil, hani liselerde de yapıldı, seçim yapıldı. Onlara böyle biraz hani o demokratik prosesleri öğretmek falan da adına. Ve bütün okullarda sol parti birinci çıktı. Yani zaten öncesinden biraz biliyorduk hani gençlerin eğilimini o yüzden. Kızım gelip bana şey dedi, yani çok güldük ona. Ya anne, bütün sınıf sol partiye oy verdi. Sadece birkaç tane yeşillere oy çıktı. Ama onlar da çok kötü değil, değil mi? Hani şey dedi işte, es nicht so schlimm Almanca. Evet dedim ya, onlar da çok kötü değil, evet. Yani çok ilginç bir şeydi bu. Çünkü daha önce bu böyle değildi. Yani daha önce mesela gençlerin bir kısmı, ciddi bir kısmı Yeşil Parti'ye bir eğilim vardı. Çünkü Almanya'da gençler, aslında sadece Almanya'da değil Avrupa'nın birçok yerinde, bu Greta Thunberg'den falan da biliyoruz. Bu ekoloji meselesinden üzerinden çok politize oldular. Bu cuma grevleri vardı mesela. Öğrenci hareketliliği vardı. Onu biraz Covid pandemisi bitirdi, yani onun üzerine örttü. Ama şöyle bir şey oldu, yani Yeşiller buralarda hani yerelde iktidara geldikleri yerlerde de, Almanya'da da hani iktidar geldikleri bir dönem oldu, iktidar ortağı oldukları, çok bekleneni veremediler. Yani ekoloji meselesine çok liberal bir yerden yaklaştılar. Çok liberal bir ekonomik politika savundular vesaire. Uluslararası ilişkilerde de mesela Annalena Baerbock işte Dışişleri Bakanıydı. İnanılmaz bir İsrail, yani Almanya'nın zaten normal devlet politikası ama inanılmaz bir İsrail savunuculuğu yaptı falan. Aslında Yeşil Parti biraz hayal kırıklığı yarattı diye düşünüyorum. Yani hem toplumda hem de genç insanlar açısından. Bir de bu sınıfsal meseleler son yıllarda, yani zaten 2007-2008 krizinden sonra gerçekten toparlanamadı kapitalizm. Bir de üzerine Covid geldi vesaire. Ve Alman ekonomisi de şu anda biliyorsunuz, yani son birkaç yıldır artık iyice tartışılıyor. Biraz zora girmiş durumda, yani Çin ile rekabet etmekte çok zorlanıyorlar. Artık Ukrayna-Rusya savaşı ile enerji çok pahalı hale geldi vesaire. Bir sürü aslında kronik sorun var. Dolayısıyla aslında hayat pahalılaşmaya başladı, enerji pahalılaştı ve sınıfsal meseleler biraz öne çıktı yani son yıllarda. Refah devleti şeyinden çıkmaya başladı Almanya ve insanlar endişeliler. Gençler bence geleceklerinden ciddi bir şekilde endişeliler. Berlin'de çok ciddi bir konut krizi yaşıyorlar. Yani öğrenciler işte bir oda tutacak olmuş 600-700 euro, yani bir oda fiyatı bile, hani ortak bir evde bile. Aslında kapitalizm geleceği açısından, yani mesela 90'ların sonu 2000'lerin başı gibi bir gelecek vizyonu sunmuyor gençlere. Yani sunduğu şey çok güvencesiz bir hayat aslında. İşte bir taraftan da ekolojik katastrofi tabii. Aslında bir arayıştalar diye düşünüyorum. Sol Parti de bunu yakalayabildi yani gerçekten.
1: Sol Parti'nin bugünkü cazibesi, özellikle gençler arasındaki cazibesi de son dönemde oluşmuş bir şey. Dilinke Doğu Almanya'daki Sosyalist Birlik Partisi'nin, Komünist Parti'nin mirasçısı. Enteresan bir tarihçesi var aslında, değil mi?
2: Evet,
1: Böyle 10 yıllar
2: evet.
1: içinde dönüşüyor, değişiyor. Dilinke'yi bize biraz anlatabilir misiniz?
2: SED, Sosyalist Birlik Partisi, birleşmeden sonra, duvarın yıkılmasından sonra PDS oluyor. Ve uzun sürede böyle gidiyor. 2000'lerin başında aslında sosyal demokratların soluyla Oscar Lafontaine diye bir siyasetçi vardı. Sosyal Demokrat Parti'nin solunda bir siyasetçiydi. Oscar Lafontaine'in getirdiği ve bir takım sendikacılar, Sosyal Demokrat Parti'nin içinde olan böyle sendika temsilcileri vesaire 2007'de kuruldu Dilinke. Yani bu iki grubun aslında bir araya gelmesiyle, hani Batı Almanya'dan, Sosyal Demokrasi'nin solundan, sendikalardan falan gelen bir grupla Eski Doğu Alman Partisi'nden geri kalanlar. Tabii Eski Doğu Alman Partisi de olduğu gibi değil, çünkü yani zaten 2007'ye kadar 17 yıl geçmiş. Dolayısıyla hani o geçmişe eleştirel yaklaşan tabii insanların da içinde ağırlıkta olduğu bir parti haline gelmiş artık olmuş. Çok uzun zaman Dilinke aslında bir kriz yaşadı, bir kimlik krizi yaşadı. Tam olarak neyi temsil ediyor? Çünkü bunlar çok farklı, yani Alman radikal solundan insanlar da geldi. Hani tam olarak neyi temsil ediyor bu parti? Yani çok ciddi bir kafa karışıklığı vardı, çünkü çok farklı yerlerden gelen ekipler var partinin içinde. 2013'te taşındım Berlin'e. Bir dönem şeyi düşündük, yani dağılıyor bu parti, yani bu partiden bir şey çıkmayacak vesaire. Böyle bir şey oldu. Aslında hani sol partilerde çok yaygındır hizip, yani birileri ayrılır gider. Birileri ayrıldı gitti ve o birilerinin ayrılıp gitmesi partiye iyi geldi. Çok ilginç bir şey oldu. O da Sahra Wagenknecht diye bir politikacı. O da Eski Doğu Alman Partisi'nden gelen birisi. Ve Sol Parti'de çok böyle öne çıkan, yani televizyon programlarında falan hep davet edilen falan bir kadındı. Ama bir tür göçmen karşıtı politikayı savunuyordu aslında. Yani şöyle diyordu: ırkçı değil tabii AfD gibi, öyle demek haksızlık olur da, böyle eski korumacı ekonomi politikalarını andıran, ya biz işte sınırlarımızı güçlü tutmamız lazım, kendi işçi sınıfımızın haklarını ve çıkarlarını öncelememiz lazım, dışarıdan hani gelenlere karşı artık daha sert olmamız lazım. Korumacı bir ekonomiyi falan savunan, işte Rusya ile mesela böyle daha yakın bağları olan falan, öyle bir şeydi. Ve Sol Parti'de çok fazla şey çıkarıyordu, yani Sahra Wagenknecht'in orada olması ve o tür bir ekolün. Sahra Wagenknecht ayrıldı ve kendi partisini kurdu. Adı da Bündnis Sahra Wagenknecht. Yani Sahra Wagenknecht Birliği, çok komik. Kendi ismini verdi yani partinin adına. Onun ayrılmasıyla aslında Sol Parti kendini buldu diye düşünüyorum. Daha netleşti Sol Parti'nin siyaseti. Zaten göçmen hakları üzerine çalışan ekipler vardı partinin içinde, ama bunlar ağırlık kazanmış oldular. Daha fazla göçmen girdi partiye, daha fazla kadın girdi, daha fazla genç girdi. Dolayısıyla daha hani sol değerleri temsil eden bir parti olarak aslında kendini bulmuş oldu Sol Parti. Ve son seçimlerde, 2025'in başında yapılan hani genel seçimlerde de bu tür bir siyaset geliştirebildi. Ve en önemli korkumuz şeydi, yani kimlik siyasetini aşabilecek mi Sol Parti? Kimlik siyasetini aşarak bir hani sınıf siyasetine doğru gidebilecek mi? Onu da yapabildiler ve iyi bir şekilde yapabildiler. Şöyle onu Mamdani İyi de belki araya katmam lazım. Yani New York'ta da bunu görmüştüm. Ama şöyle, yani geriye dönelim gibi değil de, hani kimlik siyasetini bırakalım da geriye eski bir sınıf siyasetine dönelim şeklinde değil. O olsa çünkü yani hiç bu aradaki yıllar yaşanmamış gibi olurdu. Ama kimlikleri, yani o farklılıkları hiç görünmez kılmadan, yani onları görünür kılarak, mesela New York'ta bu canvassing'e gittiğinizde, kapı çalmaya gittiğinizde önce herkes kendini tanıtıyor. İsminizi söylüyorsunuz ve pronounuzu söylüyorsunuz, yani işte she, he falan, ki neyse, they, them, ne kullanıyorsanız, yani cinsiyet kimliğinizi söylüyorsunuz. Ve inanılmaz bir, hani o açıdan bir farklılık var, yani hem cinsiyet kimliği açısından hem de etnik kimlikler açısından inanılmaz böyle çeşitli bir şey vardı. O çeşitlilikler hiç görünmez kılınmadan, hatta tam da tersi, böyle görünür kılınarak, ama onlar başka bir alternatif bir vizyona kanalize edildiler, yani onun enerjisi. Berlin'de de şimdi böyle bir süreç yaşıyoruz. Yani tekrar aslında hani sınıf siyasetinin, popüler siyasetin öne çıktı, ama kimliklerin de çok görünür olduğu, mesela İşte Solparti'nin içinde Latin Amerikan blok var. Benim de içinde çalıştığım işte göçmenler kendinizi örgütleyin diye bir grup var mesela. Bir sürü yerden, Hindistan'dan, Bangladeş'ten işte hani zaten Arap, Türk, Kürt zaten biz çok varız ama onun dışında da yani dünyanın her tarafından ondan sonra gelen insanlar aslında Solparti'de örgütleniyorlar, örgütlüler ve o kimliklerin de mesela herkes kendi dilinde işte broşürler çıkarıyor. Herkes kendi dilinde mahalle çalışması yaptı. Mesela Rusça konuşanlar işte belli mahallelerde, onların daha ağırlıklı olduğu mahallelerde çalışma yaptılar. Biz burada çalışma yaptık Kreuzberg'de falan. Hatta Türkiye İşçi Partisi'nden bir ekip Neukölln'de aday çıkardılar ve adayları girdi meclise şu anda yani Berlin Meclisi'ne Betül Havva. Çeşitliliklerin hani çok görünür olduğu ama böyle bütün o insanların hep beraber aslında hani kiralara dair, toplu taşıma dair falan böyle bir programı insanlara anlattı. Bir şeye doğru gitti. Çok olumlu görüyorum bu gelişmeyi.
1: Kimlik meselesinde gerçekten sıkışmıştı. Dünyada sol burada sıkışmıştı. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun. Göçmenlik meselesi de o kimlik meselesinin sınırları içinde tartışılıyordu. Etnik mesele olarak tartışılıyordu. Cinsiyet meselesi de aynı şekilde. Tam bu meseleler salt kimlik meselesi olarak kalmayıp işte konut, çalışma koşulları, sosyal haklar, kent hakkı gibi çok maddi, çok hayata dokunan hayatın içinden meselelerle birleşmiş oluyor. Dolayısıyla çok da yaşayan hani soyut imgeler üzerinden eşitlik talep etmek yerine çok gündelik hayattan taleplere, hak meselesine geliyor, öyle değil mi?
2: Tam da öyle yani, tam da dediğin gibi. Şöyle bir şey söyledik mesela, yani söyledi Sol Parti, bence de çok anlamlı. Diyelim kira meselesi. Yani kira meselesi aynı zamanda bir göçmen hakları meselesidir diye. Çünkü bu kira meselesinden en çok muzdarip olan, böyle bir çalışma da var. Burada bir şey yaptı, bir kurum yaptı. Göç ve Entegrasyon işte merkezi diye. Şeye baktılar, yani kira piyasasında ayrımcılığa baktılar. Ve inanılmaz yani, eğer sizin Türkçe, yani Türk ve Arap bir isminiz varsa, diyelim Alman isimli birisi, şöyle söyleyeyim, %80 oranında çağrılıyorsa siz böyle %30 ile 40 arası bir yerde çağrılıyorsunuz. Yani çok ciddi bir ayrımcılık var aslında kira piyasasında bu açıdan. Yani sizi çağırmıyorlar görüşmeye, yani o isimle başvurursanız. Dolayısıyla aslında hani herkesin sorunu tabii konut ve kira sorunu. Hani Almanlar da ev bulamıyor falan ama göçmenseniz ev bulma oranınız daha da düşük ve dolayısıyla daha da yüksek kiralar ödemek zorunda kalıyorsunuz vesaire. Yani dolayısıyla tam dediğin gibi hani belki kesişimsellik filan, intersectionality, böyle şeyler tartışılıyordu. Hani buralardan da belki bakılabilir. Gerçekten bu meseleler kesişiyor aslında. Ya bu meseleler birbirinden tamamen ayrı, birbiriyle bağlantısı olmayan meseleler değil. Çöp meselesi hakeza mesela. Göçmen mahallelerinde ben Kreuzberg'de yaşıyorum. Yani bizim burayı gerçekten hani hani çok çok daha pis mesela Batı Burjuva mahallelerinden. Daha, çünkü daha az çöp toplanıyor. Ondan sonra daha yoğun insan yaşıyor. Yani daha az park var. İşte daha fazla kirletiliyor vesaire. Yani bu meselelerin hepsinde aslında hani bu tür bir sınıfsal bir yan da var. Dolayısıyla hani bu meseleleri birlikte ele almak bence çok olumlu bir şey oldu. Elif'in kimliğinde de aslında belki oraya geliriz. Böyle bir şey var, çünkü Elif 2017'de girdi partiye. Elif benim çok eski arkadaşım, yani ilk geldiğimde 2013'te tanışmıştık. Hatta Gezi üzerine bir panel yapmıştık, orada tanışmıştık. 2017'de girdi partiye. Daha önce de Sol Parti'nin hukuk bürosunda çalışıyordu parlamentoda. Sonra partiye girdi ve parti içinde sonra 2021'de Berlin parlamentosuna girdi filan. Parti içinde de daha çok bu göçmen hakları, ırkçılık, ayrımcılık, bu meselelerde çalıştı. Hukukçu da olduğu için hani ve aslında kendi kimliğinde de yani bu iki alanı birleştiren birisi oldu. Hem kendi yani göçmen kimliği var, hem bu alanlardan gelmiş. Daha önce partiye girmeden önce de burada göçmen örgütlerinde çalışmış filan birisi olarak. Dolayısıyla hani organik olarak bu meseleler bir araya gelmiş oldu aslında Berlin'de, öyle diyebiliriz.
1: Kreuzberg'ten olmasının da çok etkisi var. Hatta senin de bence bu kadar politikanın içinde olman, Berlin'de hem Berlin'de olman hem de Kreuzberg'te olman, özellikle de Kreuzberg'i burada belki altını çizmek gerekiyor. Çünkü Kreuzberg'te önemli bir mahalle örgütlenmesi var. Özellikle barınma sorunuyla ilgili, öyle değil mi?
2: Doğru, yani Kreuzberg'de yaşamak çok ilginç bir şey. Yani Ezhel diye bir rapçimiz var ya da burada. Onun bir şeyini izlemiştim böyle bir videosunda. Böyle dolaşıyor Kreuzberg'de ve şey diyor ya, burası benim için Mekke gibi, Mekke'ye gelmek gibi, işte Türkçe rapin doğduğu yer olması itibariyle. Kreuzberg gerçekten enteresan bir yer. Hem göçmen öz örgütlenmesi tarihi açısından da. Mesela daha okunut sorunlarından falan önce de 36 Boys diye böyle bir şey var, yani işte Kürt çocukların oluşturduğu böyle bir hani çete varlığı, ama faşistlere karşı böyle şey savunan, işte mahalleyi savunan filan, bu tür böyle bir geçmişi olan filan bir yer. Bu konut meselesi de şöyle, o da aslında çok yakın arkadaşlarımız o meselenin içinde olan insanlarda. Kottbusser Tor durağı, yani aslında Kreuzberg'in tam merkezi. Sosyal konutlar var, yani çok büyük sosyal konut blokları var. Ve onlar aslında özel şirketler, Berlin eyaleti satmış bunları zamanında. Yani bir sürü aslında konutu, Berlin'in sahip olduğu konutları satmışlar. Hatta yapan hükümetlerin birinde Sol Parti de var yani. Bu eski PDS, o 2000'lerin başında katastrofik bir kararla. Şimdi özel şirketler sahip bu konutlara, ama belli anlaşmalar var. Yani uygun bir fiyata kiraya vermeleri gerekiyor. Satılırken böyle şartlar konmuş. Ama o şartların belli bir süresi var. O süre geçmiş ve dolayısıyla çok büyük bir kira artışı. Herhalde 15 sene falan öncesinde. Tesadüfen orada bu kent haklarıyla falan da ilgilenen işte solcu insanlar da yaşıyor. İşte bazıları da arkadaşlarımız, Sandy Luli. Ve çok büyük bir göçmen topluluk var orada, yani Türk, Kürt özellikle. Ve örgütlenmeye başlıyorlar. Yani o kira artışına karşı örgütlendiler ve çok büyük bir kampanya oldu Berlin'de. Koti & Co, yani burada Berlin hafızasında çok vardır. Böyle I love Koti falan böyle şeyleri, stickerları hala görürsünüz. O konut meselesinin çok önemli bir momentumu oradan geldi. Sonra ne oldu? 2021 yılında kent hakları, konut hakları konusunda çalışan bir grup bir kampanya başlattı. Deutsche Wohnen Co. Enteignung, yani şey demek, Deutsche Wohnen çok büyük bir özel şirket, işte çok fazla konuta sahip olan Berlin'de. Enco ve bunun gibi şirketleri kamulaştıralım gibi bir kampanya. Onlar da kapı kapı dolaştılar, böyle standlar açıldı vesaire. Sol Parti'nin de desteklediği bir kampanya. Ve bir referandum yapıldı ve kazandık referandumu. 2021 yılında %60'a yakın, %59,1 mi öyle bir şeyle kazanıldı. Yani aslında referandumdan kamulaştırma kararı çıktı. Çok önemli bir şey. Ama SPD hükümeti yapmadı bunu. Çünkü yasa olarak bağlayıcı değil. Yani bir şey gibi geçiyor. Yani bir öneri gibi geçiyor. Şimdi Sol Parti bu referandumun sonucuna dayanarak seçimlerde dedi ki biz bunu yapacağız. Yani biz bu özel şirketleri 3000'den fazla konuta sahip. Yani şey değil, 2-3 tane dairesi olan insanları kapsayan bir şey değil. 3000'den fazla konuta sahip özel şirketleri kamulaştıracağız. Bu da aslında Berlin'de 200-250 bin arası bir konuta denk düşüyor. Çok büyük bir rakam. Sermayeyi ve ana akım siyaseti korkutan esas mesele bu. Yani bu kamulaştırma meselesi. Ve bunu, yani bu kampanyanın en önemli unsurlarından biriydi. Ve kazanmamızın da bence önemli sebeplerinden bir tanesi bu.
1: Berlin'deki konut krizi Dilinke için çok önemli, Leyla Erelp için. Burası onun siyasetinin önemli bir noktasını oluşturuyor. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz bir kısa müzik arası verelim. Elif Erelp'in de seçim kampanyasında kullanmış olduğu müziklerden bir tanesini önerdiniz. The Changemakers, Gabriel Beras'tan dinliyoruz.

0: The Change Makers, Gabriel Veras'tan dinledik. Özge Yaka ile olan sohbetimiz yeryüzlerinde devam ediyor. Berlin seçimlerinde kazanmış olan Elif Eralp'in seçim kampanyası üzerinden konuşuyoruz bugün. Bu kampanyanın en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan Berlin'deki konut politikalarını konuşuyorduk müzik aramızdan önce. Berlin'de kiralar acayip yükselmiş durumda. Bildiğimiz Berlin'in cazibesini oluşturan Berlin'in ucuz olması son 10 yılda tamamen değişmiş durumda. Bunun da arkasında demin sizin de bahsettiğiniz gibi 90'larda başlayan özelleştirmeler var. Yüksek sayıda konuta sahip olan kamu şirketi özel yatırımcılara satılmış. Demin siz de bahsettiniz, FDS Partisi de bu sürecin bir bölümünde Berlin yönetimindeymiş.
1: Evet, ne yazık ki öyle. Yani aslında 90'ların sonunda başlayan bir süreç, özelleştirme süreci, ama esas yani çok büyük bir kısım konut 2000'lerin başında satılıyor, 2003-2004 o yıllarda. PDS'de bu sürecin bir parçası ne yazık ki. Yani sonradan tabii özür dilediler, öz eleştiri yaptılar bu konuda falan. Büyük bir ortak değillerdi tabii. SPD büyük ortaktı. İlk defa Dilinke büyük ortak olacak. Hani bu koalisyon kurulursa kararları onlar almıyorlardı, ama yine de tabii çok önemli bir kara leke yani partinin tarihinde. Evet, yani bu değişim, bahsettiğiniz değişim çok hızlı oldu bir de. Yani ben bile onu gözlemleyebildim. Ben 2013 yılında geldim Berlin'e. Ben geldiğimde de hala tabii fiyatlar yükselmeye başlamıştı, ama hala yani diğer Avrupa şehirlerine göre çok daha uygundu kiralar. Daha da öncesinde yani çok farklıymış. Mesela eşim benim işte benden 10 sene önce falan gelmiş ve 2000'lerin başında şey anlatıyor. Yani bir ev bulurdunuz, şey derdiniz yani 6 ay sonra başlayayım kirayı ödemeye falan. O kadar çok boş ev var ki yani. Hani böyle kira ödemeden bir süre kalayım, ondan sonra başlayayım kiraya. Yani insanlar vermek için kiraya kabul ediyordu bunu falan. Böyle bir şey. Hani Goodbye Lenin filmini izleyenler varsa oradan da bilirler. Hani o şeyi anlatır, o evlerin hani boş. Çünkü Berlin'in çok büyük bir kısmı Doğu Berlin ve oradaki hani o boş evler insanlar bırakıp gitmiş falan. Yani çok fazla boş ev vardı, gerçekten varmış. Ben geldiğimde tabii o bitmişti artık. Ama son 10 yıl içinde de dediğiniz gibi çok hızlı yükseldi kiralar. Evet, bunun bir parçası yani çok çok fazla konutun aslında özel şirketlerin elinde olması. Aslında bu şey gibi bir şey de geçirildi bir Berlin hükümeti sırasında. Mietendeckel, yani kira tavanı. Belli bir metrekarede bir konutun ancak belli bir fiyata kiralanabilmesi. Sonra bunu da Alman Anayasa Mahkemesi iptal etti. Açık market koşullarına uygun bulmadılar, ama hem de esas aslında nedeni bunu eyalet bazında yapamazsınız. Bunu federal hukukun bir konusudur bu, dediler. Dolayısıyla o kira tavanı olmadı, geçirilemedi. Hala bir takım kurallar var. Yani mesela işte enflasyona göre işte yükseltilmesi lazım vesaire, ama çok öyle işlemiyor. Hem illegal yükseltmeler yapılıyor. Mesela Dilinke bunu uzun zamandır gönüllü olarak belli saatleri var, belli büroları var. Gidiyorsunuz ve kontrol ettirebiliyorsunuz kiranızı. Yani hani işte gaz fiyatlarının, kira fiyatlarının hani çok illegal yükseltilmesi durumlarında dava falan açmanıza yardım ediyorlar. Yani dolayısıyla hala bir takım kurallar var, ama o kurallar hani hem çok uygulanmıyor, uygulanmadığı zaman çok fazla yaptırımı yok. Çünkü hani bunun peşinden koşmuyor devlet. İkincisi, birisi çıktığı zaman yani çok yüksek fiyatlara kiraya veriliyor evler. Ben mesela atıyorum 1500 euro diyorum, çıkıyorum aynı daireyi 3000 euroya kiraya verebiliyor ev sahibi falan. Çok fazla göç aldı Berlin tabii yani. Başkent oldu işte birleşmeden sonra. Hani oradan sonra peyderpey ve hani bir süre sonra kültür, sanatın falan da başkent oldu. Avrupa'da da çok böyle artık çekici bir yer haline geldi. Çok fazla göç aldı, hem dışarıdan hem içeriden hem Avrupa'nın içinden başka yerlerden. Hani aslında bu hani arz talep meselesinde de tabii bir şey oldu. Bir dengesizlik oldu. O yüzden hani Sol Parti'nin söylediği şey aslında sadece kamulaştırma değil. Tabii bunu sağcılar çok kullanıyorlar, bir şey diyorlar yani kamulaştırmayla yeni bir ev yapmayacaksınız ki, neyin konut sorununu çözeceksiniz. Ama öyle değil tabii, çünkü kira artışlarının önüne geçeceğiz. Yani o şeylerin kamulaştırılması, konutların kamulaştırılması uygun fiyatlı konut demek, 200-250 bin kadar ve çok önemli bir şey. Ama onun dışında 75 bin kadar yeni konut yapılması da öngörülüyor. Bu 5 yıl içinde tabii hemen değil. Aynı zamanda da bu bahsettiğim hani kira regülasyonu, yani kira şeyini, pazarının aslında çok daha sert regüle edilmesi. Yani bu Dilinken'in aslında gönüllü olarak yaptığı o işte kira kontrollerinin falan yani ayrı bir şey kurulup, kurum kurulup yani eyalet bazında aslında bunların yani ciddi bir şekilde kontrol edilmesi. Yani herkesin kafasına göre kira arttıramaması. Yani bu üçlü bir yapı aslında. Hem kira tavanını ve Berlin eyaletinin şu anda sahip olduğu konutlar içinde aynı Zohran'ın yaptığı gibi kira artışlarını durdurmak tamamen. Yani aslında birkaç şeyden oluşuyor. Sadece komünleştirmeden oluşmuyor. Tabii çok ciddi bir finansman lazım. Hani kredi alınması lazım filan. Hani gerçekten büyük bir proje ama bu konularda çok uzun zamandır çalışıyor Sol Parti. Hani özel bir şey de var, birimi de var. Hani bu nasıl yapılır, finansman nasıl yapılır vesaire. Bunun üzerine uzun zamandır çalışılıyor. Ve aslında birkaç ayaktan oluşan bir program diyebiliriz yani konut programı için.
0: Şu anda başta olan Mert'sin iktidarı koalisyonda büyük ortak Dilinke'ye buradan saldırıyor, öyle değil mi? Yani kamulaştırma planına karşı çıkıyorlar. Hatta bu planı engelleyecek yasalar için girişimde bulunacağını söylüyor. Hani böyle bir üçlü ayak fikri sanki koalisyonda büyük ortak Dilinke'ye buradan saldırıyor, öyle değil mi? Yani kamulaştırma planına karşı çıkıyorlar. Hatta bu planı engelleyecek yasalar için girişimde bulunacağını söylüyor. Hani böyle bir üçlü ayak fikri sanki yok.

0: yasal sorunlar var gibi görünüyor. Yani onu beceremeyebilirler. Esas olarak aslında koalisyon kurulmasını engellemeye çalışarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve burada hani kamulaştırma meselesini evet konuşuyorlar ama daha da öne çıkardıkları, bu arada seçim sürecinde de SPD sürekli bunu söyledi. Yani Yeşiller biraz daha sol partiye yakın bir pozisyonda duruyor. Aslında Yeşiller normalde daha liberal bir parti olmasına rağmen Berlin'de biraz daha sol bir şeyi var, kimliği var. SPD ama SPD adayı sürekli söyledi. Yani bu çok saçma, mantıksız, işte biz buna karşıyız falan, kamulaştırmaya tamamen karşı olduklarını. SPD'nin zaten hani o büyük emlak şirketleriyle de ciddi ilişkileri var falan. Dolayısıyla hani orada ciddi bir sorun var yani koalisyon açısından. Koalisyon kurulmasını engellemeye çalışıyorlar bu mesele üzerinden, ama bu meseleden de daha ziyade antisemitizm meselesini kullanıyorlar. Onu da çok kısa açayım. Yani sol parti şu anda Almanya'da, yani ana akım partilerden, çok küçük partiler var ama, Gazze'de olan şeye soykırım diyen tek parti. Ve İsrail'e silah satışına da karşı olan da tek parti. Almanya'da gerçekten bu Staatsräson dedikleri, yani devlet aklı, bizim devlet aklı dediğimiz şeye tamamen karşı bir şey. Yani Almanya biliyorsunuz çok kayıtsız şartsız İsrail destekleyen bir ülke. Hem devlet aklında hem politik kültürde çok yerleşik bir şey. Yani bu konuda, yani Filistin dendiği zaman böyle ayarları bozuluyor adamların. Yani çok ilginç bir şey, yani böyle dışarıdan gelince hani onu gözlemlemek gerçekten ilginç. Dolayısıyla hani burada ciddi bir şey yaptı Sol Parti. O da hiç kolay olmadı bu arada. Yani çok uzun tartışmalarla vesaire bir sürü insan ayrıldı partiden filan. Çünkü şöyle bir şey var, yani sanki hani Filistin'de olanlara dair bir şey söylemek ve İsrail'i eleştirmek, İsrail'e hani karşı olmak vesaire antisemitizm gibi görülüyor. Yani bunlar ikisi aynı şey gibi görülüyor aslında. Dolayısıyla hani çok ciddi bir sorun var o açıdan Almanya'da. Ve bunu kullanıyorlar. Yani şu anda Sol Parti'ye karşı kullandıkları en büyük şey antisemitizm. Ve işte bir takım, yani çok incik cincik şeyler, her şey, işte Neukölln'de bir seçim şeyi yapılmıştı mesela, böyle bir konser gibi bir şey seçimlerden 3 hafta önce falan, bir etkinlik. Orada çıkan bir rapçi arkadaşlar, bizim dersimliymiş, Stop the Genocide, işte soykırımı durdurun diye bir şarkı söylüyor. O şarkının içinde de yallah yallah intifada işte şey geçiyor, sözleri. Bir de Death to IDF, yani İsrail ordusuna ölüm sözü geçiyor. Ertesi gün yani yıkıldı buralar. Bütün medya falan, bunlar antisemitik, bunlar şöyle falan. Aslında partide Elif de bir açıklama yaptı, yani bu kabul edilemez. Hani biz şiddet çağrısını kabul etmiyoruz vesaire diye. Çok aslında hani eleştirebilebilirsin, hani niye bu kadar sert bir açıklama yaptınız diye, ama gerçekten hani şey, distansiyon diyorlar, yani kendilerini mesafe aldılar bu şeye dair. Yine de ama yani bu Türkiye'den de biliyoruz bunu. Ne dersen de bazı konularda sürekli şeysin, yani hani olağan şüpheli durumdasın. Sürekli Sol Parti'ye karşı böyle bir antisemitizm kampanyası, yani gerçekten bir karalama kampanyası olarak yürüyor ve hemen seçimlerin arkasından başladı. Yani biz mutlu bile olamadık. Yani gerçekten başarımızı bile kutlayamadık. Hani birkaç saat sonrasında bu kampanya başladı bütün ana akım medya ve partiler tarafından. Ama tabii bunun arkasında esas olan şey kamulaştırmaya dair duydukları korku ve Sol Parti'nin hani iktidara gelmesini önlemeye çalışmak. Onu da ama insanlar görüyor. Yani hani sosyal medyaya falan baktığınızda insanlar bunun arkasında ne olduğunu görüyor. Hani bu kampanya hani ana akım medyada ve siyasette etkili olduğu kadar aslında toplumun üzerinde etkili değil. Ama yine de tabii partiyi zor bir pozisyona soktu koalisyon görüşmelerinde.
1: Burada çok enteresan bir şey var. Yani hani merkez sağın bunu yapmasını anlayabiliyorum. AfD'nin bunu yapmasını anlayabiliyorum. Ama merkez solun ve yeşillerin bunu yapmasını anlamak zor geliyor bana. Tabii biraz Almanya'yı yakından bilenler için o kadar zor değil. Onlar onun içinde yaşıyorlar ama bana çok zor geliyor. Bir de bir yandan da zaten çok ciddi oy kaybediyor merkez sol partiler. Yani bu durumda Die Linke'ye böyle bir saldırı, yani tam gençlerin ilgi duyduğu
0: Evet.
1: bu yeni siyasi harekete böyle saldırmaları, altına oymaya çalışmaları da ne kadar akla yatıyor bilmiyorum. Ya yani kendileri açısından da akla ne kadar yatıyor değil mi? Yani zaten merkezde oy kaybediyorlar. Zaten tabanları

0: kaybediyorlar çünkü orta sınıf gitgide yok oluyor. Dünyada, Almanya'da da bu böyle. Dolayısıyla Berlin'de mesela Die Linke'nin önderliğinde koalisyon kurulmasını engellemeleri neye yarayacak acaba?
1: Haklısınız ama ya yani birkaç boyutu var bu meselenin. Bir tanesi hani bu antisemitizm İsrail filan meselesinde dünyada solcu olduğunu söyleyip de İsrail'i desteklemenin mümkün olduğu tek yer Almanya, öyle söyleyeyim. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde başka bir yerinde mümkün değil bu. Bu da hani anti-German denilen, anti-Deutsche denilen burada bir gelenek var. Yani onu şimdi açıklaması çok uzun sürer ama hani şöyle diyeyim çok kısa. Almanya, Batı Almanya özellikle çok uzun süre Nazi geçmişiyle hesaplaşmadı aslında. Yani 45 sonrası işte 49'da aslında böyle şey bölündü. Tam olarak Doğu Almanya kuruldu vesaire. O dönemden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok uzun süre özellikle de CDU'da aslında şimdi antisemitizm şeyi yapıyorlar ama kendileri aslında gerçek antisemitizm diye bir şey varsa Alman sağında var tabii ki. Çok uzun süre Naziler bunların içinde var olmaya devam ettiler yani. Hani bir takım mahkemeler yapıldı. Çok çok başta olan insanlar Nürnberg mahkemeleri falan hani idam edildi, ceza aldı falan ama çok büyük bir kısım toplumun içinde var olmaya devam etti. Ve ciddi bir hesaplaşma da yaşanmadı. Ta ki 68'e kadar. 68'de öğrenci hareketlerinin aslında şey yaptığı bir şey bu. Yani Holokost'ta da hesaplaşma, soykırımla hesaplaşma meselesi. Ve 70'lerde, 80'lerde hani çocukluğunu, gençliğini yaşayan 90'larda da insanlar için bu önemli bir şey haline geldi. Yani aslında kendi ailelerindeki Nazileri bulmaya çalıştılar. Hani biz de biliriz hep böyle şeyler vardır. Şey meselesi yani memory culture, hafıza kültürü dedikleri şey gelişti. Yani nedir bu hafıza kültürü? Mesela işte anıtlar var. İşte bütün okul çocukları işte şeyler kamplara, gezilere götürülüyor. Bu meseleler hep okunuyor, anlatılıyor falan. Çok olumlu bir şey. Yani şey diyorsun Türkiye'den gelince ya biz de bunu böyle yapabilsek keşke falan dediğimiz bir şey. Ama bir taraftan da şöyle bir şey getirmiş. Yani onun şimdi karanlık tarafını görüyoruz. Sadece Yahudilere özgü bir şey. Yani soykırımı aslında çok unik bir şey. Çok tekil bir şey olarak görüyorlar. Ve Yahudileri de sürekli bir kurban olarak görüyorlar. Yani kendileri de tabii şey... hani suçlu ve onlar da kurban ve böyle bir ilişki var yani bu hiç dönüşmeyen değişmeyen bir ilişki. Dolayısıyla hani İsrail'in bir Yahudi devleti olarak hani bir suç işleyebileceğini kabul edemiyor Alman devleti ve Alman solu da böyle. Çünkü sol kültürün de bu çok ciddi bir parçası. Aslında sol kültürün dayattığı bir şey bir açıdan. Yani bu memory culture hani olumlu anlamda. Ama neyse yani çok enteresan çıktıları olmuş bunun ya. Yani bu çok daha uzun bir tartışma. Belki bir şey yaparız yani ilginç bir
0: Ayrı
1: konu.
0: bir.
1: Dolayısıyla yani SPD'nin de Yeşillerin içinde gerçekten böyle düşünen insanlar var. Yani İsrail'i eleştirmek antisemitizmdir diye düşünen insanlar yani gerçekten ciddi ciddi böyle düşünen insanlar var. İkincisi ama politik olarak şimdi sol parti onların eski pozisyonlarına gelmiş oldu. Yani eskiden ne olurdu? Ya SPD ya Yeşiller birinci parti olurdu. Sol parti küçük parti olurdu. Dolayısıyla hani ciddi bir tehdit de içermiyor. Aslında işte hani küçük kardeş gibi idare edilebilen bir şey. Ama şimdi yani böyle bir yanı da var bence. Yani o kendi hani politikacı egolarını falan filan da içeren bir panelde hatırlıyorum. Böyle konuşuyorlar işte sosyal demokratların adayı. Hani çok kötü şeylerde böyle anketlerde durumu. Gerçekten de %12 aldı yani. Ama öyle bir konuşuyor ki inanamazsınız. Yani sanki böyle dünyayı yönetiyor adam. Dedim ki ya bu nasıl, bu neyin özgüveni falan. Bir arkadaş yanımda oturan da şey dedi ya ana akım özgüveni işte. Bunlar yönetti çünkü devleti çok uzun süre. Yani uzun süre gerçekten yönettiler ve şimdi artık eridiklerini, yönetemeyecek duruma geldiklerini ve sol partiye yenildiklerini de kabul etmek de istemiyorlar. O sol partiye saldırarak çünkü sol parti tabii onların oylarını alıyor gibi düşünüyorlar. Yani eskiden onlara oy veren işte kesimler, gençler vesaire filan artık sol partiye oy veriyor. Dolayısıyla sol partiye saldırarak sanki o oyları geri alacaklarını düşünüyorlar. Ama bu çok tabii tam Yeşillerle SPD'de bu tam eşit değil. Yani Yeşiller biraz daha olumlu bir noktada, SPD biraz daha hani olumsuz bir noktada duruyor şu anda en azından Berlin'de. Ama yani şunu da farkında değiller. Eğer Sol Parti ile koalisyon yapmazlarsa da şu anda koalisyon ön görüşmeleri var. Daha henüz bilmiyoruz. Gidip SDO ile koalisyon yaparlarsa, bu arada SDO ile Sol Parti arasında %6, 6'dan da fazla oy farkı çıktı. Yani anketlerde hep böyle başa baş görünüyordu. Belki Sol Parti bir puan önde görünüyordu. Hiç öyle olmadı yani. %18 nokta bir şey aldılar. Biz %25,7 aldık. Yani çok ciddi bir fark var. Ve insanlar da bunu görüyorlar. Ve buna rağmen gidip SDO ile koalisyon yaparlarsa, yani çok böyle ucundan yapabiliyorlar legally. Yani yeterli şey %50'yi böyle bir puan falan geçebiliyorlar. Ama ciddi bir meşruiyeti olmayacak ve bence bir dahaki seçimlerde iyice eriyecekler. Yeşillerde, solda, SPD'de. Sol Parti'de daha da fazla güçlenecek. Yani aslında onun sonucu da o olur. Ama kendileri bunu nasıl, yani tabii içlerinde görenler var. Yani içlerinde SPD'nin de Yeşillerin'de ya yok hayır biz Sol Parti'yle koalisyon yapmamız lazım. Böyle olmaz. İnsanlar kendi iradelerini gösterdi. Bizim bu iradeye saygı duymamız lazım diyen sağduyulu insanlar var. Göçmen kökenli insanlar özellikle mesela Cansel Kızıltepe diye bir şeydi, bakanlık da yapıyordu Berlin eyaletinde. O bir açıklama yaptı SPD'den. Sol Parti ile yapmamız lazım diye. Yeşillerden zaten hani böyle insanlar var ama o partiler içinde de bir mücadele sürüyor anladığım kadarıyla. Yani o partilerde de sağ kanatlar, sol kanatlar var. Dolayısıyla böyle bir durum içindeyiz. Çok üzücü, evet. Ama bu hani bu mesele, antisemitizm meselesi aslında bu koalisyon görüşmelerinde bir silah gibi kullanılıyor Sol Parti'ye karşı şu anda.
0: Şimdi Dilinke'den bahsettik, Yeşiller'den bahsettik, SPD ve SDU'dan bahsettik.
1: Evet.
0: Halbuki belki de en önemli konulardan bir tanesini pas geçmeyelim. AfD, bütün dünya AfD'nin Almanya'daki yükselişini özellikle sol kesimler çok dikkatle izliyor. Berlin'de bile SDU ve SPD oylarını düşürürken AfD yükseltti, öyle değil mi?
1: Yükseltti, evet. Üçüncü parti oldu. Yani Die Linke, CDU ve AfD. Tabii Berlin için yüksek bir oran. Yani artık ona razı olduk çünkü yani o kadar yükseldi ki AfD. Hani Berlin'de %16 nokta bir şey aldı. O da çok büyük bir oran oy tabii. Şöyle bir şey oldu yani onu biliyorsunuzdur. Berlin seçimlerinden hemen önce 2 hafta önce Sachsen-Anhalt'te seçimler oldu. Başka bir eyalette ve %44 aldılar. Yani inanılmaz bir oy oranı. Bir eyalet falan ama yani eski Doğu Almanya eyaleti ama çok müthiş bir şeydi ve çok sarsıcı oldu tabii Almanya açısından. O sanırım Berlin'de Dilinke oylarına bir miktar olumlu bile yansımış olabilir çünkü tepki oyları sanırım oldu yani AfD'ye karşı Dilinke'ye oy vermek gibi. Çünkü şöyle bir şey var yani AfD'nin yükselişi aslında daha küçük ve etkisiz bir parti olarak başlamıştı AfD. Tabi bu işte Suriye Savaşı ve işte buradaki o hani ciddi bir göç, Suriyeli göç aldı. O dönemde kendisini aslında bir göçmen karşıtı parti olarak AfD konumlandırdı. İlk başı aslında öyle değil biliyor musunuz? Yani çok ekonomistlerin kurduğu Avrupa Birliği'ne karşı ve Euro'ya karşı, Eurozone'a karşı bir parti olarak kuruldu AfD. Yani o göçmen karşıtı kimliğini aslında daha sonradan edindi. Hatta bir takım ilk başta partiyi kuranlardan bazıları da ayrıldı ondan sonra. Sonra bu göçmen karşıtı aşırı sağ bir parti olarak kendini konumlandırdı. Ama yani göçmen karşıtı tabii çok önemli bir şey. Hatta remigrasyon demeye başladılar. Yani artık almama değil geri gönderme. Yani var olan burada Alman vatandaşı olanlar da dahil. Yani ondan sonra yabancıları geri gönderme şeyi bunu yani mesela birkaç sene önce söyleyemiyorlardı. O ne kadar tehlikeli olduğu oradan da belli. Şu anda bunu söyle bu seçimlerde bunları söylemeye başladılar. Dolayısıyla yani Avrupa'daki başka aşırı sağ partilere göre de daha da faşizan bir parti AfD mesela diyelim Le Pen'e göre filan. Le Pen görüşmüyor bunlarla mesela doğru düzgün. Hani Le Pen'e göre bile daha şey sağda duran bir parti. Çok tehlikeli bir parti gerçekten. Ama AfD'nin yükselişinin yani tek nedeni göçmen karşıtı değil. Önemli bir şey işte biraz önce de konuştuğumuz yani kapitalizmin aslında çok geniş kesimlere artık bir umut vermemesi. Ve AfD kendini böyle bir anti-establishment bir parti olarak, yani bu,
0: Ana akım karşıtı, değil mi?
1: evet, ana akım karşıtı, sistem karşıtı bir parti olarak kendini konumlandırdı. Ve onu çok başarılı bir şekilde yaptı. Yani mesela şey görüyorsunuz, özellikle işte bu Doğu Alman eyaletlerinde, Brandenburg'da, Sachsen-Anhalt'te falan. İşte diyelim ki bir afiş SPD'nin, CDU'nun falan bir afişi. Altına böyle AfD bir şey yapmış, ok çıkarmış. Die da oben, işte yukarıdakiler falan. Hani sanki böyle işte aslında Trump'tan falan da bildiğimiz, yani sağ popülizmin çok kullandığı bir şey. Hani elitler ve halk karşıtlığı. Bu tür bir hani popülist bir şeyle aslında Doğu Almanya'da çok güçlendi söylemle. Aslında hani görülmeyeni, duyulmayanı, hani sistem tarafından dışlanmış olanı, işte bir tür artık nüfus haline getirilmiş olanı aslında diyebileceğimiz insanlara bu şekilde hitap etti. Aslında bir tür öfkeyi, bir tür hayal kırıklığını falan da örgütleyebildi AfD. Ve bu aslında solun da seslenebileceği bir kesim.
0: İkisi de
1: Ve
0: aynı yere aslında hitap ediyor,
1: aslında
0: öyle değil mi?
1: evet, ve şöyle bir şey oldu aslında, biliyor musunuz? Doğu Almanya'da birkaç sene öncesine kadar sol parti oy kaybediyordu. Çünkü sol parti hani şey çözüldükten sonra, PDS'de, sonra sol parti kurulduktan sonra da Doğu Alman eyaletlerinde onlar da çok güçlüydü aslında. Eski Doğu Almanya, hani eski bir sosyalist miras da olduğu için. Ondan sonra mesela bir önceki seçimde sol partiye oy vermiş insan AfD'ye oy verebiliyordu mesela. Hani bu tür şeyler oluyordu ve sol partiler için bu çok hani korkunç bir şey gibi algılıyorlardı. Yani nasıl bizim seçmenler gider de bu ırkçılara oy verir falan. Ama yani ırkçı olduğu için değil. Yani ırkçı olanlar da vardır tabii insanların içinde AfD'ye oy verenler, ama hani çoğunluk bir kesim ırkçı olduğu için değil. Aslında ona seslenen parti o olduğu için. Çünkü biraz önce konuştuk ya, kimlik siyasetine işte şey hapsolma falan. Sol partinin de öyle bir dönemi oldu yani. Çok böyle işte o dediğim gibi hani kimlik siyasetine takılmış, kendi kimliğini çok bulamamış, hani böyle çok bocaladığı bir dönem oldu. O dönemde aslında hani bu tür kesimleri AfD'ye de bir miktar kaptırdı, yani şey eski Doğu Alman eyaletlerinde. Şu anda ama yani bu kesimlere seslenebilme kapasitesini arttırmaya çalışıyor sol parti. Henüz yapabiliyor değil. Mesela normalde merkez semtlerde çok güçlü. Yani Kreuzberg'de, Neukölln'de, Mitte'de falan çok daha fazla oy aldık. Ama mesela şehrin periferisinde bir tarafında daha zengin olan kesimde, batıda CDU'yu görüyorsun. Daha yoksul olan kesimde, doğuda AfD'yi görüyorsun. Yani kentin periferisinde. Ama ilk defa biz hem CDU'dan hem de AfD'den bazı yerleri almayı başardık bu seçimde. Spandau mesela. Spandau bizim, ben buradan Spandau'da doktorum var, gidiyorum bak. Bir saat sürüyor yani, tam kentin periferisi. Spandau'da ilk defa bir direct mandate diyorlar. Yani en çok oy alan işte aday. Hatta Ender diye bir arkadaş, yani Türkiye'li de bir arkadaş. AfD'nin çok güçlü olduğu semtlerde gittik, kapı çaldık. Mahalle çalışması yaptık daha önce. Yapmıyordu Sol Parti bunu. O Elif de gitti mesela. Hani böyle çok suratına kapıyı kapatanlar falan da olmuş. Ama gitti çalıştı oralarda, yani Marzahn'da, Hellersdorf'ta falan, AfD'nin çok güçlü olduğu yerlerde. Hani bunlar olumlu gelişmeler, çünkü dediğim gibi ana akım eriyor, faşizm güçleniyor. Ama bir taraftan sol da güçleniyor, daha çok şehirlerde. Yani düşünür müydük bir 10 sene önce, yani Berlin'de ve New York'ta sosyalist adaylar belediye seçimlerini kazanacak? Yani bu mümkün bir şey miydi? Hani
0: Biri Türk, ötekisi de
1: Ugandalı Hintli. Yani ilginç zamanlarda yaşıyoruz. Yani şey olabilir, 29 krizi sonrasına benzeyebilir. Hani 30'ların başına filan. Eric Hobsbawm diye bir tarihçi vardı, İngiliz. 30'ların başında Mersem Almanya'daymış aslında, İngiliz, ama Komünist Parti'ye katılmış. Ve Nazilere karşı yapılan en son büyük mitingde falan da yer almış. Ve şey anlatıyordu, yani o dönem zaten diyor, yani ana akım çözülmüştü tamamen. Ya komünist olacaktın ya faşist olacaktın. Ben zaten Yahudiyim. Hani zaten Nazi olma şansım yoktu falan diye böyle espri yapıyordu falan. Öyle bir gidişat var yani ana akımın çözüldüğü. Çünkü ana akımın temsil ettiği bir şey kalmadı. Yani hani 2000'lerin başını falan düşünelim, işte Avrupa Anayasası tartışmaları, Avrupa Birliği vesaire. Hani böyle kapitalizmin böyle bir tür bir vizyon olduğu, bir hani sosyal devlet, refah, hani bu tür şeyler sunabildiği falan dönemlerde, en azından belli bir kesime ve belli bir düzeye. Onu artık sunamıyor, onu artık temsil ediyor. Neyi temsil ettiği de belli değil. Yani SPD'nin falan böyle bir krizi var mesela. Ne temsil ediyor artık sosyal demokrasi? daha fazla sayıda insanın aslında sistem dışına itildiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla hani solun sorumluluğu burada çok fazla. Yani biz faşizmi engelleyebilirse sol engelleyebilir. Çünkü AfD'ye oy veren insanları, CDU, SPD bu insanlara bir şey söyleyemiyor zaten. Söyleyemediği için zaten AfD'ye oy veriyorlar.
0: AfD'nin söylemini benimsiyorlar. Faşizan söylemlerini benimsiyorlar. Göçmen karşıtı söylemlerini benimsiyorlar. Merkez sol da sağ kayıyor.
1: Merkez sol sağ kayıyor. Yani merkez sağ, aşırı sağ kayıyor. Angela Merkel döneminde mesela CDU başka bir şeydi. Ve şimdiki mesela Merz şöyle bir şey söyledi işte. Artık Alman şehirlerinin görüntüsü çok bozuldu göçmenler yüzünden. Bir taraftan da toplum da değişiyor. Berlin'in %30'u mu 35'i mi? Göçmen kökenli yani. Tabii taşra başka bir şey. Ama şehirlerde toplum artık geri dönülmez bir şekilde değişti. Yani bunun artık geri dönüşü yok. Hani gençler için de mesela bu çok net. Göçmen karşıtlığı bu semtlerde büyüyen ya kendisi zaten göçmen olan ya da göçmen arkadaşlarla büyüyen insanlar için de çok bir alternatif değil. Dolayısıyla yani enteresan zamanlar. Herhalde kırsal ve kent ayrımının da daha fazla öne çıkabileceği zamanlar olabilir. Çünkü o şey de ilginç yani göçmen karşıtı AfD'nin mesela en güçlü olduğu yerler en az göçmen olan yerler aslında tabii. Yani Sachsen-Anhalt mesela Arak'ı bulasın.
0: İki kentteki gelişmeler laboratuvar işleri de görüyor. Yeni sorular, yeni bakış açıları geliştirmemize yardımcı oluyor. Belki de buradaki en önemli meselelerden bir tanesi büyük şehirlerde yakalanan ivme acaba nasıl genişletilecek daha geniş toplumsal tabana? Çepere nasıl genişleyecek? Banliyöleri nasıl geliştirecek ve daha küçük kentlerde nasıl sol siyaset yapma biçimleri bulabileceğiz? Çünkü kentlerde doğru yol bulunmuş gibi gözüküyor.
1: De Yozgat'ı nasıl kazanacağız? Toplumsal yapı çok farklı. Yani büyük şehirlerle kırsal kesim arasında. Amerika'da da aslında çok benzer. Yani o yüzden hani bu Mamdani Elif tevekkeli değil. Gerçekten süreçler de çok benzer. Yani ABD'de de mesela bu Midwest dedikleri Orta Batı mesela. Demokrat sosyalistlere karşı yapılan en büyük eleştiri de bu. Diyorlar ki ya siz zaten demokratların ağırlıklı olduğu şehirlerde seçim kazanıyorsunuz yani. Yani onların da şu anda cebelleştiği mesele bu. Yani biz toplumsal yapının daha farklı olduğu şehirlere nasıl ulaşacağız? Geçenlerde Sol Parti'nin liderlerinden biri Iris Schwedner onu konuşuyordu. Kira meselesi olmaz tabii. Yani Taşra'da mesela kira meselesi büyük şehirlerdeki kadar ciddi bir mesele değil. Orada bambaşka meseleler var. Yani altyapıyla mı uğraşacaksın, işsizlikle mi uğraşacaksın? Hani bunları nasıl yapacaksın? Hani göçmen karşıtı bir söylem benimsemeden. ABD'de de, Almanya'da da, yani Avrupa'nın farklı yerlerinde de, Fransa'da bu meselelerle mesela boğuşuyor. Eskiden Komünist Partisi'nin çok güçlü olduğu bir takım taşra yerlerinde de Marine Le Pen çok güçlendi. Buraya dair bizim bir strateji geliştirmemiz lazım. O çok açık. Ama birbirimizden de öğreniyoruz. O da iyi bir şey. Yani eskiden hep sağcılar için söylenirdi. Yani otoriter liderler birbirlerinden öğreniyor. Biz de öğreniyoruz yani artık mesela.
0: Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Biraz heyecana da ihtiyacımız var. Dünyada hepimiz zor bir
1: Evet.
0: dönem geçiriyoruz.
1: Doğru.
0: Berlin'den bize bu heyecanı yaşattığınız için çok çok teşekkür ederiz.
1: Umut'a çok ihtiyacımız var. Şimdi kentler kırlar deyince Umut deyince şey aklıma geldi. Yani günlerin başında daha farklı bir şey vardı ya. Zapatistalar vardı. Oralara bakılıyordu işte Umut için filan. Şimdi daha başka bir dalga var gibi. Yani Umut için işte New York'a Berlin'e bakmak gibi. Ya umuyorum bu dalga devam eder. Yani New York'ta çok zor anlamda hani çok iyi bir performans gösteriyor. Umarım Berlin'de de koalisyon kurmayı başarırız ve yüzünde kara çıkarmayız oy veren insanların. Öyle bir sorumlulukla da hareket etmek gerekiyor. Küresel bir dünyada yaşıyoruz ve herkesin birbirine baktığı, herkesin birbirinden öğrendiği, herkesin birbirinden etkilendiği bir dünyada yaşıyoruz. Hani bir yerde solun başarısı herkes sevindiriyor. Bir yerde solun yenilgisi aslında herkesin yenilgisi anlamına geliyor başka yerlerdeki solcuların da. Dolayısıyla hani onun sorumluluğuyla da hareket etmek lazım.
0: Buradan da size koalisyon kurmanız için bütün iyi dileklerimizi yolluyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
2: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melek Canan Helvacıoğlu'na teşekkür ederiz. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kıvanç Eli Açık'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kıvanç Elaçı'ya teşekkür ederiz. Stop the first for
2: my honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Utkular'a teşekkür ederiz. Samışarım anneciğine sen spon.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Turan'ın beri yanından selamlar, sevgiler gönderiyorum. Geçen hafta teknik bir nedenle bağlanamadım. Kusura bakmayın. Ama Çalgıya Müziği'nin ikinci programını yapmış olduk. Geçen hafta çok güzel şarkılar dinlettim. Bugün ise Bosna'dayız. Ama önce biz bu programı 2 saat öncesinde kaydediyoruz. Onu söylemiş olayım. Selahattin Çolak var kumanda masasında. Arka plan bilgileri içinde yine sevgili arkadaşım Serhan Asker'e çok teşekkür ediyorum. Bugün Bosna'dayız. Epeydir uğramamışım. Bosna'nın yetiştirdiği en önemli Sevda Linka şarkıcılarından birini konuk edeceğiz. Çok eskiden size onun sesini dinletmiştim ama aradan bayağı bir zaman geçti. Tekrar onun sesini size duyurmanın faydalı olacağını düşündüm. Şarkıcımızın adı Zora Dubljević. Zora Dubljević 1938 doğumlu ve hala yaşıyor. Bu iyi bir şey. Hep eski ustaları konuk ederken bilmem kaçta öldü diye başlıyordum konuşmaları ama bugün yaşadığını biliyoruz. 88 yaşında olarak. Zora Dubljević 60'lı 70'li yıllarda zaten Bosna'da esmekte olan Sevda kasırgasını, Sevda Linka patlamasını gerçekleştiren ünlü ustalardan birisi. Tabii onunla beraber pek çok isim var. 50'lerden sonra, 60'lardan sonra. Ama onun da çok özel bir yeri var. Gerek repertuarının özelliği, gerekse eski şarkılara duyduğu ilgiyle bağlantılı olarak. 1938'de doğdu demiştim. Ortaokul, lise yıllarında müzik hep hayatının merkezinde oldu. O yıllarda çok meşhur olan bir şarkıcı var. Fatima Projecanin. Projecanin. Henüz kayıtlarını rastlayamadım. Belki bir şekilde ulaşırım o kayıtlara ve onun sesini de size dinletirim. Fatima Porieçani'nin sesinden çok etkilendi. Onun için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bazen müzisyenlere başka müzisyenler, kendi idolü olarak kabul ettiği başka müzisyenler bir yaşam enerjisi ve çalışma azmi aktarabiliyor. Benim hayatımda da öyle oldu. İşte Zora Dubljević işte Fatima Projecanin adlı şarkıcıdan çok etkilenmiş. 1950 bu arada çeşitli derneklerde de çalışmış. Kültür dernekleri şeklinde Yugoslavya'da eski bir örgütlenme biçimi var. Bu dernekler çerçevesinde her türlü sanat etkinliği, folklor ekipleri vesaire bir arada çalışıyorlardı. İşte bunlardan Slobodan Princip Selyo Derneği çok önemli bir dernek. Zora Dubljević'in yanı sıra Zehra Diyoviç, Safet İsoviç, Nada Mamula gibi şarkıcıların yetiştiği ilk deneyimlerini kazandığı bir dernek. Bu Slobodan Princip Selyo Derneği. O dernekte de çalışmış. 1958'e geldiğimizde Sarajevo radyosu sınavlarına katılmış. Tabii Sarajevo'da doğduğunu söylememiş olabilirim 1938'de. Üç tane önemli deha var. Yani bütün zamanların en önemli akordeoncularından ikisi bunların başında gelenler. Jovica Petković ve Ismeta Alabegović. Bunlar çok önemli zamanlar üstü akordeoncular. Düetleri de var. Bir de yine zamanının önemli bestecisi, müzisyeni Juzo Penava. Bu üç müzisyenin içinde karşısında 20 yaşındaki bir genç kız muhtemelen titreye titreye şarkısını söylemiş ve son derece yüksek puan alarak radyo sınavlarını kazanmış. Arkasından da kısa zamanda radyoda sesi duyulmaya başlamış ve halk arasında popülaritesi oldukça artmış. 1962 yılında da ilk planı yapmış. Bakın yani o işler çok yavaş yürüyormuş eskiden. Şimdi
küçük bir şarkıyla meşhur olan hemen kendini öne atıyor ve kısa zamanda tepelere çıkıyor. Eskiden bu işler bu kadar kolay değilmiş. Evet, bu plak 100 bin satıyor ve ilk altın plağını Bosna'da Zora Dubljevic'e veriyorlar. Yine 1964'te Jozo Penava'nın bestelerini seslendirdiği plakları da çok çok seviliyor. Arkasından yıllarca devam eden ve meşhurlarla işte Nada Mamula, Zerha Deoviç, Zaim İmamoviç gibi büyük ustalarla aynı sahnede yer aldığı bir müzikal sergileniyor. Bosna Şenliği müzikalin ismi. Yıllarca sergilenmeye devam ediyor bu. Artık ondan sonra Zora Dubljevic'in fazlasıyla ya yani sayıca da fazla olan kayıtlarını gerçekleştirmeye başlıyor. 1990'a kadar aktif, 1990'lardan sonra savaş sırasında eşi Hırvat Hırvatistan'a taşınıyor. Diyelim bir dört şarkı dinleyelim.

Bugün Bosna'dayız ve Sevdane Gümüzi'nin büyük seslerinden Zora Dubljević'i dinletiyorum sizlere. Savaş sonrasında Hırvatistan'da yaşamaya devam etti Zora Dubljević. 2018'de UNESCO bir karar alıyor ve Sevdalinka müziğinin soyut olmayan kültür kategorisinde koruma altına alma kararını alıyor. 2023'te de önemli bir konser gerçekleşiyor. Zora Dubljević'in anısına, onuruna daha doğrusu, Sarajevo'da Novigrad Belediyesi salonunda çok ünlü toplulukların da eşlik ettiği büyük bir konser. Tabii içeridekilerden çok dışarıdakiler söz konusu oluyor. Yani sığmıyor salona insanlar. Böyle bir hayat. Şarkılarının genel yapısına bakarsak eğer, tabii eski halk şarkıları söylüyor. Bestelenmiş sevdalinkalar söylüyor. Genellikle sade orkestrasyonlar, büyük orkestralar eşliğinde söylememiş. Daha sade, daha naif bir müziği var. Kabaca bunları söyleyebilirim açıkçası. Tekrar edelim. Bugün Bosna'dayız ve Sevdalinka müziğinin büyük değerlerinden Zora Dubljević'i dinliyoruz. Program sonuna kadar artık araya girmeyeceğim. Zora Dubljević'in o parlak sesinden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tuninberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebileceksiniz. Onu da anımsatayım size. Haftaya görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler gönderiyorum.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Utkular'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
3: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
6: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
7: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süha Atatürk'e teşekkür ederiz. Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Merhabalar değerli Yeşilçam Arkeolojisi takipçileri. Ben Deniz Utku Uluer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde da sizler birlikteyiz Apaçık Radyo'da. Ve bugün çok değerli bir konuğum var. Nizam Eren. Efendim hoş geldiniz programımıza.
4: Efendim hoş bulduk. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
3: Öncelikle 8 yıldan beri program yapmamıza rağmen 8 yıldan sonra sizinle birlikte bir programda olmamız, bu benim ayıbımdır diyorum.
4: Ya estağfurullah. Sosyal medyada birbirimizi görüyoruz ama yüz yüze bile tanışmaya fırsat evet. olmadı. Ya çok yoğunuz ya çok ihmalkarız ya da ikisi.
3: Şimdi, efendim benim herhalde size soracak çok fazla sorum var. Fakat beni özellikle heyecanlandıran sizin kitabınız oldu. Ben de onun üzerine artık işte Nizam Bey kitapla da anılarını derlemeye başladı. Artık daha farklı bir şekilde ele alacak diye düşündüm ve artık bir yerden başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım bu tek programımız olmaz sizinle. Birkaç bölüm oturup konuşuruz, sinema konuşuruz. Sizden öğrenecek çok bilgimiz var. Sizden öğreneceğimiz çok şey var.
4: Çok onurlandım bu cümlelerden. Artık kimse kitapsız Nizam diyemez diye bir kitap çıkarttım. şaka bir tarafa 2011 yılı falandı galiba Utku. Ben 38 üniversiteye yazı yazdım. Şunu söyledim. Dedim ki ben 2011'de tabii özel filmden ayrılmış kendi iletişim şirketimi kurmuştum. Sinema bölümlerinde okutulan sinema dersleri günümüzü karşılamıyor, cevap vermiyor. Yani sonuçta Pasolini'ler, Godard'lar falan eyvallah bir itirazım yok. Akımlarda, ikinci dalgalarda falan ama bir film çekildikten sonra çeken arkadaşımın gençse ne yapacağı konusunda ciddi endişeleri var. Nasıl dağıtır? Bir biletle kaç para kazanır? Hangi sinemalara girer? Hangi tarihte girmeli? Hedef kitle o kadar çok değişkenden haberdar değil ki. Dolayısıyla yazdım ve dedim ki ben işte özen film geçmişine sahibim, 18 yıl çalıştım. Lütfen şehir içerisindeysem, İstanbul'daysam gelin beni evden alın, eve bırakın, para istemiyorum. Ama şehir dışındaysam da konaklama ve ulaşım karşılığında başka da bir şey vermenize gerek yok. Bir üniversite döndü. Çok mutlu olmuştum Ankara'dan. Ertesi gün işte hesapladık, masraflar çok oluyor, vazgeçtik dediler. Geri kalan üniversitenin çoğu basılı yayınınız var mı gibi bir şey, ortak cümle buydu. Demek ki bir yayın olması gerekiyor demiştim 2011'li yıllarda ve ben bilgilerimi, yani anılarımı, bilgilerimi zaten hep arşivleyen bir insanım sonuçta. Yazmaya başladım. Demek ki 2010'lardan 11'lerden beri bu kitabın aslında bir temeli atılmıştı. Fakat o kadar çok insan kitap çıkarttı ki ben kitap çıkartmayayım dedim. Utandım çünkü. Bir de yayın hayatını 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Çünkü 95 yılında ben özel filmde çalışırken İnkılap Kitabevi'nin dışarıdan PR'ını yapıyordum 3 sene boyunca. Ki şu anda eşim olan ve çocuğumun annesi insanla da zaten bu işte İnkılap'ta çalıştığı dönemle kitap toplama kampanyası yapmıştım. Belki bilirsiniz Nutcracker diye bir filme. Macaulay Culkin oynuyordu. İşte kütüphanedeki masal kahramanlarının canlandığı falan bir hikayeydi. O dönemde 95 yılından Ocak ayında tanışmıştık filan. Dolayısıyla kitap hayatımın bir döneminde hep vardı. Bir prestijdi, bir etiketti falan ama çok da etikete ihtiyacım olduğunu da düşünmüyordum. Şanssız bir döneme aslında rast geldi benim meslek hayatımı başlamam. 89-13 Eylül'ünde işe başladım. Google yok, işte mail yok, elektronik bilmem neler yok, sosyal medya yok. Basına bilgileri gönderirken işte 110 tane basın mensubu varsa 110 tane fotokopi çek her sayfadan. Onları zımbala. Ondan sonra işte fotoğraf ya da diyapozitif göndereceksek hep hepsinden 110 tane çoğalt. Çok zor bir dönemdi. Şimdikiler birazcık daha şanslı. Ama bir avantajı var galiba şu dönemde bu kitabın çıkması. Artık e-ticaretlerden satılabiliyor, kitapçıya gitmesi gerekmiyor. Şimdi geçen gün bir liste yaptım. Hepsi burada var. Amazon var, BKM kitap var. İşte Varolu var. İşte ismini anımsayamadığım yerlerde satılıyor şimdi. Dolayısıyla oturduğunuz yerden kitabı sipariş edebiliyorsunuz. Bir zaman sonra galiba e-storyler falan da beni şey diyecek, zorlayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla kitap hikayesi biraz böyleydi. Kitabın da içeriği de biraz daha okunabilsin, çok akademik bir şey değil zaten. İnsanların belli bir yaştan sonra tanık oldukları filmlerin biraz kamera arkaları ki Emre Hocam, Emre Kongar Hocam ön sözünü yazdı Mehmet Soyarslan'la birlikte. Orada da tam filmlerin kamera arkası dediğimiz demişti zaten Emre Kongar'da. Biraz böyle bir şey oldu. Bilinen bilgilerin de aslında doğru olmadığını da biraz anlatmaya çalıştım kitabımda. Muhtemelen sana da imzaladım. Okursan ne demek istediğimi anlayacaksın.
3: Efendim, hayırlı olsun diyorum.
4: Okuduktan sonra üzerine daha uzun konuşuruz.
3: Aynen, o demek ki başka bir program daha yapacağız bu kesinlikle.
4: Zevkle.
3: Tamamdır. Şimdi ben birkaç sorum var size. Lütfen. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Kitabınızı gördüğüm anda bende şöyle bir hissiyat oluştu. Benim en sevdiğim bu sinema üzerine özellikle Türkiye'de yazılmış kitaplardan bir tanesi Hulki Sener'in kitabıdır. Çok böyle...
4: Hangisi? Adı ne?
3: Benim filmlerim olması gerekiyor. Yanılmıyorsam yanlış bir isim vermek istemiyorum. Çünkü kitabın içeriğiyle sadece ilgilendim. Çok ilginç. Ama Hulki Sener'in filmlerini yazdı ve o çalıştığı filmleri, prodüksiyonunu yaptığı filmleri ya da yönetmenliği yaptığı filmleri. Yani orada yer alıyor ve filmler hakkında o kadar nokta atışı yapılmış ki. Diğer kitapta Nubar Terziyan'ın kitabı. Çok ince kitaptır ama yani tam... Böyle nokta atışı kitaplardan bir tanesi. Ben de sizin kitabınızı görünce acaba dedim Hulki Saner gibi böyle tam filmlerin hikayesi anlatıp başucumuza koyacağımız kitaplardan bir tanesi geliyor.
4: Bu benim eksiğim olsun. Hulki abinin kitabından haberim yoktu. Nubar Terziyan'ın kitabından haberim var ama sanırım okumadım. Hı hı. Ama Hulki abinin kitabını edinmeye çalışacağım. Muhtemelen içeriği yapmış oldukları yani prodüksiyonu yaptıkları filmlerin bir ön hikayesidir diye düşünüyorum.
3: Filmlerden yani ön hikaye yani öncesinden hikayeler anlatıyor, sonrasından filmle ilgili hikayeler anlatıyor ama aslında bir filme mesela 2 sayfa ayırmış ya da 3 sayfa ayırmış. Hı. Ama o kadar yoğun bir bilgi bombardımanı ve içerik var ki ben dedim gerçekten yine öyle bir, çünkü çok az kitap var öyle.
4: Muhtemelen farklıdır. Çünkü Hulki abi 3 aşağı 5 yukarıya ne yazdığını da tahmin etmeye başladım seninle sohbet ettiğimiz sürece. Benim tamamen filmlerin pazarlanma hikayeleri. Okay. Dolayısıyla birkaç tane yerli film var. Çünkü Özen Film'de çalıştığım dönem içerisinde yapmış olduğumuz filmler belli. Yani ağır roman yaptık ama ağır romana hiç değinmedim. Hı hı. Örneğin şu anda Sabahattin Çetin, Müjdar ve Mehmet Soyarslan yapımcı ve mahkemelikler, ondan hiç söz etmedim. Çünkü magazinel bir konu ve beni ilgilendirmiyor bu hı. konu. Ve ayrıldım. Sonraki süreç çünkü. Bunun dışında Yeşil Işık var, Ortaklık, onu yazmadım ama... Faruk Aksoy'la yaptığımız büyü filminin galasındaki yanan sinemayla ilgili bir şey var. Görseller de var ve anılarım da var. Çünkü o gece benim oğluma yani emziren eşim sütten kesildi gibi gibi şeyler. Bunu, hikayeler biraz pazarlama üzerine. Yerli filmler konusunda bir tek geniş yazdığım şey var mesela. Eve giden yol var. Eve giden yoldaki Ege Aydın'ın bir minibüs hikayemiz var gece. Yani enteresan bir şeydir. Bizi almaya gelen adam uykusuz ve gece karanlıkta ne Fransızcası var ne İngilizcesi var, bizim de Arapçamız yok filan. O gece ölümden döndüğümüz şeydir. Ege eğer direksiyona geçmemiş olsaydı o gece şeydir ki, yani Melisa Sözen de vardı çünkü arabada. Neyse bir de şeyi var burada anlattığım, insanların bildikleri, duydukları ama belki de eksik bildikleri Gılgamış'la ilgili olan süreç, hı hı. var. Gılgamış'la ilgili süreci ne biliyorsam yazdım. Daha sonra bu Beni Atori denen adamın bizi nasıl kazıkladığı ve yurt dışına gittikten sonra $900,000 yakın burada bir şey bıraktığını, borç bıraktığını bize. Ondan sonra ama Armand Assante, Napolyon'u oynayan ki oradan tanıdık ve Gılgamış'ta oynayacak olan bir karakterdi. Tesadüf Antalya Film Festivali'nde yıllar sonra karşılaştık. Kendimi tanıttım falan filan. Tabii Gılgamış'tan açılınca sarıldık birbirimize, bir de hatıra fotoğraf çektirdik. İstersen Ben Atorun'un adresini vereyim dedi. Yani ne yapayım ben adresi? Ben özel filmden ayrılınca Mehmet Sayarsan'a ver falan diye gülüştük ettik falan filan. Bunları falan anlattım işte. Sonra yine göreceksin, Türkiye'deki sansürle ilgili ana başlıkları yazdım. Kesilen filmler. Bunlar da oldu. Bunları biliyor musunuz diye iki başlık halinde. Bir tanesi geçmişten Yeşilçam dönemimiz. Bir tanesi de benim de tanık olduğum kesilmeler, Borat'la ilgili mesela hikayeler var vesaire vesaire yani.
3: Anladım. Yani şunu net olarak söylememiz gerekiyor. Şimdi şimdi programımız sonuçta Yeşilçam arkeolojisi. Ve bizim burada ortaya koymaya çalıştığımız özellikle sinemamızın yani belli bir dönemiyle ilgili nasıl araştırma yapabiliriz? Nasıl araştırma yapmaya çalışıyoruz? Çünkü mesela sizin yazdığınız kitap gibi elimizde çok fazla malzeme yok. Çok ilginç bir sinemamız var. Kamera arkası çok az var.
4: Çok doğru.
3: Ve yani ne kadar belgelersek o kadar iyi noktasına geldik ve ben ki hani sinemaya uzak durum, özellikle Yeşilçamlı, yani benim yaşımdaki birisi Yeşilçam'ı zaten ben işte 6-7 yaşına geldiğimde zaten çoktan Yeşilçam artık bitmeye başlamıştı.
4: Sözünü keseyim burada. Yeşilçam bitmedi ki. Şimdi ona bir şey açıklık getirelim.
3: Aslında o zaman şunu sorayım ben. Bu daha doğru olacak. Şimdi Yeşilçam'ı nasıl tanımlarsınız siz? Bence çünkü bazen konuklarıma bunu sormam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkesin Yeşilçam'ı kendine bir gibi
4: çok
3: bir durum
4: doğru,
3: var.
4: Çok doğru tabii. Ya tanımlar zaten göreceli bir kavramdır falan filan ama aslında göreceli tanım kavramının dışında bir realite var. Yeşilçam. Yeşilçam her ülkenin bir sineması var. Bollywood'a Bollywood diyoruz ve demiyoruz ki 2000 öncesi Bollywood, 2000 sonrası Bollywood. Demiyoruz ki Hollywood'a 1800'lü yıllarda kurulmuş Los Angeles'taki Edison'un telif davası açtığı dönemki Hollywood'la stüdyoların ya da platformların ortaya çıktığı Hollywood. Demiyoruz Yeşilçam'a aslında, demememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama ben 90'lı yılların sonlarında 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye'de biraz siyasal ve politik rüzgarın etkisiyle ikinci cumhuriyet dönemiyle beraber Yeşilçam isminin de sanki bilinçli olarak ikinci cumhuriyetle beraber isim değiştirip ve kabuk değiştirdiğini ve bunu bilinçli yapıldıklarını düşünüyorum. Bana göre Yeşilçam teknolojik olarak değişmiş olabilir. Salonlar işte normal mono sesten Dolby'den dijitale geçmiştir ya da 35 milimetreden dijitale geçmiştir vesaire, ama Yeşilçam devam ediyor. Sonuçta bu sinemamızın adı Yeşilçam. Türk sineması ile Türkiye sineması gibi gereksiz bir tartışmanın içerisine giriyoruz. Alman filmleri yarım saat boyunca konuşan arkadaşım Türkiye sineması diye şey diyor. Ya bunun bir şovenizm olduğunu düşünmeye başladım. Ben haksızlık edildiğini düşünüyorum Yeşilçam'a. Çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Film yapan, o dönemde filmde oynayan, ondan sonra telifini alamamış, parasını alamamış, bence kültür sanatına, ki bir sinema o ülkenin kültür mirasıdır. Filmler çekilir yapımcı tarafından, yönetmen tarafından yönetilir. Gösterime çıktıktan sonra toplumsal miras olur. O toplumsal miras bence hala devam ediyor. Bugün 2026'da Zeki Demirkubuz bir film çektiğinde işte 10 sene sonra bu toplumsal mirasın bir şeyi olacak. Bence Yeşilçam'ın devamı bunlar. Dolayısıyla Yeşilçam'ın devamı bile bence aslında demememiz gerekiyor. Yeşilçam bu. Sonuçta bizim sinemamız bu. İkinci bir sinema yaratılamadı ki başka bir isim koyalım Utku. Benim Yeşilçam'a bakış açım bu. Tohumunu atmış olan insanlara saygısızlık ve haksızlık etmeyelim.
3: Yani aslında başladığım dönemde özellikle radyo programında yani Türk sineması eşittir Yeşilçam diyordum. Fakat daha sonra hani bazı dönemleri de böyle özellikle dağıtım ve üretim araçları ya da seyircinin sinemaya gitmesiyle ilgili o süreçle ilgili de Yeşilçam diye tanınmak zorunda kaldık. Bu arada bize çok benzer bir tanım var. İran. İran'da mesela film Farsi diyorlar. Sonra İran sineması diyorlar mesela. Çok ilginç ve o İran sineması olan denilen de 79'dan sonra yapılan filmler genelde.
4: Ama şöyle bir şey, ya Yeşilçam'ı dönemlere ayırırsınız. Bakın şimdi hani sessiz sinema, sesli sinema falan filan dönemleri vardır ya. Ben Yeşilçam'a baktığımda 1980 öncesi Yeşilçam'la 1980 12 Eylül darbesi sonrası Yeşilçam'ı tabii ki dönemsel olarak ayırırım. Ama Yeşilçam devam eder. Sadece içerik üretme konusundaki o sansür mekanizmasıyla ayırmak gerekir. Bir televizyonun 1969'da ilk yayına başladıktan ve 70'li yıllardaki yayılma sonrasındaki sinemaların patır patır kapanması ve İtalya'daki komedi seks furyasının sinemamıza yansımasıyla Yeşilçam da döneme uydurmuştur kendisini. Dolayısıyla dönemlere bakmak lazım. Ben 1989 13 Eylül'ünde işe başladığımda data tutulmuyordu. 1990'da başladı rakamlar tutulmaya. Ama içinde olan bir insan olarak, yani 1980 13 Eylül'ünde Özen filminde başlayan bir insan olarak çok açık yürekli hemen şunu söyleyeyim. Oradaki rakamların hiçbir tanesi gerçek değil. Çünkü ben sabah işte 5 kopya İstanbul'da giriyorsa, bir İzmir'de, bir Ankara'da, ben sabah İstanbul'daki sinemalarımıza telefon açar, İzmir'e, Ankara'ya telefon açar. Öğrenci kaç kişi, tam kaç kişi bir tablomuz vardı. Gelince de Mehmet Bey'e bildirirdik. O bir tablo hazırlardı, bilgisayar falan hak getire. Ama TV'de 7 gün vardı mesela, Hürriyet'in bir dergisi vardı. 90'lı yılların ilerleyen safhalarında sinema dergileri yavaş yavaş çıkmaya başladığında rakamlar verirken UIP, Warner zaten vardı. Özen Film 3. büyüktü. 3 büyükten biriydi ya da. Rakamları hep şişirirdik. 30 kişi mi, 300 kişi, 300 kişi mi, 3000 kişi? Kimse denetlemiyor ki. Ne bakanlık denetimi var, ne piyasada böyle bir sistem var. Dolayısıyla şeylere ayırmak lazım. Bir tanesi dediğim gibi televizyonun günlük hayatımıza girmesiyle ilgili Yeşilçam'ın nitelik değiştirmesi. Hı hı. Salonların kapanması, üretilen filmlerin niteliğindeki farklılık. İkincisi 1980 darbesidir. Sonraki dönemde bence Amerikan majorlarının Türkiye'deki gişe denen şeyin niteliği düşürüp niceliğe bizi sevk etmesidir. Herkes çünkü nitelik düşmeye başladı. İşte züğürt ağlar yapılamaz oldu. Ondan sonra eşkıyalar bir daha yapılamaz oldu 2000'li yıllar sonrasında. Daha çok kim para kazanır? İşte Hababam sınıflarının tekrar versiyonunu çekmeye başladılar. Ferdi sonra pişman oldum falan filan dedi ama biz Hababam sınıflarını işleten şirket olarak çok para kazandık yani. Hababam sınıflarının remake'lerinden dolayı. Sonra bakıyorsun 2000'li yıllar birazcık daha geçtik. 2010'lara geldiğimizde düğün dernekler yapılmaya başlandı falan filan. Yani nicelik dijitalle beraber bir yazım var zaten bu konuda. Nicelik artacak ama nitelik kaybolacak diye. Sonra Recep İvedikler gerçeği var. Ben 2007-31 Aralık'ta ayrıldığımda 2008 Şubat ayında Recep İvedik gösterime çıkacaktı. Ama proje aşamasını falan da bu kitapta ettim. Öncesinde Şahan ve Toga'nın ne kadar işte gezdiklerini, ondan sonra kimse bu şeye para yatırmadığını, Faruk Aksoy ve Özen filmin buna işte 600 bin kişi üzerinden bir hesap yaparak girdiklerini, ama film 3,5 milyon yapınca tabii ki hepimiz çok mutlu olduk. Devamı geldi vesaire vesaire. Bence sadece Şahan ve Togan inanıyormuş galiba bu filme falan demiştim. Şimdi dolayısıyla Yeşilçam dediğimizde o üretim hiçbir zaman kesilmedi. Yani hani desen ki bana bir 6 ay boyunca hiç film üretilmedi. 8 ay boyunca bütün sinemalar kapalıydı ve bu şeyden sonra bir devinim oldu, bir reform oldu. Tekrar şey başladı. Buna hak veririm ama sinemada ne bir Rönesans yaşadık ne bir reform dönemi yaşadık Utku.
3: Peki bugün Yeşilçam'ın devamı ya da yani Yeşilçam'ın gittiği nokta diziler desek hatalı olur mu?
4: Olmaz, çünkü üretilen işlere ve içeriye baktığımızda aslında Yeşilçam'ın ilk dönemlerine mi gidiyoruz bilmiyorum ama galiba öyle bir şey, çünkü yani dünyayı da bu şekilde pazarlıyoruz galiba kendimizi. Konaklar var, evet. Zengin var, ağalık var, bilmem ne var, ondan sonra sınırsız tüketim var, nasıl para kazanıldı belli olmayan bir yaşam tarzı var vesaire yani.
3: Anladım.
4: Dizilerle bu arada biz hayatımız boyunca şunu söyledim ben Özen filmde, diziler bizim hem rakibimiz hem düşmanımız. Dolayısıyla dizi izlemiyorum. Çünkü sinema bir emek gerektiren bir iş. Bir tercih yapıyorsun, evinden çıkıyorsun, otobüse biniyorsun, metroya biniyorsun ya da arabana biliyorsun. Gidiyorsun, bir tercihten dolayı bir para harcıyorsun ve zaman harcıyorsun. Dizi öyle değil. Donun atletine, otur şeyini televizyon başına, sana sunulan bir sürü şey var, seçenek var, izle. Bir de ayrıca namussuz bir iştir diziler. Utku'yu işte başrol oynatıyorsun. Üç bölüm sonra Utku şımarmaya başlıyor. Para istiyor, yapımcını öldürüyor. Yani sinemada böyle bir şansın yok. Bir kere yazarsın, bir kere çekersin ve iyi ya da kötüdür o.
3: Ama öteki yandan inanılmaz bir başarı da var. Dünyaya satılması.
4: İşte bak, nicelik ve niteliğe geldik şimdi tekrar. Dolayısıyla mesele başarı kriteri buradaki paraysa, o zaman bütün o beyaz ticareti yapanlar büyük para kazanıyorlar ve çok başarılı iş yapıyorlar sektörde.
3: Yayılmasını.
4: Evet. Şimdi ben dünyanın yarısını gezdim Utku. Brezilya'daki anımı anlatayım o zaman. İçeride Bahia diye bir onların şeyleri var. Şehirleri ve eyaletleri var. Dediler ki, bir arkadaşımla yazışarak gitmiştim buradan, ICQ'dan. Ondan sonra gençler bilmez ICQ'yu. Dedi ki
3: ICQ. Tamam.
4: Şimdi jeton düştü değil mi? Dolayısıyla dedi ki, sen gerçek karnavalı Bahia'da göreceksin. Rio'daki şov. Bahia'ya geçiyoruz. Bana arabayı verdi, anahtarı verdi falan filan. Ondan sonra ben araba kullanıyorum Brezilya'da. Benim için büyük heyecan. Tekneyle bir göl geçeceğiz. 3 saatlik mi, 2 saatlik mi galiba. Teknede kimse yok. Dedim ki, bu nasıl bir tekne? Kimsecikler yok. Güldü bana. Dedik ki, içeride dizi izliyor. Bir gittim ki içerisi, bak, tribün ya. Yani salkım saçak. Hı. Ne dizisi ise. Sonradan düşündüm ya, bir dakika, biz Yalan Rüzgarı'nda da aynı şeyi yaşıyorduk. Daha sonra tabii ki Kurtlar Vadisi'nde taksicilerin müşteri almadıkları zamanları falan daha henüz sonra yaşamamıştık o dönemlerde. Bunu anlattığım dönem herhalde 2001 yılıydı. Türkiye'de de böyle oluyor. Yani işte uğruna cenaze şeyler, törenleri yapılıyor, bilmem ne yapıyor. Ya da mevlütler oturuyor, işte pilavlar falan dağıtılıyor. Manyaklaşıyoruz bir zaman sonra.
3: Yani Dallas, benim de hatırladığım Dallas.
4: Dallas. Evet, herkesin nefret ettiği Uyink miydi, neydi, Yunk miydi?
3: Ceyar.
4: Ceyar. Ceyar Yunk. Ceyar Yunk. Evet. Evet.
3: Hala aklımda kalmış.
4: Çok iyiymiş.
3: Tabii bu ilginç. Mesela ben bir ara şuna takılmıştım. İşte özellikle 2000'li yıllardan itibaren dizilerde oynamış bütün Yeşilçam sanatçıların hepsinin bir listesini çıkartayım diye. Başladım yapmaya. Sonra o kadar çok ki, yani dedim, zaten orada oynayan oyuncular burada devam ediyor. O zaman niye Yeşilçam dönemi oyuncusu diyoruz ki? O da yanlış bence. Yani belli bir dönem yaşamış olan oyuncuya Yeşilçam dönemi oyuncusu, oyuncu oyuncudur. Yani.
4: Bence de. Yani tabii oyuncu oyuncudur. Birbirini tamamlayan şeyler. Ben aslında sinemaya özellikle yeni girmek isteyen gençlerle ilgili sohbetlerimde önce tiyatro sahnesinden başlayın. Hı hı. Eğer orada becerebiliyorsanız zaten siz olmuşsunuzdur falan diyorum. Çünkü sinemada birkaç tekrarla şey dersiniz, durumu kurtarabilirsiniz. Diziyi zaten saymıyorum. Kimsenin umurunda değil zaten nasıl oynadın. Ama tiyatro değil ki, hata affetmiyor yani. Çok zeki olman lazım, spontan bir şey uydurman lazım. Her oyunda belki de farklı bir tonlamayla seyirciyi yakalaman lazım. Unuttuğun zaman karşındaki profesyonel olmak zorunda seni idare etsin. Tiyatro bambaşka bir şey. Çünkü bir defa oynuyorsun orada ve seyirci çıkıp seni gördüğüyle kalıyor falan yani. Dizi öyle değil. Ya da sinemada farklı versiyonlar yapar, ikincisini, üçüncüsünü çekebilirsin falan filan.
3: Efendim, ben sizin için şöyle bir tanımlama düşünmüştüm. Söyleyeyim. Radyo programından önce. Aman, sinemacı efendim. Nizam Eren diye. Doğru bir tanımlama olur mu? Yoksa siz kendinizi hani böyle bir şey olduğu zaman nasıl tanımlamak istersiniz? Onu.
4: Bana sinemacı Nizam Eren'i sadece doğduğum kasaba, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki yerel bir muhabir var. Çok sevilen bir çocuk. Sürekli dayak yiyor tabii rakiplerinden, muhaliflerden. Sinemacı ya, diyorum ki ben sinema salonu işletmiyorum, filmci falan filan. Ama sinemacı yanlış değil. Çünkü bu bir sektör ve bunun adı sinema.
3: Evet.
4: Sinema hani entertainment, yani sinema endüstri, sinema section falan filan, yani ya da ne dersen de adına.
3: Tabii, aynen.
4: Sinema bu. Dolayısıyla evet, filmci dediğinde bu kez fotoğraf filmi mi?
3: Evet.
4: Ondan sonra işte gibi şeylere gidiyor. Yanlış değil. Ama takılmıyorum yani ben şeye.
3: Hayır, takılmak değil, tam tersi, hani genişletmek için.
4: Tabii bence çok doğru bir tanım olmuş.
3: Mesela eğitmen olarak alabilir miyiz?
4: Eğitmenlik yapıyorum yani şimdi. Yeni bir teklif var Bakırköy'de, Bakırköy Sanat Evi mi? İşte öyle bir yerden bir şey geldi. Fakat onlar da milli eğitim sertifikası veriyorlarmış. 4,5 ay ne anlatacağım onu düşünüyorum.
3: Anladım efendim. O zaman şöyle diyeyim ben size. Bizim programımız genelde 25 dakika, 24 dakika, 25 dakika sürüyor. Sizinle de ben böyle olacağını biliyordum. Bir yerden başladım, nereye doğru gider diye düşünmüştüm ben.
4: Bu şey giriş bölümü 25 dakika bizde ama bu 250 evet, evet. dakikayı bulur.
3: Evet evet, onun için şöyle söyleyeyim. Yani da, yani ilerlemek istiyorum. O zaman bu programı ilk giriş bölümü olarak alalım.
4: Tamam.
3: Ondan sonra efendim sizinle önümüzdeki hafta devam edecek şekilde kaydımızı almaya devam edelim. Çünkü tabii ki normal olarak şu anda biz stüdyomuzda kayıt alıyoruz. Çünkü canlı yayınlanmıyor programımız. Yeşilçam Arkeolojisi'nin bir sonraki haftasına tekrar Nizam Eren'le sohbetimize devam edeceğiz. Efendim tekrardan...
4: Çok teşekkür ederim davet için. Ederim. Görüşmek üzere o halde.
3: Evet, o zaman önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak üzere. Hoşça kalın diyerekten bu programımızda herkese güle güle diyelim.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süha Atatürk'e teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo.
0: Eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Reklamlar bitti.
8: Gidilmeyen yol.
0: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
8: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
0: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yaşar Dükel'e teşekkür ederiz.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo'da Allaturka programına hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ali Pınar, program ortaklarım Ersin Antep ve Ozan Binici şu anda aramızda değiller. Tek başıma sunuyorum programı. Öncelikle iletişim bilgilerimizi paylaşalım. 0212 343 40 40 telefon numaramız. allaturka@acikradyo.com.tr e-mail adresimiz. Facebook grubumuz Allaturka. X ve Instagram hesaplarımız Allaturka 2001. Efendim, bugünkü program konuğumuz violonsel sanatçısı Nil Kocamangil. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Daha önce sizi Ersin Bey'le ağırladık stüdyomuzda. Evet. 2004 yılıydı, 2024 yılıydı sanırım.
2: Evet.
1: Aradan 2 sene geçti ve sizi tekrar burada görmek çok sevindirici bizim için.
2: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Bir şey değil, zira çok güzel çalışmalar var, festivaller var, gelecekte konserler var. Hepsini bugün biraz konuşacağız ve tabii ki size ait çok güzel kayıtlar da dinleyeceğiz. Öncelikle dinleyicilerimiz için sizi biraz tanımalarını sağlayalım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zaman müziğe başladınız? Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reşit Erzin'den sonra Dilba Hanım'ın öğrencisi oldunuz. Onun sınıfından da mezun oldunuz. Daha sonrasında da önemli bir eğitim süreci başladı sizin için yurt dışında. Biraz bunları sizden dinleyelim.
2: 9 yaşında başladım violonsele. Dilba Tokay'la başladım. Lisans eğitimimin sonuna kadar aynı kurumda eğitim aldım. Daha sonra yüksek lisans için Almanya'ya gittim. Köln'deki Müzik Yüksekokulu'nda Profesör Klaus Kangizer'le çalıştım. O benim ilk violonsel master'ımdı, yüksek lisansımdı solo alanda. Daha sonra Paris Konservatuarı'nda ikinci bir master eğitimi aldım. Yine solo violonsel alanında Profesör Marc Coppel'i okudum. Aynı anda da Paris'teki Bölge Konservatuarı Sierra de Paris'de İzai Quartet'in sınıfında okudum. Eş zamanlı olarak hem oda müziği hem violonsel okuyordum yani. Bu eğitimlerin ardından da yine Paris Konservatuarı'nda piyanolu trio eğitimi aldım bir de Itamar Golan'dan. Bunlar da bittikten sonra Fondation Louis Vuitton'un, Louis Vuitton Vakfı'nın özel bir projesi kapsamında Gauthier Capuçon'la çalıştım 1 yıl. Onun için de özel bir seçme yapıldı. İlk yılki seçmede ben de hak kazandım orada kendisiyle çalışmaya. 6 öğrenciydik yabancı. Buradaki eğitimi tamamladıktan sonra Düsseldorf'a, Almanya'ya geri döndüm. Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nda staj yaptım. Akademi, orkestra akademi yaptım. Burayı da tamamladıktan sonra Leipzig'e geçtim. Orada da doktora yaptım. Meisterklasse diye geçiyor. Orada da Peter Brunz'la okudum. Bu eğitimin ardından da 1 yıl öğretim görevlisi olarak okulumda çalıştım. Violonsel dersi verdim. Sonra da dedim ki bu kadar oku. Bunu memlekete getirsem geri, buradaki gençlere destek olsam, malum çok fazla beyin göçü dönemindeyiz. Dolayısıyla geri dönme kararı aldım. Şu anda da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda doçent öğretim görevlisi olarak çalışıyorum.
1: Siz kendiniz zaten gençsiniz yani.
2: Yani artık o kadar değilim ama arada 19 Mayıs programlarını halen arıyorlar ama değilim.
1: Peki, çok güzel. Bu arada Marc Coppel'den bahsettik. Geçtiğimiz günlerde buradaydı kendisi. Çok güzel bir konserinde de hatta karşılaştık orada. Sizin de organize ettiğiniz bir festival, daha doğrusu sanat yönetmeni olduğunuz bir festival var. Biraz ondan bahsedelim. İstanbul Oda Müziği Festivali. Zira onun lansmanı gibi bir konser düzenlenmişti. Biz de orada Marc Coppel'le karşılaştık. Oğluyla birlikte bir kısa bir dinleti yaptılar. Çok güzel bir akşamdı. Biraz o zaman tazeyken festivalden başlayalım. Nasıl geçti? Ve daha doğrusu nasıl bir seçki hazırlamıştınız? Buradaki hani nasıl diyeyim, o sanatsal dokunuş nasıldı? Biraz sizden dinleyelim.
2: Festivalde her yıl farklı enstrüman gruplarına yer vermeye dikkat ediyorum açıkçası programı yaparken. Bu yılda yine yaylı sazların da ağırlıkta olduğu bir program vardı ama onun dışında perküsyon, saksafon, klarnet içeren gruplara da yer verdik. Bunun dışında aynı zamanda yani buraya gerçekten dünyaca ünlü sanatçılar katıldı. Çok mutluyum. Bu zamana kadar da aslına bakarsanız geçtiğimiz senelerde de çok çok önemli sanatçılar gelmişti. Mesela Eben Kuartet geldi, Belçika Kuartet geldi. Bunların bazılarını da ya İstanbul'daki ya Türkiye'deki ki ilk konserini de yapmış olduk. Festivalin ilk yılında mesela ilk konserimiz Lucas Arthur Yusen kardeşlerleydi. Onların da İstanbul'daki ilk konserleriydi. Dolayısıyla portfolyomuz gittikçe genişliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Festival konserlerinin yanı sıra da masterclass programlarımız var. Bunlar çok önemli çünkü Türkiye'de gerçekten bir ilke imza atmış oluyoruz. Tamamen ücretsiz bu masterclasslar. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'nın her zaman gençlere verdiği destek sayesinde oluyor. Çünkü bu masterclasslar normalde çok maliyetli. Bunlar sadece birer saatlik bir çalışma değil. 4-5 gün boyunca çocukların bir öğrencinin en az 3 ders aldığı bildiğimiz normal yurt dışında da olan akademiler gibi masterclass programları. Ve bunlarda da gerçekten çok ünlü hocaları ağırladık. Bu sayede de öğrencilerimiz onlarla tanıştı. Bunların bir yanında uluslararası olması. Çünkü çocukların sadece birbirlerini tanımalarını istemiyoruz. Tahmin edersiniz ki gittikleri bir sürü masterclasslarda aynı meslektaşlarla tanışıyorlar, buluşuyorlar ülke kapsamında. Fakat uluslararası olunca yurt dışından da meslektaşları geliyor ve dışarıda nasıl bir seviye olduğunu, onların nasıl çalışmalar yaptığını, aynı zamanda yabancı meslektaşlarıyla kültür alışverişinde bulunmak, onlarla ileriye dönük dostluklar kurmalarını da istediğimiz için bunu uluslararası yapıyoruz. Tabii ki elimizden geldiğince önceliği daha fazla Türk öğrenciye tanımaya çalışıyoruz. Malum ekonomik koşullarda böyle bir eğitim fırsatının onlara öncelikli olarak sunulması bizim için çok önemli ama yabancı öğrenciler de oluyor. Bu yıl Violonsel Masterclass'ında Çek Cumhuriyeti'nden ve Almanya'dan iki öğrenci vardı. Keman Masterclass'ında da İrlanda'dan ve onlara öncelikli olarak sunulması bizim için çok önemli ama yabancı öğrenciler de oluyor. Bu yıl Violonsel Masterclass'ında Çek Cumhuriyeti'nden ve Almanya'dan iki öğrenci vardı. Keman Masterclass'ında da İrlanda'dan ve unuttum.

0: yıllarda da mümkün olduğunca devam edeceğiz. Onun dışında bu proje benim gerçekten hayalim bir projeydi.
1: Bahsederken zaten çok keyif alıyorsunuz, onu görüyorum yani.
0: Çünkü hakikaten her noktasında parmağım var. Ben aslına bakarsanız yıllar önce, daha yani 20'li yaşların başındayken bir arkadaşımın festivaline davet edilmiştim Hollanda'da. O zamanlar 17-18 yaşındaydı. O zaman çok şaşırdım, bu yaşlarda insanların festivali olabiliyor mu diye. Çünkü biz alıştık ya büyük kurumlar, ya çok fazla ağı olan insanlar, ya da daha yaşı olan vesaire insanlar bu işleri yaptığı için bizim ülkemizde gençlerin bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla o zamanlardan hep içimde bir hayaldi. Bir de masterclasslar da ayrı bir konuydu kafamda. Çünkü çok şanslıyım. Verbiye Festivali, Kronberg Akademi gibi yerlere katılabilme şansım oldu. Ve buradaki hocaların tabii ki ülkemizde çok yıllardır süren ve benim eğitim hayatıma da katkısı olmuş birçok masterclass, yaz akademisi var. Ama oralarda gittiğim, çalıştığım hocaların buraya daha önceden gelmediğini fark ettim. Tabii onları getirebilmek de onlarla bir tanışıklığı getiriyor. Daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla yıllar sonra dönmeden önce Almanya'da masamda otururken böyle kalemle çizip çizip dönünce böyle bir şey yapsam keşke. İşte şu hocayı davet etsek, şunlar gelse diye hayaller kuruyordum. Sonra dönünce İBB Kültür'le iletişime geçtim. Kapılarını çaldım. Açıkçası sonra ararız derler diye düşünüyordum ama öyle olmadı ve bu sene 6. yılı bitirdik. Ben çok mutluyum gerçekten, böyle bir projeye destek verdikleri için. Gün geçtikçe büyüyor. Mutluyum ve gurur duyuyorum.
1: İBB Kültür'de çok iyi bir kadro var bu alanda. Gerçekten iyi organize ediyorlar. Yani bu organizasyonu yüklenmek, yapmak, herkes için söylüyorum orada çalışan, olası bir şey ama öğrencilerin de katılımını sağlamak kolay olmuyor bazen.
0: Kesinlikle.
1: Yani eskiden ben öğrenciyken hatırlıyorum, çok sayıda işte dünya ünlü insanlar da geliyordu. Yani sadece müzik alanında değil, tiyatro alanında. Ama 3-5 insanın toplanamadığını görüyordum ve çok üzülüyordum. Bazen hocalar kendileri izin vermiyordu. Biliyorsunuz bazı...
0: Hala oluyor öyle şeyler yani. Araya girmiş olmayayım ama.
1: Tahmin ediyorum oluyordur ama biraz daha kolay yapılabilir oldu sanıyorum.
0: Yani şöyle, ben kendim kişisel olarak çok çaba harcıyorum açıkçası. Bütün hocalara mesaj atıp haber verip, çünkü sosyal medya üzerinden vesaire duyuruyoruz ama bazen gözden kaçabiliyor. Fakat hani buradan kötü konuşuyor gibi olmayayım ama mesela İstanbul'dan çok az katılım var dinlemeye dahi. Çok beni çok şaşırtıyor bu yani. Çünkü gerçekten hoca geliyor da ders veriyor. Çocuklar Ankara'dan bir yerlerden atlayıp geliyorlar. Yani ben de konservatuvarda hocayım. Baktığınız zaman çok daha büyük bir katılım olmasını bekliyorum. Ama biraz açıkçası üzücü bence. Yani başka enstrümanlarda oluyor. Yani belli başlı enstrümanlara göre değişiyor o katılım sayısı. Öyle mesela viola da vardı bizim okulumuzdan da çok gelen ama diğer enstrümanlarda açıkçası çok göremedim. Öğrencileri görünce zaten sıkıştırıyorum köşeye, niye gelmediniz diye. Çünkü bizim için bir katkısı yok yani, bizim için katkısı yok dediğim, onların oraya gelmesi bizim hayatımızı değiştirmiyor. Biz onlar ulaşsınlar istediğimiz için.
1: Ama yani son derece güzel bir organizasyon. Hem önemli konserlerde birlikte çalışacakları ya da çalıştıkları insanları izliyorlar. Hem de onlarla çalışıyorlar. Çok güzel bir süreç yani onlar için. Bir anda böyle hayatlarında fark yaratacak süreçler bunlar. Ne güzel. O herhalde sizin tabii az evvel anlattığınız gibi yurt dışında edindiğiniz o oda müziği ve üçlü trio eğitimleriniz vesaire, bütün bunlar bu ufku açmış sizde ki
0: çok
1: bunları da nakletmişsiniz. Çok güzel. Gençler dedik, biraz gençlerden ziyade çocuklar hani çok ilgilidir biliyorsunuz. Hayvanlar Karnavalı meşhur Saint-Saëns'ın eseri. Saint-Saëns o eseri biliyorsunuz nasıl diyeyim, arkadaş topluluğu için besteliyor. Hayvanlar falan içinde olduğu için hani çok da böyle seslendirilmesini istemiyor ama onların bir tane istisnası var. Ku Nil Kocamangil yorumuyla dinleyeceğiz. Şef Boyan Vidinov Mannheim Filarmoni Orkestrası'na eşlik ediyor.

0: Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'ndan Ku başlıklı bölümü dinledik. Efendim Bojan Vidinov Mannheim Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. Nil Kocamangil solisti. Kendisi şu anda stüdyo konuğumuz, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saint-Saëns İstanbul'a gelmiş biliyorsunuz. Osman Hamdi Bey'in dostu. Onun köşkünde misafir olmuş. Cemal Bey de çok küçükmüş. Onu görmüş yani. Şu anda siz de sanat yönetiminde olduğunuz, yönetim kurulunda olduğunuz kurumdan bahsediyoruz. Cemal Reşit Rey yani. Biraz da size konser salonu ile ilgili soru sormak istiyorum. Uzun süren bir yenileme oldu, bir restorasyon oldu içeride. Bu akşam açılış yapacak orkestra. Dolayısıyla biraz orkestranın programından bahsedelim. Bir de konser salonunda programını sizden biraz ana hatlarıyla özetlemenizi rica edeceğim.
1: Akşamki açılış konserinde orkestra şefi Adrian Prabav olacak sahnede. Kendisi çok deneyimli bir orkestra şefi. Zamanında Bernard Haitink, Kurt Masur gibi efsane bir şeflerin de asistanlığını yapmış. Onun yanı sıra da İspanyol tenor olacak sahnede Ayram Hernandez. Kendisi de şu an Avrupa'nın yükselen sanatçılarından. Birçok arya seslendirecek, İtalyan aryalarından. Daha sonra da Brahms'ın 2 numaralı senfonisini dinleyeceğiz. En pastoral eserlerinden biri. Vallahi bekliyoruz. Uzun süredir salonumuz açılsın diye biz de bekliyoruz açıkçası. Normalde az evvel bahsettiğim festivali de biz aslında Cemal Reşit konser salonunda yapıyorduk yıllardır. 2 senedir sağ olsunlar Süreyya Operası bize kapılarını açtı. Orada yaptık. Uzun bir ara oldu açıkçası. Hı-hı. Tadilat dolayısıyla. Ama umuyorum bütün eksikler tamamlanarak güzel bir açılış olacak.
0: Biz
1: güzel bir
0: olacağız.
1: Program yaptık. Bakalım inşallah sanatseverler yeni sezonu beğenirler. Yine olabildiğince Türkiye'de duyulmamış isimlere yer vermeye çalıştık ya da daha uzun süredir gelmemiş olan. Programı çok spoiler veremiyorum şimdi ama
0: ağır toplar var mı peki?
1: Var çok çok güzel programlar var gerçekten.
0: Evet, o zaman efendim biraz sizleri Cemal Reşit Rey konser salonuna ilgi göstermeye davet ediyoruz. Peki önümüzdeki dönemlerde biraz konserlerinizden bahsedelim. Nerelere gidiyorsunuz? Kimlerle müzikler var? Nasıl böyle kurgular var? O da müziği solo olarak.
1: Yeni Hollanda'dan geldim. Orada konserlerim vardı bir festivalde. Çok değişik bir yer aslına bakarsanız. Bir ada. Schiermonnikoog diye yazıyor ama asıl aksanıyla söylemeye çalışsam bence birçok dinleyiciyi kaybedebiliriz.
0: Estağfurullah.
1: Hollandalıların söyleyişiyle. Neyse orada 3 tane konserimiz oldu. Çok önemli sanatçılarla birlikte çaldım. Şimdi önümüzde üyesi olduğum Tekfen Filarmoni ile bir turnemiz var. Sofya'ya gideceğiz. Orada grup şefiyim ben de. Ondan sonra dönüşte bir Cemal Reşit konser sonunda çalacağız. Ama onun dışında ilk kez bu sene Kasım ayında Rusya'ya gidiyorum. Orada bir cello festivaline davet edildim. Fazıl Say'ın violonsel konçertosunu çalmamı istediler. 18 Kasım olması lazım doğru hatırlıyorsam. Orada Rusya'da Çaykovski salonunda çalacağım orkestra ile birlikte.
0: Çaykovski Senfoni Orkestrası ki geçmişte Moskova Radyo Televizyon Orkestrası'dır değil mi?
1: Evet. Ve onlarla çalmamın öncesinde de hatta orada öğrencilerle masterclass da yapacağım. Oradan döndükten 2 gün sonra falan İsviçre'ye gidiyorum. Orada bir oda müziği festivali var. Gaia Festival diye. Orada bir doğru hatırlıyorsam 3-4 tane konserimiz var yine.
0: 26 ve 30 Kasım arası. Evet. Bu arada 18 Kasım'mış Moskova.
1: Evet
0: doğru.
1: Ama ben işte provalar için 22'sinde gideceğim İsviçre'ye. Ondan sonra oradan döndükten sonra Ankara'da bir resitalim olacak. 9 Aralık'ta öncesinde yine masterclass yapacağım. Sonrasında birkaç gün sonrasında Fransız Enstitüsü'nün 80. yılı dolayısıyla özel bir projemiz var. Parfüm ve müzik diye çok değişik olacak. Orada piyanist partnerim Cem Babacan'la sahne alacağız. Daha sonra yine oda müziği konserleri var. Ben size daha en önemlilerini söyleyeyim. Hani çok da sizleri tutmamak için ama İzmir'de Mart ortasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile çalacağım. Onlarla da daha önce hiç konser vermemiştim. Bu sezon ilk kez birlikte çalacağız. Şef Cem İcan Deli Orman'la birlikte. Oradan döner dönmez de İstanbul Gençlik Orkestrası ile çalıyorum İstanbul'da. Çok değişik olacak. Döneceğim prova ve ertesi gün konser. Brahms'ın ikili konçertosunu çalacağız orada. Çok değerli dostum keman sanatçısı Veri Koç'un Buritze ile. Sonrasında da farklı projeler var yine. Erasmus kapsamında bir İtalya'ya gitme durumum var vesaire. Yani bu sezon bayağı yurt dışına git gelim var, öyle söyleyeyim. Evet. Yurt içinden çok yurt dışındayım.
0: Veri Koç'un Buritze'de gerçekten muhteşem bir keman sanatçısı. Finalini beraber izlemiştik yani şeyden.
1: Geçen yıl festivale de davet ettim ben onu. Müthişti yani gerçekten.
0: Evet, onun da tonu çok güzel. Yani ikinizin de çok güzel. Eminim ki çok güzel bir konçerto olacak.
1: Eser zaten. Bekleriz konseri.
0: Valla neden olmasın? Neden olmasın? Tabii ki orada olmak güzel olur. Ama İzmir'de bakalım. Söz veremiyorum İzmir için. Burada olsaydı kesin gelirdim yani.
1: Yok, Veriko'yla İstanbul'da.
0: İstanbul'da da var.
1: İzmir'de ben kendim çalıyorum CSO'yla.
0: Tamam.
1: O ayrı. CSO'yla ben Sen Sansın ve Onsel Konçertosunu çalacağım.
0: O zaman tamam.
1: Evet.
0: Peki. Oda müziği denince bizim mesela Mimar Sinan'da özel bir eğitim var mı? Hani sizin
1: yok,
0: yurt dışına katıldığınız gibi. Hı-hı. Böyle bazen çünkü orada kuartetler, triolar. Hı-hı. Hatta bazen önceden oluşturuyorlar bu toplulukları. Hı-hı. Ve sonra gidiyorlar orada o deneyimi almak için.
1: Evet.
0: Bizde neden böyle bir şey yok?
1: Vallahi hiç bilmiyorum ama sadece Mimar Sinan'da değil, Türkiye'deki hiçbir konservatuvarda yok.
0: Evet, biliyorum.
1: Dolayısıyla zaten aslına bakarsanız bizim festivalde İlk yıllarda masterclasslardan bir tanesini viola artı oda müziği diye yapmıştım. Maalesef doğru düzgün başvuru olmadı. Çünkü şimdi okullarda bizde olan sistemde semesterlik gruplarınız oluyor ya da yıllık gruplarınız oluyor. Şimdi benim de mesela oda müziği dersi de veriyordum. Artık viyonsel sınıfım çok kalabalık olduğu için veremiyorum oda müziğini. Ama en başlarda başladığımda oda müziği de veriyordum. Her sene yeni bir grup oluşuyor. Bazen hatta anlaşamıyorlar. İkinci semester başka bir grupla geliyorlar vesaire. Dolayısıyla yani oda müziğini biraz öğreniyorlar ama ana dal okumak gibi değil. Ben de o yüzden hatta kendi eğitimimi anlatırken oda müziği okudum deyince hani okuldaki sömestrlik eğitimi anlatıyorum zannedebilirler diye ana dal olarak okuduğumu gerçekten belirtiyorum. Çünkü orada gerçekten çok farklı bir eğitim alıyorsunuz. Yani benim kuartetim vardı mesela. O sırada mesela violonsel master'ı yapmıyor olsaydım sadece kuartet okuyor olacaktım ve biz gidip haftanın 4-5 günü buluşup gam falan çalışıyorduk beraber. Entonasyonumuz tutsun, yani aynı sesleri, doğru sesleri çıkartalım, birbirimize kulağımız
0: birlikte
1: alışsın.
0: Olur.
1: Birlikte nefes alalım çünkü 4 kişi, 5 kişi, işte kaç kişiyseniz artık tek bir kişi gibi ses çıkartmaya çalışıyorsunuz. O yüzden onu gerçekten tam anlamıyla yaptığınız zaman profesyonel olarak çıkan sonuç çok farklı oluyor.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Proje için buluştuğunuzda çok farklı. Gerçi şöyle söyleyeyim, o çaldığınız kişilere de biraz bağlı oluyor. Biz geçen festivalde Mark Kope, Razvan Popovic'i ve Emanuel Kope ile çaldık. Ben bile ki normalde ben asla kendi çaldığım konser için çok güzel geçti demem ama eseri çaldık. Dedim ki sanki senelerdir çalıyormuşuz gibi. Yani spontan bir şeyler yaptık beraber, o an karar verdiğimiz. O da tabii ki sanatçıların kalitesine bağlı oluyor. Bir de yanınızdaki insanlar öyle çaldıkları zaman siz de motive oluyorsunuz.
0: Evet. Peki ayrı bir keyfi var değil mi oda müziğinin?
1: Yani ben
0: solo
1: çok seviyorum.
0: Çalmanın yanı sıra.
1: Ya çünkü biz zaten her halükarda aldığımız eğitim de solo olduğu için bir şekilde. Yani ben orkestra önünde çalmayı çok seviyorum mesela. Beni çok mutlu ediyor. Orkestrayı da bir büyük oda müziği grubu olarak görüyorum. Ki öyle görmek lazım bence. Öyle gören sanatçılar çok daha farklı çalıyorlar bence. Ama oda müziğinin bana verdiği has çok farklı. Yani mesela piyanolu trio çalarken de mutluyum ama orada yine siz solo bir şeyler çalıyorsunuz. Ben ama kuartette o oluşumun en bası, kökü olmak benim çok hoşuma gidiyor mesela. Çünkü o her zaman yapmadığınız bir şey sezon içinde. Hani şu an belli bir fix grubum olmadığı için diyorum. O çok hoşuma gidiyor ve bir takımın parçası oluyorsunuz gerçekten.
0: Zaten bestecilerin de belki de yani hani istisnalar olabilir ama genelde kuartetleri en hani samimi, en hani belki gerçekten iç dünyalarını en kolay açtıkları eserler oluyor. O yüzden onu da herhalde seslendirmek ayrı bir azem. Onu duyumsamak, bestecinin yani o dünyasını, hem de bunu paylaşmak ve bir arada olmak.
1: Evet.
0: Vallahi gıptali izliyorum ben bazen böyle oda müziği topluluklarına, çok hoş oluyor.
1: Yani şey de zor tabii, karakterlerin, farklı karakterlerin bir araya gelmesi gerçekten çok zor. Yani biz bundan birkaç yıl önce bir kuarteti ağırlamıştık. Çok meşhur bir kuartet. Ama grup üyelerinden diğer üçü biriyle doğru düzgün konuşmuyordu mesela. Ve ben genel provada salona girip şey diyorum, hani akustiği bilmiyorlar, yardım edeyim, affedersiniz diyorum, hani yanlış anlamayın, tamamen sizi yönlendirmek için şöyle bir tur atayım, yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum mesela. Girdim, biraz dinlerken bir baktım, acayip gergin bir ortam oluştu. Biri viyolacıya şey dedi, işte hani şurada bir ritim tutmadı. O da dedi ki sende de bilmem ne olmadı falan. Dedim eyvah, burada çok büyük bir sıkıntı çıkacak. Ve konser bitti zaten. Yani üçü ayrı, öteki ayrı, konuşmuyorlar falan. Hani bu şeyde falan da öyleymiş, bilmiyorum bilir misiniz? Alban Berg Kuartet'te hep derler, bilmiyorum efsane mi bu, gerçek mi, ama işte konser vermeye gidiyorlarmış mesela. Otelde herkes ayrı bir köşede odada kalıyormuş. Kimse birbiriyle muhatap bile olmuyor.
0: Olabilir tabii yani. Enteresan yine de, yani beraber olabilmeleri yani konserde.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O işte profesyonellik kısmı.
0: Evet, evet. Biz de o zaman bir oda müziği dinleyelim şimdi. Sergei Rachmaninov'un violonsel ve piyano için sonatı Sol minör opus 19 sayılı. Onun 3. bölümü Andante'yi dinleyeceğiz. Rachmaninov'a ilaç olmuş eserlerden bir tanesi. Yani o 1. senfonisindeki başarısızlıktan sonra çok böyle anlatılır ya, büyük buhranlar yaşıyor. Ve daha sonra işte bu ve bir iki eserle oradan çıkmasını beceriyor. 2. konçerto da onlardan bir tanesidir. Nil Kocamangil ile piyanoda Agapi Triandafili'yi dinliyoruz efendim. Birazdan birlikte.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Alla Turka programı devam ediyor. Ben Ali Pınar. Sergei Rahmaninov'un Violonsel ve Piyano için Sonatından 3. bölüm Andante'yi dinledik. Nil Kocamangil'le Agapi Triandafilidi seslendirdiler. Nil Hanım stüdyo konuğumuz. Sohbetimize devam ediyoruz. Evet, sırada şimdi Cassado var ama ondan evvel biraz bazı konularda düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok iyi çelistler var günümüzde. Bunlardan zaten iki tanesi sizin hocanız oldu. Gauthier Capuçon'la, efendime söyleyeyim, Marco Pey. Ama geçmişe baktığımızda işte ne bileyim Tortelli'ye var, Casals var falan. Benim abim de biz çocuktuk, ben piyano, o cello çalıyordu. O yüzden evde peki, biraz hani cello muhabbetimiz oluyordu. Sizin sevdiğiniz çelistler kimler? Hani o efsanelerden bahsediyorum, bugün hayatta olmayan.
1: Efsanelerden.
0: İşte Jacqueline Dupré falan.
1: Hani. Küçükken tabii ki rol modelim Jacqueline Dupré'ydi. Yani tabii kadın çellist olması, o dönemlerden kadın çellist çok fazla olmaması çok kısıtlı çünkü. Hepsi erkek çellistler. Evet. Şimdi küçükken tabii ki özeniyorsunuz yani. Dolayısıyla Jacqueline Dupré'ydi ben küçükken hep dinlediğim, bütün CD'lerini aldım ve hani bir gün onun gibi olursam diye hayal kurdum. Tabii ki onun yanına yaklaşmak, onun seviyesine yaklaşmak o kadar kolay değil ama rol modeldi benim için. Onun dışında sevdiğim çok çellist var aslında bakarsanız. Yani tabii ki Rostropovich var, Şafran var, Tortelier, Navara, bir sürü var, Fournier. Gerçi çok fazla Fransız saydım galiba ama.
0: Ama yani cello'da çok etkin ya Fransız.
1: Ya ben günümüzde çellistler yaşayanlardan mesela çok sevdiğim çellist söyleyebilirim. Normalde insanlar şey zannedebiliyorlar, Gauthier derim diye düşünebiliyorlar. Çünkü ondan işte okuduğum zaten star yani. İnanılmaz bir popülaritesi var. Gauthier'i çok beğeniyorum. Gerçekten yani onunla ne bileyim 2 metre ötemde çalışıyor olmak müthişti 1 yıl boyunca. Ama benim her zaman favorim, onunla da çok fazla masterclass'ına katıldım. Hatta Türkiye'ye ilk kez davet etmiş oldum zamanında, festival kapsamında masterclass burada yaptığı, resital verdi, Gary Hoffman. Ben çok büyük bir hayranıyım. Çünkü aslına bakarsanız her şeyi bir arada barındırdığını düşündüğüm için çok büyük hayranım. Yani solist olarak da müthiş çalıyor. O da müziği de harika yapıyor. İnanılmaz bir hoca. Yani Gary Hoffman'la ders yaptığınızda o kadar enteresan şeyler söylüyor ki yani hiç aklınızın ucundan geçmemiş. Başka birinin size söylemediği çok derin konulara değiniyor. Dolayısıyla benim her zaman favorim Gary Hoffman. O da aslına bakarsanız Starker'in öğrencisi. Mark Kope gibi. İkisi de Starker'in öğrencisi. Starker müthiş bir çellist ama hani yorumsal olarak bana bir tık daha mesafeli geliyor. Ama Gary Hoffman gerçekten idolüm diyeyim yani şu an.
0: Ne güzel. Bu arada hem Paris hem Almanya'yı gördünüz, yani hem Fransa'yı diyeyim. Hangisi, Fransa mı Almanya mı?
1: Fransa. Fransa. Bir saniye bile düşünmeden Fransa. Kesinlikle.
0: Peki Fransa'da kaç sene yaşadınız, Almanya'da kaç sene?
1: Fransa'da 4 sene okudum, 3,5 sene yaşadım. Çünkü son 6 ayında artık Almanya'ya git gele başlamıştım. Almanya'da 8 sene yakın yaşadım, 7,5 ya da 8. Farklı yerlerinde yaşadım. Köln.
0: Biraz bahseder misiniz yani mesela hangi şehirler?
1: Köln, Düsseldorf ve Leipzig'te yaşadım. En sevmediğim Köln'dü. Ya ben İstanbullu olduğum için benim için Köln gerçekten yani çok gri. Zaten savaştan en büyük tahrip alan yerlerden birisi o. Çok çabuk inşa etmeye başladıkları için de bir sürü şeyde renk vesaire estetik algıyla uğraşmadan tabii ki direkt olarak inşaata başlamışlar. Her şey çok gri geliyor bana orada. Ankaralılar lütfen kızmasın ama İstanbul'un yanında biraz Ankara gibi. Ankara'yı şu anda daha çok seviyorum. Eskiden küçükken daha sıkılıyordum. Eyvah. Ama siz Ankaralı mısınız?
0: Yok, yoksa? Değilim.
1: Tamam, okey.
0: Ankaralılar için diyorum.
1: Ama dinleyenler kapattı şu anda zaten yayını. Çok özür diliyorum. Düsseldorf'u daha çok sevdim mesela ben. Düsseldorf bana böyle çok ufacık Amsterdam'ı da anımsatıyordu. Onun dışında Leipzig güzeldi bence. Çok hoşuma gitti. Binalar, eski binalar böyle. Orası da biraz Paris'i de anımsatan kısımları vardı. Ama genel olarak Almanya değil benim. Yani ben Fransa, İtalya olsun. İtalya'da yaşamadım ama. Ya da mesela Hollanda'ya çok fazla gittim konser için. Yani yaşadığım yerlerden sonra en çok ziyaret ettiğim yer Hollanda. Birçok yerine gittim. Hollanda'da yaşamak isterdim mesela.
0: Evet, bu arada yani Leipzig'te bulunmanız tabii çok hoş çünkü yani müzik açısından çok önemli tabii. Bir şehir.
1: Okulum zaten Felix Mendelssohn Bartholdi.
0: Ne güzel, bir de işte Leipzig'te hep onu söylüyorum yani tekstilciler bir araya gelmiş, Gewandhaus kurmuş. İşte tabii. Paris'te bahsettiniz, Louis Vuitton Vakfı falan.
1: Leipzig'te Bach aynı zamanda.
0: Tabii. Yani kurumlar, kuruluşlar çok sanata yardımcı oluyor. Çok güzel hani yatırımlar yapıyorlar o alanda da.
1: Size komik bir şey söyleyeyim. Belki Ankaralılar geri döner bu esprimle. Louis Vuitton Vakfı'nda Gotye ile çalışmaya başladığım zaman da tabii o zamanlar internetten paylaşıyorum işte kazandım vesaire. İnsanlar şey yazmaya başlamıştı. İndirim kartı da veriyorlar.
0: Hemen onu ilgilenin.
1: Gerçekten. Ama maalesef hiç öyle bir şey olmadı. Yani her yerde kocaman logoları var tabii ki. Yani.
0: Hediye de mi?
1: Ama ufak mucamba bir çanta verdiler öyleyse. Ve Paris haritası. Evet. Çünkü diğer arkadaşlar Amerika'dan gelen vardı bunun için, İngiltere'den gel. Ben çok şanslıydım yani, evimden metroya atlayıp gidiyordum ama insanlar başka yerlerden geldiler buna. Gerçekten çok önemliydi çünkü Gotye çok bütün sezon çok dolu bir sanatçı olduğu için hiçbir okulda onun girip ders verme, öyle bir şeye vakit ayırma şansı yok. Zaten 8 sene sürdü, bitti. Ama her sene yeni bir altı öğrenci seçti.
0: Nefis. Çok güzel bir yani şey, nasıl diyeyim, oluşum. Peki efendim, biraz çelistlerden bahsettik. Yine bir çelist ama aynı zamanda besteci Gaspar Cassado. Onun solo violonsel için suite'inden 1. bölüm Preludio Fantasia'yı dinleyeceğiz. Yaklaşık 6 dakika sonra birlikteyiz.

0: Apaçık Radyo'dayız. Ben Ali Pınar. Alla Turca programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gaspar Cassado'nun solo violonsel için suitinden birinci bölüm Preludio Fantasia dinledik. Nil Kocamangin seslendirdi. Kendisi stüdyomuzda. Peki, müzikten bahsettik bugün. Biraz da müziğin dışına çıkalım. Müziğin dışında Nil Kocamangil ne yapar? Hobileri nelerdir? Spor yapar mı? Ben biraz biliyorum ama hani ilginç tarafları var. Sizden dinleyelim.
1: Yani hobi için maalesef çok vakit bulamıyorum. Çünkü hem okula git, hem bu yönetimsel işler. Hem ben de radyo programı yapıyorum bu arada.
0: Evet, yani bu özelliklerinizi biraz da saymakta fayda var. Sonra yani onun dışına çıkalım. Çünkü siz bir kere solo konsertistsiniz ama o da müziği yapıyorsunuz. Aynı zamanda orkestra sanatçısısınız.
1: Orkestrada çok çalmıyorum açıkçası. Bir tek tekfenle çalıyorum. Fenle, o da senede iki kere falan.
0: Yine de ama sizi orkestra sanatçısı yapabilir. Konservatuvarda profesörsünüz aynı zamanda.
1: Doçentim.
0: Doçentsiniz ama benden çıktı artık. Az kalmıştır.
1: Geliyor demek ki.
0: Ondan sonra bütün bunlar çok güzel ama aynı zamanda radyo programı yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Borusan Klasik'te.
1: Sizin komşuda, evet.
0: Aynen.
1: Bir radyo programı var. 3,5 sene oldu galiba.
0: Hangi günler, hangi saat?
1: Pazarları ilk yayını oluyor. Akşam 9'da. Çarşambaları öğlen 12'de. Yine pazar 9, çarşamba 12 diye tekrar ediyor.
0: Müzikseverlere
1: duyurulur. Cantabile programının ismi.
0: Muhteşem. Gördüğünüz gibi aynı zamanda sadece violonselin tonu değil, ses tonu da etkileyici.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Altını çizelim. Peki bütün bunlardan dolayısıyla çok az zaman buluyorsunuz anladığımız kadarıyla ama neler yapıyoruz?
1: Neler yapıyoruz? Valla vakit olunca kitap okumayı çok seviyorum, çok istiyorum. Ama çok az oturup gerçekten konsantre olabileceğim vakit oluyor. Çünkü bu kadar saydığım şeyde gerçekten bütün gün telefonumda birbirinden farklı konularla ilgili çözmem gereken şeyler oluyor. Çünkü öğrencilerim de var tabii, az evvel bahsettiğimiz gibi. Gittikçe de sınıfım büyüyor. Bu sene 9 tane öğrencim var. 4 tane lisans öğrencim var. 2 lise, 2 ortaokul, bir tane de yüksek lisans var. Bizim tabii her sınıfta öğrenci alabildiğimiz için konservatuarda. Dolayısıyla gittikçe kalabalıklaşıyor. 5. yılım okulda ama 9 tane öğrenci oldu. Şu an en kalabalık violonsel sınıfı bende.
0: Çok güzel.
1: Onun dışında spor yapmaya özen gösteriyorum. Bu yaz biraz vaktim oldu festival çalışmalarının dışında. O sırada işte spora biraz daha ağırlık vermeye çalıştım. Çünkü gerçekten bizim mesleki çok büyük problemlerimiz oluyor. Yani 9 yaşından beri çalıyorum. İşte önümüzde 2 sene sonra 30 sene olacak meslekte. Dolayısıyla artık kemikler uyarmaya, kaslar uyarmaya başladı. Bir de seyahat de çok ettiğim için tabii violonselle birlikte sürekli bir bavul taşıyorum. Bunlar da gerçekten çok yoruyor. O yüzden biraz spora ağırlık verdim ki sporla çözmeye çalışayım. Çünkü fizik tedaviye falan gittim ama bende maalesef biraz tembellik var. Verilen egzersizleri falan yaparım deyip yapmıyorum. Dolayısıyla en azından böyle çözeyim diye. İşte hocayla çalışıyorum. Şu an çekinerek söylüyorum. Lütfen kimse benden korkmasın. Boksa başladım yazın. Kickboksa. Ona gidiyorum. Ama tabii ki hocamla konuşup yani bir yerime zarar vermemesi açısından. Çünkü yani mesleğimi riske edemem yani tabii ki böyle bir şeyde. Dolayısıyla olabildiğince en nazik şekilde vuruyorum diyelim. Yani ama mesela festival başladı, iki kere gidebildim falan. Biraz bölünüyor ama olabildiğince kendimi disipline etmeye çalışıyorum o konuda. Çünkü gerçekten bir kere spora başladığınız zaman insanın hayat kalitesi değişiyor.
0: Evet.
1: Farklı bir nasıl söylenir? Kafa yapısına da giriyorsunuz aynı zamanda. Yani çalışmalarıma da oluyor, zinde oluyorum. Sabah erken kalkıyorum vesaire. Ben sabaha koyarım mesela derslerimi. Dolayısıyla o beni çok zinde tutuyor. Olabildiğince devam etmeye çalışıyorum yani. Onun dışında hobi düşünüyorum. Çok sıkıcı bir insanım galiba.
0: Estağfurullah ama yani zaten.
1: Yani film falan izlemeyi seviyorum ama filmi izlemek hobi değil yani. Onu hobiden sayamam. Biraz daha düşünüp kapatmadan aklıma geldi.
0: Ama zaten bu kadar uğraşla beraber zor. Bir de sanat biraz zaten enteresan bir meslek yani müzisyenlik. İnsanlar genelde her ikisinin gibi kariyer yaptığı zaman genelde mesleğini çok seviyor. Zaten bir amatör ruhla sarılıyor ona. Belki mesleği bir hobi ilişkisi oluyor. O yüzden farklı. Peki o zaman bir de Saygun dinleyelim sizden. Onun violonsel konçertosu, benim çok sevdiğim bestecisi Saygun. Alla Turca severler pekala bilir bunu. Son dönemine ait yani Opus 74 sayılı o 4. 5. senfonisiyle beraber anılacak bir dönem. Artık bestecinin zirvesi. Konçertodan 1. bölüm Moderato'nun bir kısmını dinleyeceğiz. Çok enteresan bir kayıt çünkü daha önce hiçbir yerde yayınlanmadı. Şu anda da hiçbir platformda bulamazsınız. O yüzden değerli bir kaydı bizimle paylaştı bugün Nilünüm. Belki bir başka programda tamamını dinleriz. Selanik Devlet Senfoni Orkestrası kendisine eşlik ediyor. Nikos Haliassas'la birlikte. Şef Nil Kocamangil solist efendim. Bu konçerto tıpkı sizin bahsettiğiniz gibi solistin biraz orkestranın içinde zaman zaman kaybolduğu hani o da müziği mantığını bile hani çağrıştıran şekilde ama aynı zamanda tabii ki bir anlatıcı gibi önde olduğu yerler de var. Dinleyelim, çok güzel bir kayıt, canlı konser olmasına rağmen sonrasında kapanış.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Alia Turca programının sonuna geldik. Ahmet Adnan Saygun'un Violonsel Konçertosu'ndan birinci bölümün bir kısmını dinledik. Çok kısa bir bölüm. Selanik Devlet Senfoni Orkestrası Nikos Haliassas yönetiminde Nil Kocamangil'e eşlik etti. Nil Hanım bugün stüdyo konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz ve keyifli sohbetiniz için.
0: Evet efendim, Alia Turca bu hafta burada sona erdi. Bize 0212 343 40 40'tan ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz aliaturca@acikradio.com.tr. Facebook grubumuz Alia Turca. X ve Instagram hesaplarımız aliaturca2001. Ben Ali Pınar, program ortaklarım Ersin Antep ve Ozan Binici ile yardımcımız Melih Camuşçu'ya teşekkür ediyorum. Masada bulunan Andrei Griçku ve Salih Işıker'e de çok teşekkürler. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
2: Alia Turca Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yaşar Dükel'e teşekkür ederiz.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kadriye Karcı'ya teşekkür ederiz.
4: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Muzaffer Tunça, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Evet efendim, 5 Ekim Altın Saatler programının yıl dönümü idi. Yani 2 gün önce 1999 yılının 5 Ekim günü ilk Altın Saatler programını yayınlamıştık. Aradan 27 yıl geçti. Ancak ülkemizin, yerleşim bölgelerimizin afetlere karşı dayanıklılığının ne durumda olduğu ortada. Bugün 1441. programımızı sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apaçıkradyo@apaçikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Kadriye Karcı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel Bey. Ayhan Bey, programımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
5: Sağolunuz. Çok teşekkürler. Programımızın konusu hakkında da kısa bir bilgi vereyim Ayhan Bey. Manisa'nın Soma ilçesi Eynez bölümünde faaliyet gösteren İmbat Madenciliğe ait kömür ocağında 1 Ekim Perşembe günü saat 12.49'da meydana gelen göçükte 5 işçi yurttaşımız hayatını kaybetti ve 2 işçi yaralandı. Hayatını kaybeden maden emekçilerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Soma denilince aklımıza ilk olarak 2014 yılında 301 madencimizi kaybettiğimiz o büyük katliam geliyor. Aradan geçen 12 yılda aynı bölgede hala benzer ikmallerle madencilerimizin can veriyor oluşunu ülkemizin içinde bulunduğu durumun önemli kanıtlarından biri olarak görüyoruz. İşte bu iş cinayetini Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ile konuşacağız. Ayhan Bey, ben hemen ilk soruya geçmek istiyorum. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi Soma denilince akla ilk olarak 2014 yılında 301 madencimizi kaybettiğimiz o büyük katliam geliyor. Aradan geçen 12 yılda aynı bölgede hala benzer ihmallerle madencilerimizi kaybediyoruz. Hafıza ve adalet mekanizmaları açısından nasıl yorumluyorsunuz bu durumu?
6: Aslında biz bunu ortalama 4-5 yılda bir sürekli yaşıyoruz. Sadece Ermenek, Amasra, Soma'daki 2014'teki Soma 301'inle kalmadı bu ülkede. Daha önce geçmişte Karadon'u var, 30 kişinin hayatını kaybettiği, Kozlu'da 13 kişi var, 8 kişi var. 91 yılında 262 kişi var. Ondan öncesinde Armutçuk'ta 103 kişi var. Yozgat Sorgun'da 38 kişi var. Yani Maalesef biz bu faciaları, kazaları, ölümleri, sakat kalmaları çok kolay unutuyoruz. Yani hafızamız toplum olarak çok zayıf ve devam ediyor. Ve bu şekilde hiçbir şey yapmadan bu süreç devam ettiği sürece de bu ölümler Türkiye'nin her yerinde yaşanmaya devam edecek. Çözülemez mi? Çözülür. Dünyada bunun örnekleri de var. Daha 15 yıl öncesine kadar Çin'de de buna benzer vakalar yaşıyorduk, ölümler. Ama bunu Çin devleti bir devlet politikası haline getirdi. Biz bu sorunu çözeceğiz dedi ve çözdüler de. Ve o aş öyle bir hale getirdiler ki bu işleri, ölümleri durdurmak bir tarafa, madencilik bilim ve tekniğine göre yaptıkları, oluşturdukları politikaların akabinde Ar-Ge çalışmaları, teknoloji çalışmalarıyla bugün dünyaya teknoloji satar hale geldiler. Yani kazaları, ölümleri önlemek bir tarafa, ama şu anda Türkiye'de ölümler hala yaşanmaya devam ediyor. Çünkü öncelikle devlet bu işi bir politika olarak önüne koyup köklü çözüm getirecek önlemler almadı, almıyor da. Her kazadan sonra sorumlular tutuklanacak, sorunlardan hesap sorulacak deniyor. Birkaç tane medyaya düşen önlem üzerinden mevzuat değişikliği yapılıyor ama sistem aynı şekilde devam ediyor. Yani işin kötü yanı da, bu işin faturası da hep biz maden mühendislerine çıkıyor. Bugüne kadar bakın, Soma haricinde, Soma'da iki işveren vardı, baba oğul. Birisi büyük patron, birisi de şirketin başına geçmişti. Şirketin başında olduğu için, tüzel kişiliği başında olduğu için bir ceza aldı. 7 yıllık bir ceza aldı. Oysa büyük patron hiç ceza almadı. Bugün Soma'da yaşanan faciada da baktığımızda, o şirketin patronu var, o şirketin patronunun çocukları o şirketin içerisinde çalışıyorlar, karar verme mekanizmalarındalar. Arada CEO'lar var, hiç kimse tutuklu değil, ücretli çalışan maden mühendisleri burada günah keçisi ilan ediliyor. Yani birkaç maden mühendisini tutuklamak, onlara hapis cezası vermekle bu iş çözülmez. Çünkü bunlar zaten zincirin son halkası. Son halkayla bu iş çözülmez. Sorun daha büyük üst kısımda. Bunu devletin bir politika haline getirmesi gerekiyor. Peşinden bu politikaya uygun da önlemler alması gerekiyor. Biz Maden Mühendisler Odası olarak her zaman açıkladık. Bu açıklamamızda da şunu dedik zaten. Ya bu kazalar önlenebilir. Ya böyle bir kazanın yaşadığımız yüzyılda kabul edilmesi mümkün değil. Yani madencilik bilim tekniği bunu çözmüştür. Ama neden hala yaşıyoruz? İşte cezasızlık var. Asıl sorunların hukuki sonuçlara ulaşılamaması, kabul edilmemesi. Bilim tekniği bunu çözmüştür. Ama neden hala yaşıyoruz? İşte cezasızlık var. Asıl sorunların hukuki sonuçlara ulaşılamaması, kabul edilmemesi.

0: enstitü kuruluyordu, araştırma merkezleri kuruluyordu, eğitimler verilecekti, çalışmalar yapılacaktı. Hiçbiri yapılmadı. Sadece bir mahkeme süreci oldu. Kamuoyunun gözü önünde belli kişilere belli cezalar verildi. Orada kaldı bu iş. O yüzden hafızamızda da yer etmiyor. Hafızamızda yer etmediği için de Kozlular'da yaşanıyor. Karadonlar, Somalar, Ermenekler. Ne yazık ki bu devam edecek. Yani 2022 yılında 4 yıl önce Amasra'da oldu. Bugün Soma'da oldu. Ben iddia ediyorum ki bu sistem, bu düzen devam ettiği sürece 3 yıl sonra, 4 yıl sonra buna benzer bir kaza da olacaktır. Değişen ne olacaktır? Sayı 5 yerine 30 olur, 15 olur. Bu şekilde sorunlar devam edecek.
1: Evet, ben hemen ikinci soruma geçmek istiyorum Ayhan Bey. Şimdi sonuç olarak siz bölgede de bir inceleme yaptınız ve onun sonucunda sanıyorum teknik bulgulara da bazı teknik bulgulara da ulaştınız. Bu olaya ilişkin olarak
0: Özür
1: teknik
0: dilerim.
1: bulgular.
0: Yayında bir sorun oldu. İkinci soruyu alabilir miyiz? Kusura
1: Evet,
0: bakmayın.
1: hemen şimdi tekrarlıyorum. Bölgede inceleme yaptınız küçük olan madende ve onun sonucunda da bazı teknik bulgulara ulaştınız. Bunları özetlemeniz mümkün mü acaba? Kazanın meydana geldiği tavan tabakası, tahkimat tasarımı, zemin koşulları açısından bulgularınız nedir? Eğer yanlış bilmiyorsam siz de gittiniz değil mi
0: Yok,
1: bölgeye?
0: ben gitmedim. İzmir Şube Başkanımız ve ikinci başkanımız gittiler. Soma İzmir'e bağlı olduğu için hem de yakın olduğu için
1: Evet.
0: anında gittiler. Aslında biz öyle ocağa girip de bir inceleme yapamadık. Yani oradaki üyelerimizden, çalışan üyelerimizden
1: Bilgiler alıyorsunuz.
0: aldığımız bilgiler kapsamında değerlendirme yaptık. Yoksa ocağa girip de bir inceleme yapmadık.
1: Yapamıyor musunuz bunu?
0: Yok, öyle bir yetkimiz yoktur. Yani
1: Evet.
0: meslek odalarının iş yerlerine iş güvenliği açısından veya da çalışma konuları konusunda bir denetim yetkisi yoktur. Bizler sadece üyelerimizin mesleki faaliyetlerini denetleyebiliyoruz disiplin kurulumuz
1: Bu
0: aracılığıyla.
1: eskiden beri böyle midir?
0: Eskiden beri böyle. Yani biz üye maden mühendislerinin örgütüyüz, işverenlerin
1: Evet.
0: örgütü değiliz. Yani bu konular devlet tarafından denetlenen konular. Ama sonuçta biz de demokratik kitle örgütü olarak, sivil toplum olarak mesleki bilgimiz ve deneyimimizle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Yani yetkimiz yok ama yapıyoruz. Planlar üzerinde arkadaşlarımız inceleme yapıyor. Resmi bir denet şey değil, inceleme değil o. Görüşmeler yapıyoruz. Görüşmelerden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Kazaların nedenlerini kendi deneyimlerimize göre tespit ediyoruz komisyonlar marifetiyle ve bunu da kamuoyuna açıklıyoruz. Yani geçmişte çok defalar yaptık bunu. İşte Karadon'da trafo patlaması dendi, Soma'da trafo patlaması dendi, Amasra'da da benzeri bir şey söylenmişti. Yani biz bunların gerçek nedenlerini, hayır bu bir grizi patlamasıdır, hayır bu bir ocak yangınıdır, hayır bu bir göçüktür şeklinde doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşarak kamuoyunu bilgi sahibi yapıyoruz. Çünkü bazen bu işlerin hukuki sonuçlarından etkileneceklerini düşünerek insanlar eksik ve yanlış bilgilendirmeler yapabiliyorlar. Biz bunu toplumu bilgilendirme aşamasında yapıyoruz. Buraya da o gün kazanın olduğu gün arkadaşlarımız gittiler. Yaptıkları çalışmalarda işte Doğu 5 üretim alanı dediğimiz Doğu 5 panosunda -101 kotunda bir faaliyet alanı, ayak diye adlandırıyoruz biz orayı. Ayağın hazırlık çalışmaları, ayağın kurulma çalışmaları. Yani -101 kotunda deniz seviyesinden 101 metre aşağıda bir ayak çalışması. Ayak oluştu, alt taban yol, üst taban yol dediğimiz yollar açıldıktan sonra ortadan kılavuz sürülüyor ve hazırlık yapılırken o bölgede fay olduğunu biliyoruz. Orada genişletme çalışmaları sırasında tahkimatta bozulmalar meydana geldiğini öğreniyoruz. Akabinde de göçük, 25-26 metrelik bir göçük. Yani Türkiye'deki maden kazalarında en çok ölümler göçüklerde yaşanır. Ve bu kadar büyük bir alanın göçmesi çok kabul edilemez. Burada dedik bir planlama hatası olduğunu düşünüyoruz. Jeolojik yapı iyi değerlendirilmemiş.

0: değerlendirilmeyen jeolojik yapıya göre de iyi tahkimat sistemi kurulmadığı için bu kaza olmuştur. Zaten ortaya çıkan bilirkişi raporu da kusuru, işçilerin bir kusuru olmadığı yönünde rapor tutmuştur. Oradaki şirket içerisindeki yetkililere bir kusur dağılımı yapılmıştır. Yani bizim görüşümüzde bilirkişi raporu şu anda aynı doğrultuda çıktı.
1: Evet. Bildiğimiz kadarıyla 9 kişi de gözaltına alındı
0: Toplandılar da aslında şu anda.
1: ve tutuklandılar. Gözaltına alındıktan sonra da tutuklandılar. Bunlar içinde maden mühendisi var mı?
0: 8 ya da 7, 8 tanesi maden mühendisi, bir makine mühendisi. 8 tanesi maden mühendisi. Yani genel müdürden en yetkili kişiden en aşağıdaki unvanı en düşük olan mühendise kadar 9 kişi var. Bir genel müdür var, 2 genel müdür yardımcısı var. İş güvenliği şube müdürü var. İş güvenliği uzmanı, daimi nezaretçi ve mekanizasyondan sorumlu olmak üzere 9 kişi tutuklandı. 8'i maden mühendisi. Bunların yaptığımız incelemede bazılarının üyemiz olmadığını da öğrendik ne yazık ki. Normal şartlarda Türkiye'deki mevzuata göre meslek odasına üye olmadan faaliyette bulunulması yasal değildir. Onu da inceleyeceğiz. Tamamına vardıracağız. Bakalım biz hata yapmayalım diye detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Yani ve şu anda dediğim gibi bugüne kadar Türkiye'de tutuklanmış bir işveren yoktur. Yasalar işveren vekili sıfatında, işveren ben bunları bilmiyorum, bu iş için uzmanları, mühendisleri tuttum, çalıştırıyorum diyerek bu kazalardan sorumlu olmuyorlar. Oysa ki Türkiye'de biz yıllardır şunu söylüyoruz, mühendislerin mesleki bağımsızlığı ve mesleki güvenceleri yoktur. Yani devlet iş güvenliği uzmanlığı diye bir mekanizma kurdu. Daimi nezaretçi diye bir mekanizma var 1954 yılından beri. Bunların amacı işverene eksikleri tespit edip alınması gerekli önlemleri bildirmek. Ama pratiğe baktığımızda maaşını işverenden alan bir denetimci, bir öneride bulunan kişinin burada mesleki bağımsızlığından ve güvencesinden bahsetmek mümkün değildir diyoruz ve bu karar vericiler her ne kadar bu arkadaşlarımız görüş ve önerilerini işverene, patrona iletseler de bu iş patronun iki dudağı arasında bazen patronlar kabul etmiyor ve bunları da arkadaşlar orada sağlayamıyorlar. Yani burada karar vericiler dediğimiz görevliler, yetkililer sorumlu tutulmadığı sürece bu iş günah keçisi ilan edilen birkaç mühendisine yıkıldığı sürece bu işlerin çözülme şansı ne yazık ki olmayacaktır ve bu şekilde devam ettiği sürece de bu ölümler üzülerek söylüyorum ki yaşanmaya devam edecektir.
1: Evet. Bu madende kaç kişi çalışıyor acaba? Bir bilginiz var mı? Büyüklüğü konusunda.
0: 4.000 civarında 3 vardiya da yer üstü, yer altı dahil olmak üzere bildiğimiz yaklaşık rakam 4.000'den yani tam küsuratta bilmiyoruz ama o civarda bir işçi çalışıyordu.
1: Evet. Çok büyük bir madenden bahsediyoruz
0: Evet.
1: anlaşıldığı
0: Emek
1: kadarıyla.
0: yoğun bir meslek.
1: Evet. Maalesef. Evet. Bütün bu şimdi oda olarak yaptığınız açıklamada yaşadığımız çağda madenlerde yaşanan göçükler kabul edilemez diyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten bunu daha önceki biraz önceki konuşmalarınızda da belirttiniz. Bilim ve mühendislik bu tür göçükleri önceden öngörüp engelleyebilecek düzeyde. Bunu da gene Çin örneğinden anlıyoruz. Daha önceki bir programımızda da siz Almanya örneğini vermiştiniz. Almanya'da uzun yıllardan beri herhangi bir maden kazası yaşanmadığını belirtmiştiniz. Onu da ben tekrar dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Bütün bunlardan başka arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra bu facianın oluş mekanizmasını ve ihmalleri somut bulgularla ortaya koyacak hukuki ve teknik delillerin korunması noktasında herhangi bir zafiyet söz konusu mu acaba? Bunu sadece bu son olayla ilgili olarak değil, genel bir soru olarak kabul edin lütfen.
0: Ya şöyle, bizim bu Soma konusunda Soma faciası yaşandıktan sonra da hazırladığımız raporda, o
1: Evet.
0: facia yaşanmadan önce hazırladığımız iş kazaları raporlarında, bilimsel toplantılarımızda, akademisyenlerin yaptığı çalışmalarda hep söylediğimiz şeyler aslında hala çözüm bulma devam ediyor. Bakın, Soma 680 milyon ton yaklaşık rezervi olan, 600 milyon ton üzerinde rezerv olan bir saha. Bu sahanın diyoruz bir havz olarak planlanması gerekiyor. Bir havz olarak planlanması gerekiyor. Ve bu aslında Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından 2000'li yılların başında, 90'lı yılların sonunda yapılmış da, bu bir master planı oluşturulmuş. Devlet Planlama Teşkilatı'na sunulmuş. Burası havz olarak değerlendirildiğinde yeraltı değil de açık işletme yöntemiyle işletilebilecek bir saha iken, bu küresel politikaları, sonuçları biliyorsunuz, özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans, bu yöntemle oraları parçalayarak küçük küçük işletmeler açıldı. Ve bu bir sahada yaşanan olumsuzluk diğer sahayı etkiliyor. Buranın havza olarak planlanmasını biz yıllardır söylememize rağmen, faciadan önce de söyledik, 2014 Soma 301'den önce de söyledik, sonra da söyledik. Ama hala burada işte belli alanları, koordinatları belirleyerek özel sektördeki iş yerlerine ruhsatlı sahalar devrederek orada rödovans yöntemiyle, taşeron yöntemiyle üretim yapılıyor. Bu en büyük nedenidir. Bunun altını ısrarla çiziyoruz. Yani bunu kamunun o zamanki yöneticileri bir plan, master plan olarak devlet planlamaya sunmalarına rağmen 2004-2005'ten itibaren burada rödovans başladı, taşeron başladı ve ölümler de başladı. Ondan önce de az sayıda kazalar olmuyor muydu? Oluyordu. Ölümler olmuyor muydu? Oluyordu. Ama böyle toplu ölümler ne yazık ki yaşanmıyordu. Bu, bir kere bunu yapmadan bu işi çözemeyiz. İkincisi, mevzuatımızı dünya, bilim ve teknik dünyanın her yerinde aynıdır. Yani seri havalandırma dünyanın her yerinde yasakken, Türkiye'de yasak olmaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu kazaların en önemli nedenlerinden biri de havalandırma, bu göçük haricinde. Göçükler için artık yani çelik tahkimatlar kurulmuş, tavan basıncını ölçebileceğiniz ekipmanlar oluşturulmuşken, gelişmiş teknolojiler geliştirilmişken, zemini izleyebilecek teknolojiler izlenmişken göçü yaşamak gerçekten kabul edilebilir değil. Ama bunları mevzuatta ve veyalarla işverenin insafına bıraktığınızda bunlar yaşanıyor. Burada Soma'da aslında biz böyle bir şey bekliyorduk. Yani kömür fiyatları düşüyor. Kömür fiyatları düşünce üretimin artması gerekiyor ki birim maliyet düşsün. İşte Soma Termik Santrali kapandı. Yani havzada önemli sorunlar var. Bunlar umarız artarak devam etmez diyorum. Şu anda Türkiye'de bir havza madenciliği, iki madenciliğin, maden mühendisliğin, bilim ve tekniği taviz vermeden uygulandığında biz bu kazaların önlenebileceğini düşünüyoruz. O nedenledir ki biz bu kazalara, facialara kader ya da fıtrat demiyoruz.
1: Evet. Tuğçe'nin bir
0: Ayhan
1: sorusu
0: Hocam,
1: var.
0: teşekkür ederim Gürhan. Hoş geldiniz Ayhan Hocam. Çok kıymetli bir katılım oldu hakikaten. Ben de şunu merak ediyorum. Az önce aslında Soma katliamıyla ilk başta başlamıştık ve sonra mevzuata dair bazı bilgiler verdiniz ama özellikle Rödovan sisteminin etkisinden ve bu hani termik santralin kapanması meselesinin nasıl etkilediğinden bahsettiniz. Şimdi acaba Soma katliamından sonra madenciliğe dair, maden çalışmalarına dair mevzuatta olumlu görebileceğimiz herhangi bir değişiklik oldu mu hocam sahaya yansıyan ve hani Soma davası da yakın zamanda sonuçlandı sizin çok yakından takip ettiğiniz gibi ve hani oradaki sonuçların şu anki işleyişi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz acaba? ya bazı mevzuat değişiklikleri oldu. Yani iyiler de oldu. Ama baştan söylediğim gibi bu bir devlet politikası halinde dönüştürülmediği sürece birkaç maddenin değişmesiyle bu işlerin düzeleceğini düşünürüz. Bakın, 2010 yılında maden kazalarıyla ilgili, madenciliği sorunlarıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 2014'te Soma'dan sonra Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 2022'de Amasra kazasından sonra Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 2010'da hazırlanan rapordaki sonuçlarla, 2014'te hazırlananlarla, 2022'de hazırlananlar birbirine o kadar benziyor ki. Ama bunların %95'i daha fazlası yapılmadı. Mevzuat değişikliği oldu. Ne oldu? Karbonmonoksit maskesi yerine daha teknolojik, daha verimli, daha kullanılabilir oksijen maskesi geldi. Yani önemli olan biz bu kişisel koruyucuların kullanılmamasını isteriz. Yangın çıkmasın, patlama olmasın. Çünkü onlar olduktan sonra işe yarayacak bir şeylerdir. İşte gaz maskesi istasyonları kuruldu. Yaşam hattı dediğimiz bir halatla kaçış şeyi sağlandı. Hani bunlar mevzuata girdi. Dünyada örnekleri alındı ama 3-5 maddenin değişmesiyle kazalar değişmedi. Yani devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu Çin Devleti gibi bir devlet politikası haline getirmedi. Ar-Ge çalışmaları desteklenmedi. Bilimsel faaliyetler desteklenmedi. Maden mühendisliğinin eğitim sorunları çözülmedi. Maden mühendislerin mesleki ve bağımsızlığı ve meslek güvenceleri, iş güvenceleri sağlanmadı. İşçilerin sendikal örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmadı. İşçilerin sendikalaşmaya çalıştıklarında başlarına neler geldiğini görüyoruz. Yani bu köklü politikalar olmadan birkaç mevzuat teknik maddeyi değiştirerek bu olmadı. Düzelmedi, düzelmeyecek de. Yani Türkiye'de denetim sisteminden başlayalım. Hem devletin yaptığı dış denetim dediğimiz bak ilgili Çalışma Bakanlığı'yla Enerji Bakanlığı tarafından ya da iş yerlerinin yapmak, iş güvenliği uzmanları ve daim nezaretçiler üzerinden iç denetim yapmaları, yapılan iç denetimlerde bağımsızlık ve mesleki güvence sağlanmadığı sürece bu işlerin çözülebileceğini düşünmüyoruz. Yani her kazadan sonra 3-5 madde değişir. Ondan sonra da kalır işte. Armutçuk kazasından sonra madenlerde ve tünellerde iş güvenliği tüzüğü çıktı. Tüzüğü çıktı ama şey değişmedi. Peşinden Soma faciasından sonra bayağı madde değişti. Bir şey değişmedi. Yani birkaç teknik maddenin değişmesiyle sorun çözülmez. Burada sistemin çözülmesi gerekiyor.
1: Evet, siz aslında son derece önemli bir konuyu belirttiniz. Tuğçe'nin sorusuna yanıt verirken bekliyorduk dediniz ve bunun gerekçesi olarak da kömür fiyatlarının düştüğünü tespit etmenizin arkasından böyle bir beklenti içine girdiğinizi söylediniz. Bu anlaşıldığı kadarıyla böyle bir durumda miktarın arttırılması söz konusu. Miktar arttırıldığı zamanda bazı önlemler gözden kaybediliyor diye anlıyorum. Doğru mu?
0: Bak şimdi Soma'da şöyle, Soma'da uzun yıllardır çok üretimli madencilik yapıldığı için iki sorun var. Yani bir tanesi derin sahalara iniliyor. Yani burada da deniz seviyesinin altına inildi. Eskiden daha yüzeyde çalışılıyordu. Derin sahalara inildikçe gaz sorunu ortaya çıkıyor. Tavan baskısı, baskı sorunu, tahkimat sorunu ortaya çıkıyor. Bu teknik olarak bir sorun. Bunu bekliyorduk. Yani orada sorun vardı. Peşinden de üretim kömür fiyatları düşünce birim maliyeti azaltabilmek amacıyla üretimi artırmak gerekiyor sonuçta. Yoksa zarar eden bir kuruluş haline geliyorsunuz. Özel sektör biliyorsunuz kar etmediği bir işi yapmaz, yürütmez. Bu iki faktörü birleştirince bu kazaların olacağını biliyoruz. Zaten Türkiye'de şöyle bir şey. Türkiye'de ortalama 4-5 yılda bir böyle facialar yaşanıyor. Bakın size son 15 yılın örneğini vereyim. 2010'da Karadon yaşandı. 2013'te Kozlu yaşandı. 2014'te Soma yaşandı. 2014'te Ermenek yaşandı. Peşinden 2022'de bir 5-6 yıl ara geldi. O Soma'nın yarattığı tramvayla biraz İnsanlar daha dikkatli oldu ama işte biraz önce dedim ya hafızamız zayıf diye bunu sordunuz. Hafıza geriliği bir 5-6 yıl geçtikten sonra 2022'de Amasra oldu. Bugün de bu oldu. Türkiye'nin büyük kazalarının istatistiklerine baktığınızda ortalama 4-5 yılda böyle ölümler yaşanıyor ne yazık ki. Altını çizerek söylüyorum. Bu iş bir devlet politikası haline dönmeden, devlet politikası haline getirilip kurallar net olarak konmadan biz bu işin çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Çözen ülkeler var, görüyoruz, ona üzülüyoruz. Çözülebilecek bir şeyi hala çözemiyoruz.
1: Evet, şimdi bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müziğimizin açıklamasını da Tuğçe'den rica ediyoruz.
2: Bugün sevgili Didem Gençtürk bizim için Ani DiFranco'dan Which Side Are You On isimli parçayı seçti. İşçi hareketinin en güçlü şarkılarından biri olarak biliniyor ve bir Kentucky'de 1931'de maden işçilerinin sendikalaşma mücadelesinin ortasında bir maden işçisi tarafından yazılıyor. Madenci ve sendikacı tarafından. Şirketlerin ve grev kırıcıların karşısında duran madencilere şarkı çok net bir soru soruyor. Hangi taraftasın?

0: Radyodayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel Bey. Evet Tuğçe.
1: Ayhan Bey, ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi hem maden mühendisleri hem de işçiler aslında çalışma sırasında bazı tehlikeleri fark ediyor mutlaka. Burada zaten hani İSİG Meclisi'nin yaptığı çalışmalarda, İş Cinayetleri Almanağı'nda, Maden Mühendisleri Odası'nın çalışmalarında buna dair bazı bilgilere rastlıyoruz. Peki çalışmaktan kaçınma hakkını kullanma imkanı oluyor mu? Yoksa iş kaybı korkusu ya da o madende çalışmaya mecbur olmak gibi bir mesele bu hakkı kullanmaya engel mi oluyor acaba?
2: Evet, en büyük sorunumuz bu. Yani maden işçisi, maden emekçisi, maden mühendisleri hep şunu söyleriz biz, bunu Soma'dan beri de söylüyoruz. Yer üstünde açlıktan ölmek mutlak, yer altında iş kazasında ölmek ihtimal. Böyle bir tercihle baş başa bırakılan, karşı karşıya kalan bir sektörün çalışanlarının işten kaçınma hakkını kullanmaları imkansız diyebilirim. Yani yasada var, mevzuatta var, hani teoride var ama pratikte bu yok. Yani bugüne kadar Türkiye'de insanlar sendikaya girdiği için işten çıkarılırken, işte iş güvenliği hakları için aslında Türkiye kayıtlarında bir tane iş güvenliği önlemleri nedeniyle eylem olmuştur. Sendikalı da sendikasız da işçi olsa da iş güvenliği önlemleri yok burada diyerek bugüne kadar kayıtlara geçmiş ciddi bir eylem ne yazık ki yoktur. Bunun sebebi de sizin sorunuzda gizli. Yani insanlar iş bulamazken bulduğu işlerde düşük ücretlere rağmen çalışmak zorunda. Bulduğu işte işsiz kalmamak için güvenlik olmayan koşullarda çalışmak zorunda. Bu aslında sadece madencilikte de değil. Bakın yani iş güvenliği açısından bu Türkiye'nin bir sorunu. Bugün inşaatlarda her gün 3 insan yüksekten düşme sonucu hayatını kaybediyor. Madenlerde haftada bir kişi ortalama hayatını kaybediyor. Türkiye'de iş kazaların sonucunda günde yani 2000'in üzerinde insan hayatını kaybediyor. Günde bu 9 kişi, 7 kişi yaklaşık 7 kişi yani sabah evinden işine giden 7 anne ya da baba akşam evine iş kazası nedeniyle dönmüyor. Ya bu Türkiye için çok kabul edilebilir bir şey değil, insanlık için kabul edilebilir bir şey değil ama
1: Bunu
2: Türkiye'de
1: tekrar
2: ne yazık
1: söyleyebilir
2: ki
1: misiniz Ayhan Bey?
2: yani Türkiye'de her sabah 6-7 insan anne ya da baba işine gidiyor evinden ama akşam eve dönmüyor. İş kazaları sebebiyle. Bu madende böyle, inşaatta bunun içinde, ulaşımda bunun içinde, büro hizmetleri bile bunun içerisinde. Bu İSİG Meclisi'nin kayıtlarına göre, SGK'nın kayıtlarına göre her yıl ortalama 2000'in üzerinde ölümlü iş kazası yaşıyoruz. Yani artık ve bunların %99,9'u da önlenebilir diyoruz. Hatta %100'ü bile önlenebilir. Ama bu halen bu sorun böyle devam ediyor ve bu koşullarda sorunuzdaki şey iş ve çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak Türkiye'de imkansızdır diyebilirim. Yani ilk etapta işsiz kalacaksınız. Akabinde başka sektörlerde, başka iş yerlerinde bile belki çalışmanız engellenecek. Yani Türkiye'de ne yazık ki böyle şeyler de yaşıyoruz, vakalar da yaşıyoruz. Sendikalı olan işçi başka bir işten çıkarıldığında başka bir yerde işe alınmıyor, fişleniyor. Böyle eylem yaptığı için çalışma hakkından kaçın olmadı da olduğunda bunu yaşanacaktır. Bu Türkiye'de ne yazık ki bu hak kullanılamıyor. Sendikal hak da kullanılamıyor. Pek çok hakkımızı insan olmaktan kaynaklı, vatandaş olmaktan kaynaklı, çalışan olmaktan kaynaklı bu ülkede pek çok hakkımızı ne yazık ki kullanamıyoruz.
0: Evet, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetleri raporunu, Eylül ayı raporunu bugün açıkladı. Bu rapora göre Eylül ayı sonuna kadar Türkiye'de 1736 çalışanımızı iş cinayetlerinde kaybetmişiz. 1736. Yani daha önce sizin vermiş olduğunuz yıl 2000 rakamı bu senede aşılacak gibi görünüyor. Nedenlerine baktığımız zaman %22'si trafik servis kazası. %18'i sizin belirttiğiniz yüksekten düşme ve %18'i ezilme ve göçük altında kalma. Ve bunları iş kollarına göre dağılımı ise inşaat yol 50 ölüm, tarım orman iş kolunda 45 ölüm, taşımacılıkta 28, belediye genel işler sektöründe 16, gemi tersanede 15. Bu Eylül ayında 226 iş cinayeti sonucunda canını kaybeden, hayata veda eden yurttaşlarımızın 21'i kadın, 205'i erkek, 8'i çocuk, 14'ü mülteci ve göçmen. Kentlere göre dağılımına baktığımız zaman da İstanbul 39, Gaziantep 9, Ankara 8, Şanlıurfa 8, Düzce 7, Manisa 7. Yani tablo bu ve bu tablo maalesef bir türlü değişmiyor. Siz de üzerinde durdunuz, nedenlerini açıkladınız. Ve bir de ben maden mühendislerinin üzerindeki idari ve hukuki baskının madenlerdeki güvenlik kültürünü etkilemesi açısından bir soru sormak istiyorum. Çünkü kazaların ardından hukuki süreçle sizin de belirttiğiniz üzere genellikle maden mühendislerinin günah keçisi ilan edildiğini görüyoruz. Maden mühendislerinin madenlerdeki mesleki bağımsızlığı konusunu konuştuk. İşverene bağlı çalışan bir mühendis güvenlik kaygılarını özgürce dile getirebilir mi? Yani bunun acaba bir farklı yolu var mı? Yurt dışında maden mühendislerinin bağımsız çalışmalarına ilişkin örnek veya örnekler var mı?
2: Yani bizim Türkiye'de uygulanan modelle ilgili geliştirdiğimiz model var. Yani Türkiye'de ilk maden kanunu 1954 yılında çıkmış. 1954 yılında maden kanunu çıktığında Türkiye'deki mühendis sayısı o kadar yetersizdi ki bizim ola kayıtlarına baktığımızda 238 kişiydi. Oysa sadece Zonguldak'ta belki 300'ün üzerinde madenciye ihtiyaç vardı o günün koşullarında. Ve kanun koyucu o tarihte şunu yapmış: hiçbir maden işletmesi maden mühendisliği hizmetlerinden mahrum kalmasın diye bir mühendisi haftada 1-2 gün, 15 günde bir iş yerlerini ziyaret ederek, oralara danışmanlık yaparak 10 yere bakma yetkisi vermişti. Biz buna 2090'lı yıllarda itiraz etmeye başladık. O günün koşullarında dedik. Yani mühendislik hizmetleri her ocağa, hatta her vardiyaya en az bir maden mühendisi lazımdır dedik. Ve bunu 2015 yılına kadar kabul ettiremedik. Bu 2015 yılına kadar böyle devam etti. Soma faciasından sonra bu kabul gördü ve her ocakta bir istihdamı zorunlu bir maden mühendisi, en az bir maden mühendisi, sonraki her vardiya için birer maden mühendisi, peşinden de vardiyalarda 80 işçi başına bir maden mühendisi istihdamı zorunlu hale geldi. Ama bunların, biraz önce de söyledim, mesleki bağımsızlığı güvence altına alınmadı. Bunlara kanunda çok önemli sorumluluklar yüklendi. Devlet adına denetim yetkisi verildi. Bize bildireceksiniz dediler. İşverene önlemleri almasını söyleyeceksiniz. İşveren almadığında da ilgili bakanlıklara bunları bildireceksiniz, ihbar edeceksiniz dendi. Biz de bunu yapılacaksa dedik, kimse işverenden maaşı aldığı yerde bunu, işverenin eksikliklerini, yapmadıklarını devlete bildiremez. Böyle bir güvence vermeniz gerekir dedik. Bunun için mevzuat maddeleri hazırladık, hukuki metinler hazırladık. Yani burada dedik ki bu insanların işe girişleri, çıkışları yasal güvence altına alınsın. Bu insanların ücretleri güvence altına alınsın. Bunun için formül de önerdik. Bu maden mühendisleri arasında bu havuz sistemi diye geçiyor. Yani madenci maden ruhsat harcını yatırdığında mühendisin maaşını da devlete yatırsın. Devlet o kişinin maaşını işveren adına ödesin dedik. İşten çıkışı içerisinde de mesleki nedenlerle iş kanunda bildirim süresi hakkı vardır biliyorsunuz. O maddedeki nedenler dışında keyfi olarak feshedemesin dedik. Bunun için ilgili yerlere yazdık. Her maden kanunu görüşmesinde söyledik. Ama hala yürürlüğe girmedi. İşin ilginci 2025 yılı Sayıştay denetçilerinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde yaptığı denetim raporunda da bizim bu tespitlerimiz bir tespit olarak yapılmış olmasına rağmen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ne de Enerji Bakanlığı ne Maden İşleri Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bu düzenlemeyi yapmıyorlar. Bu düzenleme olmadığı sürece maden mühendislerinden bu sorumluluklarını yerine getirmesi beklenemez. Ama bu sorumluluklarını yerine getirmedin diye de işte Soma'da 9 kişi peşinden 2014 yılında da yine orada 37 sanık vardı. 37 sanığın 30'u maden mühendisiydi. Gediz'de böyle oldu, Karadon'da böyle oldu, her yerde böyle oldu. Biz şunu söylüyoruz. Niye bu kazalardan, facialardan, ölümlerden sonra bir tane şirket sahibi tutuklanmıyor? Bugüne kadar bir tek Soma 301'de bu yaşandı. O da şirketin zaten yönetim kurulu başkanı olduğu için yaşandı. Bu şirketin de yönetim kurulu başkanı var. Bu şirketin de %100, %90 küsur hissesine sahip olan bir patronu var. Ama bu patron şimdi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Orada ücretli çalışanlar, onun emir ve talimatlarına uygun çalışanlar da tutuklandılar. Belki de ilk celse en az 2 aydan önce olmaz. 2 ay bir kere kafadan tutuklu kalacaklar. Sonra da alacakları cezalara göre de geçmişteki durumlarda göz önünde bulundurularak değişik cezalara çarptırılacaklar. Bu iş çözülmeyecek. Yani patronların bu anlayışı çözülmediği sürece bu işte baştan beri söylüyorum, altını kırmızıyla çizerek söylüyorum. Devlet bu işi ben çözeceğim deyip üniversitelere, sendikalara, meslek odalarına, sektör temsilcilerine sorarak bir çözüm bulup bunu katıksız bir şekilde, tavizsiz bir şekilde uygulaması gerekiyor. Dünyada örnekleri var, başta da söyledim. Ama ne yazık ki işte meclis araştırma raporları bile toz raflarda kalmışsa, orada söylenenlerin hiçbiri yapılmamışsa hiçbir şey yapılmıyor demektir. Hiçbir şey yapılmayınca da aynı hatayı yapıp başka sonuç beklemek de doğru değildir. Bu ölümler sürecektir, ben söylüyorum. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Bunu söylerken ben haklı çıktım demekten mutlu olmuyorum. Üzülerek söylüyorum. Bu yaşanacak. Yani 3 yıl sonra da başka bir ocakta meydana gelecek. 2 yıl sonra başka bir ocakta meydana gelebilecek. Biraz önce İSİK Meclisi rakamlarını açıklıyorsunuz. Madenciliği kaçtı hatırlamıyorum şu anda ama ortalama madencilikte 60 civarı ölüm vardır. Yani madencilikten o rakamlara baktığımızda madencilik riskli bir sektördür. O kadar azıcık sektörler var ki işte biraz önce verdiğiniz yani genel hizmetlerde 50 kişinin ölmesi ne demek yani Türkiye'de? Düşünebiliyor musunuz? Yani iş güvenliği yılda işte 9 ayın rakamı 1700 küsür. Bu 12 aya geldiğimizde 2000'lere geçecek. 2200 ile 2500 arası bir rakama ulaşacak. Yani bu insanları yani 2500 ölüm demek 10 bin insanı etkiliyor aileleriyle, sevdikleriyle, akrabalarıyla, mesai arkadaşlarıyla bu 50 bini 100 bini buluyor. Bu iş yerleri açısından da yani ekonomi olarak da baksanız, para açısından da baksanız bunun sonuçları kabul edilebilir ölçülerde değil. Yani ne insani ne mali bu sorunu devletin kendi kendine bırakmış işverenlerin kendi kurallarıyla sürdürdükleri bir süreç. Sadece madenciler için de değil. Biraz önce rakamları söylediniz. İnşaattan metale, genel işlere kadar ölüm sayıları çok vahim durumda.
0: Evet, maalesef böyle. Bir de şunu merak ediyoruz. Maden ruhsatlarında artış var mı son yıllarda? Sadece kömür ocaklarını kastetmiyorum.
2: Yani şöyle, madencilikte arama ruhsatlarında dönem dönem artış olur ama yani ben 30 küsur yıldır bu mesleği yapıyorum. Türkiye'de ortalama 7.000-7.500 civarı işletme izinli saha olur. Ama bunların da 5.000'i faaliyette olur sürekli olarak. Yani ekonomik koşullara göre, mevsimsel koşullara göre. Yani bunlar şöyle kamuoyunda çok arttığı yönde bir sayı var da rakamlar dolaşıyor ama çok değil. MAPEK bunları düzenli olarak istatistik sayfasında yayınlıyor. Yani büyük bir artış yok. Arama ruhsatlarında dönem dönem madenciliğin süreçlerine göre, ekonomik verilerine göre artışlar olabiliyor ama bu arama ruhsatlarının çok büyük bir kısmı işletmeye dönüşmüyor. Yani her sondaj vurduğunuz yerden maalesef maden çıkmıyor. Ekonomi çıkıyorsa bile ekonomik olmuyor günün koşullarına göre. Yani Türkiye'de madencilik öyle çok hızlı büyüyen bir sektör değil. Son 30 yılın gayri safi milli hasıla rakamlarına bakın. 0,9'da bir %0,9'da %1,1 arasında değişir. Ortalaması %1'dir. Pek çok sektörde bu rakamlar pozitif anlamda gelişirken madencilikte gelişmiyor. Bu çok arttığını söyleyemem. İstihdam da artmıyor madencilikte. Zaten bu yaşanan kazalardan sonra özellikle maden mühendisliğinde de bakın tercihler, talepler çok düşmeye başladı. Çoğu bölüm 26 bölüm var yaklaşık. Bunlardan 13 tanesi öğrenci alabiliyor. Diğerleri öğrenci bile alamıyor. Öğrenciler tercih etmiyor. Çünkü ya ölüsünüz ya sanıksınız. Yani
0: Evet.
2: bazı işte Soma'da 5 maden mühendisi de öldü orada. 30 maden mühendisi, 30 maden mühendisi de yargılandı sonuçta. Yani ölmezseniz de sanık oluyorsunuz. Yani biz günah keçisi ilan ediliyoruz. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ne ölmek istiyoruz ne de yargılanmak istiyoruz. Bilime, tekniğe göre insanca bir ortamda çalışmak istiyoruz. Çalışmamızın karşılığı da emeğimizi istiyoruz. Ama ne yazık ki ne bu ücret sorunu genelde Türkiye'nin sorunu. Düşük ücretlerle çalışıyoruz, zor koşullarda çalışıyoruz, çok fazla çalışma sürelerine maruz kalıyoruz, riskli ortamlarda çalışıyoruz ve bunun sonucunda da ya ölüyoruz ya da yargılanıyoruz. Yani 5 yıl işletmede çalışıp da hakim önüne çıkmayan maden mühendisi var yoktur desek inanın yanlış olmaz.
0: Evet. Aslında benim soruma verdiğiniz yanıtta ikinci sorumu da yanıtlamış oldunuz. Çünkü maden ruhsatı sayısı ile işletme izinleri sayısı birbirinden farklı iki rakam. İkinci olarak da onu soracaktım. İşletme izinlerinde artış var mı? Ama her ikisinin de yanıtını cevabınızla birlikte aldım. Şimdi programımızın sonuna yaklaştık. 2 dakikamız var. Bu 2 dakika içinde konuşmanız içinde, program içinde çok değindiniz ama Soma'da ve Türkiye'nin genelinde yeni maden facialarının önüne geçmek için yarından itibaren acil olarak yapılması gereken birkaç maddeyi tekrarlamanız mümkün mü acaba?
2: Yani aslında biz bunu yıllar öncesinden Maden Mühendisleri Odası olarak açıkladık. Ulusal madencilik politikası için temel ilkeler başlığıyla 13 maddelik bir metin yayınlandık. Yani burada bilim ve tekniğe uygun madencilikten, çevreye uyumlu madencilik, işçi sağlığı, iş güvenliğine dönük madencilik, işte maden mühendisliği, Ar-Ge çalışmaları, arama çalışmaları, yani aramadan pazarlamaya kadar tüm aşamalarını belirten bir temel ilkeler manzumesi belirledik ve yayınladık. Bunu defalarca da kamuoyuyla paylaştık. Bu ilkelere göre yani madenci her ekonomik faaliyette olduğu gibi madencilikte de hedef insanın refahı, ülkenin kalkınması, toplumsal refahın artması olmalı. Bu çerçeve içerisinde bir madencilik politikası belirlemeliyiz. Burada Türkiye'de yapılmayan bir şey sadece Elbistan'da yapılıyor biliyorsunuz. Havza madenciliği. Yani bütün havza Soma'nın, Zonguldak'ın, havza planlamasıyla yapılması gerekirken biz bunları bölüp parçalayıp burada madencilik yapıyoruz. Bu hem verimlilik açısından doğru değildir hem de işçi sağlığı güvenliği açısından doğru değildir. Çevreye duyarlı madencilik yapmak zorundayız diyoruz. Yani iş güvenliğine uygun yapmak zorundayız. Ar-Ge çalışmalarını geliştirmek zorundayız. İnovasyona değer vermeliyiz. Emeğe, insana ve emeğe emek vermeliyiz diyoruz. Bunlar bizim politika metnimizin ana başlıkları. Devlet bunu yarın oturup biz bu işi önleyeceğiz demediği sürece ve buna uygun bir ilkeler peşinden mevzuat, peşinden denetim sistemi, peşinden sadece madenciliği böyle de değil, madenciliğin üretimini, ticaretini, pazarlamasına kadar hepsini planlaması gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece istisnalar koyduğu sürece, tavizler verdiği sürece bu işler devam edecek. Yani çevre sorunu diyoruz. Bir şirketin ruhsatlar için özel düzenleme yapıyor. İş güvenliği önlemi diyoruz. Bir şirketin sorunu için orada bir istisna konu. Yani bu şekilde bu şeye benziyor. İnsanoğlunun bir böbreğini aldığınızda yaşar. Bir gözünü aldığınızda yaşar. İşte bir kulağa gittiğinde yaşar. Ama ciğerinin bir kısmı gittiğinde yaşar ama bunun sonucunda buna yaşamak denmiyor ve bir süre sonra da ölüyor bu vücut. Yani hem engelli olarak yaşamak yaşamak değildir hem de ölüm gelecektir. Yani biz böyle tavizler vererek işte sektör zor durumda aman bunu işte bunu kapatmayalım, aman bunu durdurmayalım, aman durdurduysak hemen açalım, mevzuatı esnetelim, işte işverene süre verelim gibi mantıklarla yaptığımız sürece bu kazalar yaşanmaya devam edecektir. Yani yazık ki üzülerek söylüyorum. İstatistikler de bunu gösteriyor. İstatistik bilimine işte 1983'ten Armutçu kazasından milat kabul edelim. O taraftan bu tarafa kazaların sıklıklarını, aralıklarını, nedenlerini, ölüm sayılarına baktığımızda bu devam edecek ne yazık ki.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey, verdiğiniz bilgiler için sağ olun ve tabii tekrarlamak gerekiyor. Bu hayatını kaybeden maden emekçilerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğimizi tekrarlıyoruz. Çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
1: Çok
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
2: ediyorum. Görüşlerimizi sunma imkanı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle kazalarda, ölümlerde bir araya gelmeyelim. Daha güzel günlerde bir arada
0: Evet,
2: olmak
0: çok
2: dileğiyle
0: haklısınız.
2: teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Evet, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel Bey idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kadriye Karcı'ya teşekkür ederiz.
5: Sonucuna tabii ki çok sevindim. Böyle güzel bir sonuç olması gerçekten hoş. Benim için önemli olan Türk kökenli olarak seçilmem değil. Önemli olan Türk kökenimin önem taşımaması. Çünkü benim hedeflediğim toplumda insan salt kökeninden ötürü seçilmesini doğrusu desteklemiyorum. Bir insan kökeni ne olursa olsun içeriğinden ötürü seçilebilmeli.
6: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
7: Reklamlar bitti.

0: gözleri.
1: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
2: Apaçık Radyo.
0: Eyvallah.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rüştü Altılı'ya teşekkür ederiz.
3: Sakat muhabbet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
4: He went off to heaven just before you were born. She said, he went off to heaven just before you were born.

0: Merhaba. Sakat Muhabbet'in alışıldık başlangıcından farklı bir giriş yapıyorum. Çünkü biraz sonra yüz yüze canlı bir röportaj dinleyeceksiniz. 28 Eylül 4 Ekim arasında Adana'da 33. Altın Koza Film Festivali'nin yerini takip ettim. Apaçık Radyo ve Sakat Muhabbet adına. Ve orada daha festival başlamadan önce gelen basın bültenlerinden film seçmiştim. Sakatla temas eden ve ekipleriyle de görüşmek istemiştim. Görüştüğüm iki filmin toplamda 8 ödülü oldu Altın Koza'da. Ve bu hafta bu filmlerden ilkiyle 3 ödül kazanan Gün Yüzü ile başlıyoruz. Banu Sıvacı'nın yönettiği Gün Yüzü filmin Altın Koza'da Yılmaz Güney en iyi film ödülünü, yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülünü Asena Hotamış, yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülünü de Süleyman Rodop Kabaali kazandı. Adanalı bir yönetmenin, hemşerimin bir filmi Gün Yüzü ve oyuncuların çoğu da Adana yerinden oyunculardı. Banu Hanım'ı, oyuncuları, ekibi kutluyorum ve şimdi Altın Koza sürerken, daha ödüller belli değilken yönetmen Banu Hanım'ın yaptığım röportajı dinlemeye sizi davet ediyorum. Merhaba. Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Şu anda Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 33.'sü gerçekleşiyor Adana'da. Ben de Adana'da otelde Gün Yüzü filminin yönetmeni Banu Sıvacı ile beraberim. Banu Hanım'ın filmi Gün Yüzü şu anda biz bu kaydı yaptığımızda 30 Eylül Çarşamba bir gün önce 5.30'da sinemada gösterildi, galası yapıldı. Ben de filmde sakatla değen bir yan olduğu için Banu Hanım'ı rica ettim konuk olması için ve sağ olsun kabul etti. Şu anda karşımda kendisi. Banu Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Hoş bulduk, merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir.
0: Ben deyim. Bu arada iki Adanalı karşı karşıyayız. Sizin de biliyorum Adanalı olduğunuzu. Güvercin filminizi de izleme şansım olmuştu bizim. Benim ikinci filminiz bu. Sakat Muhabbet'te bir ilk sorum var. Benim öyle başlıyorum programa. Banu Sıvacı kimdir? Bu kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığı var mıdır? Soru böyle başlıyor program. Buyurun.
1: Adana'da doğdum, büyüdüm ve burada okudum aslında. Ama öncelikle en başta içinde bulunduğum kariyer planı ressam olmak üzerineydi ve ben resim okudum. Ancak okulun belli bir döneminden sonra sinemaya ilgim arttı ve bir şekilde karar verip İstanbul'a yolculuk yaptım ve sinema için çabam başladı. Daha sonrasında ilk filmimi çektim Adana'da. Tekrar Adana'ya dönüp filmimi çektim. İkinci uzun metrajım da şu anda Adana'da olmaktan, yine festivalde yer almaktan 8 yıl sonra çok mutluyum. Sakatlık konusuna gelince, yani bence sinema yapan herkes biraz kafadan sakat oluyor diyebilirim yani.
0: bunu açalım biraz, yani kafanız sakat olmak, sakatlık deyince ne uyanıyor sizin zihninizde?
1: Şimdi şöyle, sakatlığı işte olumlu bir şey olarak söyledim ben burada aslında. Çünkü benim iki filmimin de ana karakterleri ayrı kodları bence. Uyum sağlama sorunu
0: Ama
1: olan herkes.
0: Adanalı olmak belki de Ayrkot olmak gibi bir yandan da. Ben de Adanalı oldum, işte oradan bir pay biçiyorum
1: Evet,
0: kendime.
1: evet. Yani belki de benim, evet, sakatlıkla ilgili okumam bu olmuş olabilir. Meydan okuma hali, ramenle hareket etme hali. Bütün bunlar aslında bir sakatlık değil mi?
0: Sakatlık peki sizde, yani sadece bu sinema üzerinden çalışmak mı sakatlık olarak geldiniz, yoksa bir sakatlığınız bulunmuyor sizin, benim kendi gördüğüm kadarıyla şu
1: Ha,
0: anda?
1: fiziksel olarak yok elbette. Ben metaforik bir şey söyledim.
0: Tabii biz programda ilk, yani müzik arasına kadar ortada müzik paylaşıyorum ve müzik arasına kadar yani normal sohbet diyoruz. İkinci bölümde de ana temaya giriyor aslında. Günüzü filmine de onun en aslında arada gireceğiz. Altın Koza Adana ve şu an Adana'dayız biz de. Adanalıyız ikimiz de. Nasıl geçiyor festival? Güvercin filmi Altın Koza'da gösterilmiş miydi? Ona değinelim biraz. Adana'yı konuşalım. Sonra da zaten Güneş filmine geçeceğiz ilerideki dönemde.
1: Evet, Güvercin filmi 8 yıl önce Adana'da yarıştı. SIAT en iyi film ödülü aldık. Çok güzeldi bizim için bu deneyim. Benim hem ilk filmimdi, heyecanım çok büyüktü. Hem de kendi memleketimde seyircimle buluşmuştum. Resmen mücadeleye başladığım yerde mücadelenin güzel bir sonucuyla gelmiş olduk. Ekibimize yeniden buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi Gün Yüzü'yle ikinci uzun metrajımla da burada olmak, yani Yine bir heyecan ama daha olgun bir heyecanla geldik diyelim.
2: Şimdi ressamlık da aslında sinema çok farklı şeyler değil. Hareketli görüntü sonuçta sinemada. O sinemaya eğilme ressamlıktan nasıl oldu? Bir film izlediniz, bir şey mi oldu? Onun bir var mı bir hikayesi?
1: Yani aslında elbette sanatla ilgilenen biriyseniz tüm sanat disiplinleri ilginizi çekiyor. Ama spesifik bir örnek verecek olursam, benim resim hocam, hocalarımdan, resim atölye hocalarımdan birisi olan Mustafa Okan bize film izleme, film okuma dersleri verirdi. Muhakkak biz bir film izler, üzerine tartışırdık ve film okumayı üniversitede ilk defa böyle tam anlamıyla yaşamış oldum. Film okuma o kadar hoşuma gitti ki ilk başlarda tek hedefim bir sinefil gibi hissedecek kadar fazla film izlemek, filmleri tartışmak oldu. Sonra bunu çok yeterli bulmadım kendime. Üretmek de istiyordum zaten. Ressamlığın o tek başınalığının dışında kolektif bir şey, insanlarla bir şeyler. Sinefil gibi hissedecek kadar fazla film izlemek, filmleri tartışmak oldu. Sonra bunu çok yeterli bulmadım kendime. Üretmek de istiyordum zaten. Ressamlığın o tek başınalığının dışında kolektif bir şey, insanlarla bir şeyler yapmak istiyordum. Sonra atölyelere

0: ciddi tecrübeler edinip yapımcılarla görüşüp fonlar arayarak bu filmi çekebileceğimiz hale getireceğim. Belki 6-7 yıl bekledi o da. Bu süreçte ben setlere girdim, reji yaptım. Reji asistanlığıyla başlayıp yardımcı yönetmenliğe kadar gelen bir reji süreci geçirdim. Çünkü bir şekilde kendime eğitmem gerekiyordu. Ben Türkiye'de setlere bizzat girmenin, problemleri bizzat tanımanın, problemleri bizzat çözmenin beni eğiteceğini düşündüm. Bence çok faydasını da gördüm.
1: Şimdi ortalara bir yere daha gelmedik ama müzik üzerine şimdi paylaşıp filme daha detaylı yer verelim istiyorum. Müziği ben konuğa soruyorum. Tabii siz şu anda oynuyorsunuz ama istediğiniz bir müzik parçası varsa şu an dinleyelim, var mı? Hangi film müziği dinleyelim şu anda? Anonsu sizden rica edeceğim ben. Aklınıza gelen ilk parça neyse.
0: The Doors, People Are Strangers izleyelim o zaman. Strange dinleyelim.
1: Dinleyelim, pardon. Tamam, dinliyoruz.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Şu anda 30. Adana Altın Kutu Film Festivali'nde Gün Yüzü filminin, İngilizcesi de Here the Yellow filminin yönetmeni Banu Sıvacı ile beraberiz. Filmde tabii ben Altın Koza'ya birkaç yıldır geliyorum. Dinleyicilerimiz takip ediyorlar. Filmlerdeki sakatlık temalarına bakıyorum daha çok. Ben de bültenlerde hemen Gün Yüzü'ndeki demans detayını görüp de demiştim. Sizle görüşmek istemiştim ve sağ olun siz de kabul ettiniz. Ama önce bir filmin hikayesine, Gün Yüzü nasıl ortaya çıktı? Here the Yellow ve Gün Yüzü isimlerinin şeyleri, onu bir alalım sizden. Sonra zaten temas konusuna gireceğim detaylıca.
1: Yani senaryoyu yazarken tabii isim de çok zorlandım ben bu senaryoyu yazarken. Çok katmanlı bir senaryo. Yani Güvercin Yusuf'un hikayesini takip ettiğimiz bir senaryoydu. Gerçekten bir gencin büyüme hikayesini görüyorduk. Çevre etkileyen taraftaydı. Ama burada tüm karakterler birbirini etkiliyordu. Ve yaşadıkları acılar, uğraşları çok üzerine düşünmeme neden oldu ismin. Ve yani film boyunca aslında karakterlerin gün yüzü görmediğini böyle fark ettiğim bir zaman böyle bir de gerçekten bir şeylerin ortaya çıkması ile ilgili çok ciddi bir amaç var filmde. Bir adalet arayışı var. Yani olayların gün yüzüne çıkması durumu da önemli. Bu iki anlamı birden film taşırken bu ismin filme uyacağını düşündüm.
0: Here the Yellow ismi, İngilizce isminin bir hikayesi var mı? Aynı şey çünkü filmde bir yerde bu Here the Yellow Türkçe olarak geçiyor aslında. Altyazıda görüyoruz onu. Çünkü orada da bir toprakla ilgili bir şey söyleniyor. Onun var mı bir hikayesi?
1: Yani tabii ben şöyle düşünüyorum. Bir müzisyen karakterim var. Yani sinestezik bir isim olsun istedim. Çünkü bu karakteri

0: Çocukluğuna dair renkler, kokular, sesler birbirine karışmış neredeyse. Bunu çok söylüyor zaten film boyunca da. O yüzden o artık dünyayı duymakla algılayan bir kadın. Ama o renkler de o coğrafyaya ait. Ya böyle bir görmek ve duymayı birleştirmek istedim İngilizce isimde. Bu yüzden o geçmişi sarı bir renkle anarken kadının bunu duyduğunu hayal ettim. Çünkü o bir müzisyen. Öyle bir isim çıktı ortaya.
1: Yani hikayede tabii ipucunu vermeyeceğiz filme dair ama bu özetlerde olan kısmını söyleyeceğim. İşte Suna isimli bir karakterimiz var ve kendi geçmişinden bir acısını aslında deşmek için bir kendi öyküsüne geliyor. Orada demans pratiği ortaya çıkıyor. Filmi izlerken ben dün seyrettim tabii. Filmin hikayesinde de yani filmi ilk defa özet okumadan gelen kişi de aslında ne olduğunu tam yavaş yavaş anlıyor. O da sanki demanslı bir bireyin zihnine yansıması gibi ben okudum filmi yani. Çünkü ne oluyor ne bitiyor izlerken perde perde açılıyor. Sanki demaslı bir bireyin beyninin içinden izliyormuş gibi hissettim filmi. Siz böyle mi kurdunuz bilmiyorum ama.
0: Ya böyle söylemeniz gerçekten çok mutlu etti beni. Çünkü yani o belirsizlikler, o garip atmosferler elbette ki demansla ve hafıza kaybıyla bir bağlantısı var. Burada bir suçluyu sorguladığımız için ben bunu bir engel olarak düşünmemiştim, açık söylemek gerekirse. Yani onun bir sakatlığı var gibi bir hayal etmemiştim düşünürken. Bir suçlu hafızasını kaybetse ve bu suçu sorgulasa bir kadın ve onun üzerine gitse seyircinin tepkisi ne olur? Bunu merak ettim aslında. O yüzden yazdım.
1: Şimdi dün söyleşide de obruklara bir detay oldu. Sizde obruk aslında çok belirgin bir şey değil. O bölgede Konya'da geçiyor film için. Konya Ovası'na geçiyor. Ama obruklar da aslında gezegenin oyukları, gezegenin zihnindeki belki de boşluklar gibi ben bir yandan da gördüm. Demansa da değiyor bu. Filmde aslında dediğiniz gibi bir suçlunun, suçunun hatırlaması, hafızan hatırlanması üzerine şey var. Görkem Yeltan filmde oynayan bir karakter. Benim çok beğendiğim bir oyuncu kendisi. O da aslında zihinsel olarak sakatlı bulunan bir kişinin suçlu olup olmayacağının bir polisiye, adli şeyi de geçiyor filmde. Bunu da sizin söylemek istersiniz yani. Suç, yani suçlu sayılır mı? Demanslı birisi eğer suçluysa ve söylüyorsa suçlu adedilir mi, adedilemez mi gibi bir şey de sorgulama da geçiyor orada filmde. Bunu da ne söylemek istersiniz?
0: Yani şöyle, sonuçta bu suçu sağlıklıyken işlemiş şüphesi var. Büyük bir şüphe. Suna'nın kendince kanıtları çok yerinde. Ama hala kesin olmayan bir durum. O yüzden ben tabii o zaman araştırdığım kadarıyla doktorun da sonuçta bilmemesi gerekiyordu tam. Bildiği kadarıyla söylüyor orada da. Ben de bildiğim kadarıyla söyleyebilirim. Çünkü eminim bu durumun çok parametresi vardır. Daha hukuksal zeminde baktığım zaman çok parametre gördüm. Sonuçta zihni yerindeyken işliyor ama artık zihni yerinde olmadığı için sorgulanış şekli farklı, tedbirler farklı. Evet.
1: Filmde aslında siz tabii filmin konusu bambaşka bir konu. Bir demans detayında sakatlamak için giriyoruz ama siz de demans, Alzheimer üzerinden bir araştırma yapmış mıydınız filmi çalışırken, yazarken? Buna dair gözlem yaptınız mı, araştırma yaptınız mı? Buna dair ne söylemek istersiniz? Var mı böyle araştırmanız filme dair çalışırken ön çalışma sırasında?
0: Ya en önemli, benim için en önemli referans, büyük babam bizim yanımıza taşındı bu sağlık sorununu yaşarken. Benim onu gözlemleme şansım oldu yani. O sessizliği, birden verdiği cevabın çok alakasız bir yerden gelişi. Okan Selvi de bu karakteri oynarken hem benim yaşadığım kendi deneyimlerimi çok güzel dinledi hem de demans hastası bireylerle, yani o bireylerin olduğu filmleri, belgeselleri çok böyle ilgiyle izledi ve bir şekilde biz ortak bir zeminde oluşturduk o karakteri. Ama benim de yaşadığım bir deneyim var elbette.
1: Tabii Okan Selvi Bekir karakterini canlandırıyor. Çok da iyi oynamış. Tabii burada olmadığı için Okan Bey de olsaydı belki onu da burada konuk ederdik.
0: Burada, Adana'da şu anda. Bugün geldim. Eğer konuk etmek isterseniz
1: Yok, ha ben
0: bağlantımızı
1: görmediğim
0: kurabiliriz.
1: için yani şey ol demiştim. Tabii yani ben bilseydim Uğur Bey'e şey derdim yani Okan Bey'le beraber olsun derdim. Onu görmeyince ben yok diye düşündüm. Neyse o da bizim demansımız olsun programda. O da bir şey tabii ki. Şimdi ben de Mersin'de yaşıyorum ve Mersin'de Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nde masalcı atölyesi yapıyorum. Geçen sene başladım. İşte aslında hikaye, masal, Alzheimer'lı insanların masal üzerinden şifalanması gibi şeyler üzerinde kafa yoruyorum. Bu da ilginç bir şey. Orada tabii dernekteki insanlar gönüllü insanlar. Yani ailesi Alzheimer'lı olmuş. Kaybetmiş belki ama sonra o tanıyınca aileyi orada kalmış insanlar üzerinden ve çoğu da yaşlanan üzerinden yapıyorum ben bu eğitimleri. O yüzden demans, Alzheimer'a bende böyle bir temasım oldu. Kendi ailemde olmasa bile. Orada da ilginç anlatıyorlar bana. Çünkü bir insanın hafızası aslında kendi varoluşunu temsil eden bir şey. Yani çünkü hafızamız yoksa biz de yokuz bir yandan da. Buna dair yani Alzheimer, demans konusunda dair siz sinemacı olarak ne söylemek istersiniz?
0: Yani özellikle karakterin çok eski detayları çok iyi hatırlaması durumu. Yani benim kendi yaşadığım deneyimlerde de öyleydi. Bu çok özel bir şey. Aslında günümüzü kaydetmiyorlar daha çok sanki. Öyle bir durum var. Çünkü geçmişe dair, çok geçmişe dair bir anda bir şeyler hatırlayıp anlattıkları anları çok özel buluyorum. Çok gerçek bir şey. Yani söyleyebileceğim tek şey ne söylüyorlarsa sonuna kadar gerçek oluyor ya. O çok ilgimi çekiyor benim. Sadece bizim karakterimizde o gerçeği söyleyemeden bazı durumlar oluyor yani.
1: Şimdi film Berlin Film Festivali'nde gösterilmiş. Sonra başka bir festivalde, tam adını çıkartamadım şimdi ama bir değişik bir festival, ben bilmiyordum. Orada ödüller de almışsınız, 4 ödül almışsınız. Orada Alman izleyiciler ve diğer izleyicilerin filme bakışı, soruları Türkiye'den farklı mıydı, aynı mıydı? Onlar ne yönden filmi eleştiri getirdiler?
0: Berlin'de dünya premierini yapmak hani benim için çok özel oldu. Çünkü Güvercin'de de öyle olmuştu. O benim ilk festival deneyimim olmuştu. Kendi filmimle bu kadar büyük bir festivale seçilebilmek çok değerliydi. Berlin seyircisi kesinlikle tabii ki şöyle, Akdeniz seyircisiyle farklı. Ben sadece Türkiye diye ayırmayacağım. Yani genel olarak Akdeniz hattındaki seyirciyle kuzey bölgelerinin seyircileri daha farklı bakış açılarına sahip. Örneğin benim kadın karakterimin yaşadığı acılar dolayısıyla kurduğu mesafe ve soğukluk onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Çok normal geliyor onlara. Bu karakter neden soğuk, neden mesafeli sorusu hiç gelmiyor orada. Ama Türkiye'ye, Akdeniz ülkelerine böyle bir karakter gösterdiğinizde ilk soruları o oluyor. Yani hani o yüzden aradaki anlayış farkını, aradaki karakterleri okuma farkını çok hissediyorsunuz yani.
1: Tabii ödül alanında 72. Taormina Film Festivali. O hangi ülkede Taormina? İtalya gibi ısınladı bende ama İtalya mıdır bilmiyorum.
0: Evet, Taormina çok köklü bir festival. İtalya'nın Venedik'ten sonraki en eski festivali. Çok değerli jüriler geldi festivale. Benim için önemli kısmı oydu. Cenk Kemp'in başkanlığındaydı jüri. Yani jürinin tamamı Oscar, BAFTA, Cannes gibi ödüllere sahip jürilerdi. Onların fikriyle değerlendirilmek, onlar tarafından tebrik edilmek, onlar tarafından yani bu onayı şöyle düşünüyorum. Bu kişiler bu filmi izle diye önermiş oluyor aslında insanlara. Bu sinemamız için çok değerli oluyor. Ben aslında ödüllere bakış açım bu. Jüriler özellikle güçlü olduklarında bu filmi önermiş oluyorlar bir nebze. İzleyin bu filmi demiş oluyorlar ve bu film için çok değerli oluyor. Filmin izleyicilerle kavuşmasını sağlayan bir şey oluyor. Benim ödüldeki en büyük anlayışım bu oluyor.
1: En iyi filmi, en iyi yönetmeni ve toplam 4 ödülü almış orada aslında.
0: En iyi kadın ve en iyi erkeği de aldı.
1: Evet evet, yani Selva Hanım'la en erkek de Selva Hanım'ın karakterini oynayan Ayhan Bey aldı. Peki tabii demans dışında da aslında bir de şey var. Ayhan Bey'in oğlu Erhan'ın da bu sosyal medya üzerinden bir şey yapma hikayesi var filmde. Onu da değinmişsiniz aslında. Onu da şu an günümüzde çok fazla köyde yaşayan insanlar, Erhan'da da karakterinde o var zaten. Köyü aslında İsmet karakterinde, çok pardon. Baştan söyleyeyim de şey olmasın. Ayhan Bey'in oğlu İsmet karakterinde de var böyle bir şey. İşte filmde hayvanların da bir hikayesi var. İşte sizin de kedinizmiş zaten. Leyla'yı oynayan kedi. Evet. İsmi neydi? Gerçek adı neydi?
0: Didi.
1: Didi. Çok çok keyifli bir kedi. Benim de kedi bakmadım ama son geçen 2-3 ay önce bir kedi evime kendi geldi. Tekirli kedi. Adına Zıpçıklı koydum. Çok Zıpçıklıydı. Güzel. Ama 2-3 ay sonra birden kayboldu. Dediler ki işte de birkaç kedi ezilmişti. Belki de o da gitti. Yani geldi gibi gitti aslında.
0: Erkek miydi?
1: Erkekti, erkekti.
0: Erkek kediler bazen bölgeyi belirleyebiliyorlar. Yani o bölgedeki diğer erkek kediler kovabiliyor ve başka bir bölgeye gidebiliyorlar. Sağdır umarım.
1: İnşallah, inşallah sağdır. Tabii manda hikayesi de var. Mandaların da hikayesi var. Hayvanların da aslında, tabii köylerde böyle aslında. Hayvanlar, insanlar aynı koşullarda yaşıyorlar. Bu hayvanların, doğanın filmdeki etkisine dair ne söylemek istersiniz?
0: Yani hayvanlardan azade, doğadan, iklimden azade çok düşünemiyorum artık. Ben ömrüm boyunca öyleydi. Kendi hayatımda hayvanların yeri çok yoğun. Çocukken zaten o bölgede anneannemin evine her yaz gidip çok uzun kaldığım için o anneannemin hayvanları vardı. Kediler çocukluğum, bizim kedi nesiller boyu beslediğimiz bir hayvan. Sadece benim ilk başlattığım bir şey değil. Benim yani bizde nesiller boyu kedi hikayeleri anlatılır. O yüzden bizim için hayatın bir parçası. Farklı bir şey hissetmiyorum. Böyle bir hayvanları özellikle koymuş gibi hissetmiyorum. Yani benim onlardan azade bir şey üretmem mümkün değil gibi görünüyor. O yüzden benim için çok değerli.
1: Bir de tabii film kasta, film ekibine de bir burada tanıt açalım. Sizden isteyelim. Oyuncular, teknik ekip, görüntü yönetmeni, ses, o kişilere de burada bir ismini analım istiyorum ben. Buyurun.
0: Filmimizin görüntü yönetmeni sevgili Yusuf Aslan Yürek. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yapımında da yer aldı. Orkun Huylu yapımcımız. Aynı zamanda filmimizin değerli oyuncularından. Filmimizde Selva Erdener, Süleyman Kadim Kabali, Okan Selvi, Dilşah Demir, Kerem Özdoğan, Doğukan Töngel oynuyor. Feridun Koç oynuyor. Yani çok değerli oyuncularımız var.
1: Tabii çok.
0: Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Müziklerimiz Canset Özgecan'a ait. Güvercin'de de kendisiyle çalışmıştım. Ekibimiz de başka... Yani teknik detayları, seslerimizi Özkan Boz aldı. Çok değerliydi onunla çalışmak. Reyhan Acar sanat yönetmenimizdi. Böyle bir anda tabii hemen ezberden söylemek.
1: Çok isim var. Görkem Yatan'ı ben bahsetmiştim zaten. Küçük küçük rollerde bir sürü isim var zaten. Böyle öne çıkan isimler de var. Onları da ismini almış olalım. Peki filmin şu anda Türkiye gösterimi Adana'da oldu. Bundan sonrası festival hikayesi ve gösterim süreci vizyona girecek girmeyecek mi? Bahsinler için bu zor bir süreç ama nedir o konuda? Sizin var mı şu anda? Öne gelen şeyler var mı şu anda, hedefler?
0: Yani görüşmeler yapıyoruz. Kasım ayı ya da en geç Aralık ayında vizyona girmeyi umut ediyoruz. Gelişmeler için Instagram sayfamızdan bizi takip edebilir.
1: Herkes. Filmin kendi sayfası var değil mi?
0: Evet, filmin Instagram'da kendi sosyal medya sayfası var. Gün Yüzü Film. Oradan filmimizin gelişmelerini takip edebilir.
1: Peki bundan sonraki projeler, çünkü bitmez projeler biliyorum yani sinemacılarda, var mı şu anda kafanızda yeni yeni daha sonrası için projeler? Tabii üstüne çok şey detay vermeseniz bile ne söylemek istersiniz o konuya dair?
0: Yani elbette 3. film için notlarımı almaya başladım. Daha henüz bir böyle çok bitmiş bir senaryo yok. Ama heyecanla yeni filmi de üretmeyi istiyorum. Sadece artık dünyada sinema yapmanın giderek zorlaştığı bir dönemdeyiz. O yüzden... Ne zaman üretebileceğimi tam olarak öngöremediğim bir zamandayım. Şu anda Gün Yüzü'nün festivallerinin tadını çıkarmaya çalışıyorum.
1: Şimdi tabii programımız Sakat Muhabbet. Sakatlığa değen yanlara bakıyorum ben. Sinemada sakatlık, yani sinemanızın dışında da siz de bir sinema izleyicisiniz. Ne kadar yansıyor, ne kadar doğru ya da yanlış yansıyor size göre. Ve siz demans koyarken sakatlık üzerinden değil de başka bir hikayeden koydunuz diye anlıyorum ben zaten sohbetinizden de. Bunu dair yani sinemada sakatlık... Ben hep şey diye düşünüyorum çünkü Yeşilçam, eski 70'lerdeki Yeşilçam sakatlık algısını çok kötü şekilde yarattı diyorum. Şu anda bakıyorum sanki artık yarı sarıyor gibi bir yandan da geliyor. Çünkü doğru yansıyan filmler de burada da görüyorum ben. Sizin o konuda görüşleriniz var mıdır Bahane Hanım?
0: Benim bu konuda yani ancak eksiğim olabilir. Yani ben bu konuyla ilgili ne kadar okuma yapsam da empati anlamında... Yani bence bizim haddimiz bile değil, ne kadar empati yapabiliriz bu engelleri, bu zorlukları yaşayan insanlara diye düşünüyorum. Ama muhakkak ki onları her daim yalnız bırakmamalı, anmalı, projelerimizde yer almalı. Benim ekibimde vardı ama filmin içerisinde hikaye olarak bir demans hastası vardı. Lakin dediğim gibi en başta yola çıkarken bunu dürüstlükle söyleyebilirim. Yani ben bir engeli olan bir adamı orada anlatmak gibi bir şeyle düşünmedim. hafıza üzerinden düşündüm. Hafızanın varlığı, yokluğu, etik sorgulamalar üzerinden düşündüm. Ama elbette ki bu çok değerli bir bakış açısı oldu benim için. Orada bunun üzerinden de bir düşünceye neden olmuş oldu.
1: Bu hafta konuğumuz Banu Sıvacı'ydı. Gün Yüzü, İngilizcesi de Here the Yellow filminin yönetmeni kendisi. Banu Hanım, çok çok sağ olun konuk olduğunuz için. Son sözleriniz varsa Sakat Muhabbet'te Apaçık Radyo'ya dair, onları da alalım ve size izin verelim. Çok sağ olun tekrar.
0: Bu kadar değerli, bize bakış açısı kazandıran bir program yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum.
1: Çok çok sağ olun Banu Hanım. Banu Hanım da konuğumuz. Adana Altın Koza Film Festivali'nde sesler sunmaya devam edeceğiz size. Sakat Muhabbet'in bir de son sloganı var. Ben Marx'ın sözünü değiştirdim biraz. Sakat Muhabbet'i aradım. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh,
2: Sakat Muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: hayatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mert Altıntaş'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Dünyanın Cazı'na hoş geldiniz. Her çarşamba ben Leyla Yenegücük sizinle birlikteyim. 36. Akbank Caz Festivali bütün hızıyla devam ediyor ve birbirinden güzel konserleri izleme fırsatını elde ediyoruz. Bugün size bir duo albümü getirdim ve 1 Ekim'de komünite sahnede izlediğimiz genç caz yıldızlarından oluşan Ignite'da Jakob Mans, Young European Stars featuring Şutin Erden'e Batar, Nils Kugelmann, Jakob Benç ve Leo Asal'dan oluşan harika bir genç yıldızlar topluluğunu izledik. Ve bu müzisyenlerden piyanist Şutin Erden'e Batar ve Nils Kugelmann'ın ortak yaptıkları albümü Under the Same Stars'ı dinleyeceğiz. Açılış parçamız, albümün de açılış parçası olan Mirror Under Water idi. Bu albümde Nils Kugelmann'ı aslında basçı, bas klarnette de dinleyeceğiz. Sanatçıların ortak yapımları demiştik. Moğol asıllı yetenekli piyanist, uluslararası büyük ses getiren 2023 tarihli ilk albümü Rising Sun'ın ardından bu üçlemenin ikinci halkasını albüme dönüştürüyor. Under the Same Stars ile ikili piyano ile nadir kullanılan bu kontralto klarnetin uyumundan doğan güzel ve derin bir diyaloğu ortaya koyuyor. Ve Act Music etiketiyle de bu albüm dinleyicilere ulaşıyor. Ben de bu hafta böyle bir seçki hazırladım sizin için. Her parça hakkında kısa bir takım cümlecikler yazmışlar. Bununla ilgili varoluş, geçici güzellik ve hayat var. Kusurları kabul ederek fark edilmeden geçip gidebilecek anların kıymetini biliriz diyor. İlk parça Şutin'e aitti. Şimdi iki parça üst üste dinleteceğim. Train to the Past dinleyeceğiz önce. Burada bir pencere koltuğu, geriye doğru hızla ilerleyen soluk bir manzara. Melankolinin sıcak, yakıcı hissi. Anılara dalmışken istasyona vardığımızı neredeyse fark etmiyoruz. Şimdiki zamana. Tam şu an diyor Nils Kugelmann'ın bu bestesinde. Ardından Tiny Wonders isimli çalışmaları gelecek. Burada da insanlar, anlar, nesneler, gerçek olmayacak kadar güzel görünen tesadüfler. Gerçek olan getirdikleri mutluluktur. Ömür boyu saklanan peluş oyuncak, güzel bir sabah kahvesi, sevilen biriyle geçirilen zaman diyor yine Nils Kugelmann. Dinliyoruz.

Evet, bugün lirik ve tamamen duygusal, sakin bir albüm dinliyoruz. Under the Same Skies, Şutin Erdene Bağatar ve Nils Kugelman birlikte çalıyorlar. Piyano ve kontralto, klarnet. Şimdi albümdeki yine sırasıyla parçalarımızı dinlemeye devam edelim. Önce Mystery of the Woods gelecek. Bu parça içinde bir sığınak, ormanın sessizliği, huzur. Hiçbir şey acil değil. Bu bir kaçış davet değil, varış daveti. Berraklıkta bir yuva hissi diyor Şutin. Ve ardından Whispers Beyond Time isimli çalışma gelecek. Burada alto blok flütte Jakob Mans'ı duyacağız. Bu parça için ise Şutin şöyle demiş: sessiz bilgelik, nesiller boyu aktarılan, yaşamadığımız ama derinden bildiğimiz bir anı. İkili projemiz için yazdığım ilk eser diyor. Ve kontralto, klarnet Nils Kugelman, Şutin, Erdene Bağatar piyanoda.

Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve bu hafta sakin, huzurlu bir albüm dinliyoruz. Ektin sanatçılarından iki değerli genç müzisyenin ortaklaşa yapımları, albümleri Under the Same Stars albümünden parçalar dinliyoruz. Bu yıl dediğim gibi 36. Akbank Jazz Festivali kapsamında Ektin sanatçıları ülkemize geldi. Loft Records burada Ekt Müziğin distribütörü oldu. Hedefleri sadece plakları getirmek değil, ayrıca müzisyenleri de ülkemize getirmek oldu. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç. Biraz müzisyenlerden de bahsetmek isterim. Şutin Erdene Bağtar hem piyanist hem besteci. 1998 doğumlu Moğolistan asıllı sanatçı, klasik müzikle eğitime başlamış ve daha sonra cazın özgür dünyasına kendini kaptırmış. Müziğinde Moğol halk unsurlarını ve Batı klasik müziğinin çağdaş cazını ustalıkla harmanlıyor. Münih'te aldığı eğitimin ardından Avrupa caz sahnelerinde de hızla parladı ve dediğim gibi 2023 tarihli ilk albümü Rising Sun ile uluslararası alanda büyük bir başarı yakalamıştı ve ödüller kazanmıştı. Under the Same Stars da şimdi planladığı üçlemenin Rising Sun, Under the Same Stars ve Beyond the Moon olmak üzere ikinci halkası niteliğinde. Nils Kugelman'a gelecek olursak basçı ve klarnet ayrıca besteci, yine Alman cazının parlayan yıldızı, 1996 Münih doğumlu, kontrbas, klarnet ve piyanoya da ustalıklı çalıyor. Avrupa caz sahnelerinde heyecan verici genç yeteneklerinden biri, Almanya'nın prestijli caz ödüllerinden biri olan BMW Young Artist Jazz Awards ve Burghausen European Young Artist Awards ödüllerini aldı. Eleştirmenler tarafından da Almanya'nın en iyi basçılarından biri olarak nitelendiriliyor. Ve bu albümde sadece kontrbas çalmıyor tabii ki. Çok fazla duyulmayan ama o derinliği veren kontraalto klarneti çalarak hakikaten farklı bir yorum katmış. Evet, şimdi müziklerine devam edelim. Yine iki parça gelecek arda arda. Önce Stars Among Us. Burada yıldızlar uzakta görünür ama aslında bizim bir parçamızdır. Her yaşam bir ışık kıvılcımıdır. Dışarıda aradığımız parlaklık çoğu zaman içimizdedir. Keşfedilmeyi beklemektedir diyor yine Şutin. Ardından What Will Remain gelecek. Burada da yine Moğol asıllı bir sanatçı var. Enstrümanıyla katkıda bulunmuş. Dalai Yargal Dansuren. Bu parça içinde hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Belki de paylaşılan bir sevinç, anı ve bu melodi hariç. Şuti'nin memleketine övgü niteliğindeki bu Moğolistan'ın ulusal enstrümanı olarak bilinen alt başlı kemanı duyacağız. Radyolarınızın sesini birazcık daha açarak dinlemenizi tavsiye ederiz. Evet, dinleyelim.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün sakin, huzurlu, lirik, destansı, güzel hisler uyandıran bir albümle karşınızdaydık ve umarız keyif almışsınızdır. Programın yavaş yavaş sonlarına gelirken albümdeki son 3 parçayı anons ederek ben de kapanışı yapacağım size. Önce Desert Dream geliyor. Burada Shuti'nin bestesi yine almışsınızdır. Programın yavaş yavaş sonlarına gelirken albümdeki son 3 parçayı anons ederek ben de kapanışı yapacağım size. Önce Desert Dream geliyor. Burada Shuti'nin bestesi yine diyor ki

Acaba bu bulutlar farkında olmadan ilham kaynağı mı olmuştu? Şimdi dinleyince belki kesinliğe dönüşüyor. Ve son parça yine Şutin'den geliyor. Road Ahead. Neşeli bir not, bir kapı açılıyor, yeni olasılıklar, beklentiyle dolu olan melodi, gelecek her şeye göz kırpıyor. Yolculuğu kucaklayın, korkusuz bir merakla kalbinizin peşinden gidin diyor. Evet, bu hafta da böyleydi ve güzel müzikler ve güzel şeylerin olmasını diliyoruz her zaman. Teşekkürlerimi ederek veda ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkürler ve teknik masaya ayrıca sevgilerimi iletiyorum. Hafta yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
6: Apaçık Radyo katkılarıyla.
7: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
3: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Yayınımızda Güney Afrika bankalarının iklim karnesini, biyolojik çeşitliliğe ayrılan parayı, Pasifik adalarının iklim finansmanı isyanını, Brezilya seçimlerinin yerli halklar için anlamını, Balıkesir'de ormana kurulacak rüzgar santralini ve Yalova'da Marmara'ya ulaşan çöp suyunu ve Eskişehir Kaymaz'daki maden toplantısını ele alıyoruz. İlk durağımız Güney Afrika. Sivil toplum kuruluşu Just Share, ülkenin en büyük 5 bankasını inceleyen "Bankanız ne kadar serin? How cool is your bank?" raporunu 5 Ekim'de yayınladı. Rapora göre bankalar yenilenebilir enerjiye daha fazla kaynak ayırıyor. Ancak fosil yakıtlara ve yüksek salımlı faaliyetlere verdikleri finansmanda anlamlı bir azalma yok. 5 başlıkta yapılan değerlendirmede en yüksek puan %59'da kaldı. Bazı bankaların puanı önceki değerlendirmeye göre ise geriledi. Güney Afrika Merkez Bankası'nın iklim stres testi düşük karbonlu ekonomiye geçiş riskinin 2 trilyon randa yaklaşabileceğini gösteriyor. Bankacılık sektörünün yönettiği varlıksa 9,2 trilyon rand. Küresel tabloda buna benzer. 2025'te bankaların %40'ı fosil yakıt finansmanını azaltırken en büyük bankalar %27 fazla arttırdı. Just Share'e göre bankaların söyledikleriyle sermayeyi yönlendirdikleri arasında ciddi bir kopukluk var. Ekonominin fosil yakıtlara bağımlılığı bu geçişi karmaşıklaştırıyor ama isteğe bağlı da kılmıyor. Doğanın finansmanında da hesap tutmuyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 19 Ekim'de başlayacak Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı öncesinde küresel biyolojik çeşitlilik finansmanının dökümünü yayınladı. 2023 ile 2025 arasında yılda ortalama 75 ila 92 milyar dolar harcandı bu alana. En büyük pay 46 ile 63,5 milyar dolarla ülkelerin kendi kamu bütçelerinden geldi. Uluslararası kamu finansmanı 16, özel kaynaklar 13 milyar dolarda kaldı. 2018 ile 2020 arasındaki döneme göre uluslararası kamu finansmanı %94, özel yatırım %73 arttı. OECD'ye bildirilen verilerin eksik ve tutarsız olduğunu, ülkeler arasında karşılaştırmanın bu yüzden zorlaştığı da vurgulanmış analizde. Benzer şekilde iklim finansmanında da sabır tükeniyor. Bu hafta Fiji'de toplanan 31. Taraflar Konferansı ön zirvesi öncesinde liderler yükselen deniz tehdidi altındaki Tuvalu'yu ziyaret etti. Palau Devlet Başkanı Surangel Whips adalarını dev bir geminin çarptığı bir kanoya benzetti. "Bize koca bir deliği kapatmak için küçücük bir yama veriyorlar. O yamayı almak için gereken bürokrasi öyle yavaş ki biz beklerken su deliği dolduruyor." Pasifik Adaları Forumu'nun tasarladığı Pasifik Dayanıklılık Fonu, yani Pacific Resilience Facility, Kasım'daki konferansa kadar 500 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Şimdiye dek yaklaşık 180 milyon dolar ancak toplanabildi. Climate Home News'a göre müzakerelere başkanlık edecek olan Avustralya, kömür dahil fosil yakıt üretimini sürdürdüğü için eleştiriliyor. Brezilya'da ise 4 Ekim seçimleri yerli halkları kaygılandırdı. Aşırı sağcı Liberal Parti Senato'da yenilenen 54 sandalyenin 19'unu kazanarak 81 sandalyenin 28'ine ulaştı. Diğer sağ partilerle birlikte de çoğunluğu elinde tutuyor. Brezilya Yerli Halkları Birliği'nin yürütme koordinatörü Dinaman Tuksa, sonucu kasvetli bir anon diye niteledi ve Senato'nun yerli halklarına karşı hareket edeceğini söyledi. Yerli Misyoner Konseyi'nin analizine göre parti 2019'dan bu yana oylamaların yaklaşık %96'sında yerli halkların aleyhine oy kullandı. Kongreye aday olan 79 yerliden ancak 3'ü seçilebildi. Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu ise şimdi 25 Ekim'de. Gelelim Türkiye'ye. Cumhuriyet'in haberine göre Balıkesir'in Dursun Bey ve Kepsut ilçelerinde 20 türbünlü bir rüzgar enerjisi santrali planlanıyor. Yaklaşık 27 milyon metrekarelik proje alanında %93,7'si ormanlık bir alanda proje dosyası. Türbin, şantiye ve yol alanlarına denk gelen ağaçların kesileceğini, bitki örtüsünün kaybedileceğini ve yaban hayvanlarının yer değiştireceğini de kabul etmiş. 7 köy bu projenin etkisi altında. Yalova'da ise çöp sahasının suyu denize ulaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çiftlik Köyü'nün Denizçalı köyündeki katı atık düzenli depolama sahasından çıkan arıtılmamış kirli suyun hattaki tıkanma nedeniyle dere yoluyla Marmara Denizi'ne aktığını belirledi. Sahayı işleten yerel yönetimler birliğine 5 milyon 34 bin lira idari para cezası kesildi. Denetim bir ihbar üzerine başlatılmıştı. Ve son haberimiz Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Kaymaz var. Siyanürle altın çıkarılan madenin kapasite artışı için dün düzenlenen halkın katılımı toplantısında gerginlik yaşandı. Salona jandarma sevk edildi. Köylüler kanser olmak istemiyoruz diyerek projeye karşı çıktı. Bir günün aktardığına göre proje maden alanının 179 hektardan 339 hektara çıkarıyor. Eskişehir Ekoloji Derneği'nden Cevat Aydemir ise Çanakkale'den Kaymaz'a günde 149 kamyon cevher taşınacağını hesaplamış ve 25-30 yıllık yıkımın süreceği uyarısını yapmış. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: But if we're to have a perfect understanding.
3: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
7: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gevher Gürhan'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 7 Ekim 2026 tarihli yayınımız bu. Amerikalı müzisyen Michelle Indiguajelo'nun Sinonim albümüyle sürdürüyoruz bu haftayı. Haftanın albümü olarak Blue Note etiketiyle yayınlanan bu plaktan It Ain't Me Baby isimli kayıttı sizlere sunduğumuz. Evet, Amerika'nın kuvvetli ozanlarından birisi Michelle Indiguajelo bu albümde pek çok müzisyenle yan yana gelmiş, ağırlıklı düetlerden oluşan 15 parçalık bir plak kaydetmiş dinleyicisi için Madison Cunningham eşliğindeki kayıttı. Geride bıraktığımız haftanın tam ortasındaki dergiyi başlattı bile. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlar var önümüzde, hızlıca sizlere ileteceğimiz. Bugün ve yarın olup bitenlere bakacağız, bültenimizi aktaracağız sizlere saat 6.30'a kadar geçecek süreye. Zira 6.30'dan sonra epey bir gündemimiz var. Üzerinde duracağımız piyano ve klavsen sanatçısı İklim Tamkan'la sürdüreceğiz kent hakimi sonrası yayınımızı. Tamkan, Ferdi Zeyrek Anısı'nda bir konser dizisi düzenliyor. İlki 14 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikler öncesi. Tamamı Ferdi Zeyrek Vakfı'na bağışlanacak, gelirinin tamamı bağışlanacak bu etkinlikleri İklim Hanım'la konuşma imkanını bulacağız. Kent Hakimi'nin hemen ardından bir odak söyleşimiz sizlerle buluşuyor. Peşi sıra Tarda'nın Pazarı'nın Sofranın Geleceği Kuşağı yayında olacak. Duygu, Emel, Fırat, Mehmet ve Oya'nın hazırlayıp sundukları COP31 takip programımız. Et agroekoloji etrafında söyleşilerimizi sürdürüyoruz. Genç bir çiftçiyi konuk ediyor bu bölümde ekip ziraat mühendisi ve 3. kuşak organik gıda üreticisi Mehmet Kul bu akşam mikrofonun başındaki isim olacak. Dedesinden babasından miras aldığı üretim kültürüne dair korumak ve değiştirmek istediklerini değerlendiriyoruz onunla. Hemen ardından da Agora yayına giriyor. Geçen hafta başlayan Vasıf Kort'un söylesinin devamını duyacağız. Cezeren Aydınoğlu, Türkiye ve dünyada çağdaş sanatın ve kurumların şekillenmesinde önemli bir role sahip küratör, yazar ve araştırmacı Vasıf Kortun'la geçen hafta küratörün bir sergiye taşıdığı iklim kavramından yola çıkarak mekan ve yapıt ilişkisini konuşmuştu. Bu akşamsa günümüzde sanatın tanımının zorlandığı sınırları, kurumlar, sermaye ve piyasa ilişkileri ekseninde sanatçı ve profesyonellerin yüzleştiği sansür ve otosansür mekanizmalarını masaya yatırıyor. 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise yani kapanış kuşağımızda Gülünde de bekliyor sizleri. Tezahür bu yayın döneminde aramıza geri döndü. Bu hafta Kaş'a uzanıyoruz. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 5. Kaş Tiyatro günlerini Nergis Öztürk ve Ahmet Oka ile konuşuyor. Gülünde de kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
1: Açık Dergi.
0: Bültenimizin ilk sırasında Doğaçlama Tiyatro Festivali yer alıyor. Dün de detaylı bir şekilde konuşmuştuk, konuklarımız olmuştu. İstanbul İmpro'nun düzenlediği, bu yıl 6. kez gerçekleştireceği İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali bugün Kadıköy'de yer alan İstanbul İmpro sahnesinde izleyicisiyle buluşmakta. Türkiye, Hollanda, İtalya ve Sırbistan'dan oyuncuların, Ankara ve Antalya'dan da oyuncuların da katılımıyla uluslararası bir etkinlik. 4 günlük bir festival. Türkiye'den doğaçlama kültürünün kendine yuva bulduğu çok kıymetli bir etkinlik olarak karşımıza çıkmakta. Dün ekiple yaptığımız söyleşiyi podcast kanallarımızda dinleyebilirsiniz, duyabilirsiniz. Bu arada İstanbul İmpro'nun web alanında da güncellemeleri takip etmek mümkün. Bugün açılış gösterisi 8.30'da tüm katılımcılar sahnede olacak İstanbul İmpro'da uluslararası oyuncu kadrosuyla. Kısa form doğaçlama oyunlarla seyirciyi selamlıyor. Hazırlıksız sürprizlerle dolu bir doğaçlama akşamı demiş İstanbul İmpro ekibi 8.30 itibariyle. Evet, festival havasını dün sizlere söyleşide koklatmaya çalışmıştık. Artık şimdi Kadıköy'e uğrama zamanı. Detaylı bilgi dediğim gibi İstanbul İmpro'nun web alanında bulunabilir. Marine'le yaptığımız söyleşiyi, Koray ve Marin'le yaptığımız söyleşiyle dinlemediyseniz muhakkak dinleyin. Tam bir doğaçlama söyleşi olmuştu. Çünkü burada ben çok keyif almıştım. Şimdi madem sahnedeyiz, monolog günlerini bir duyuralım sizlere. 7-11 Ekim tarihlerinde Balat ve Fener'de 30 yeni gösteriye ev sahipliği yapacak monologlar müzesi. 2383 işbirliğiyle ve Ahmet Sami Özbudak'ın küratörlüğünde bir mini festivalde onlar düzenliyorlar. Uzun yıllardır devam eden Monologlar Müzesi'nin nasıl geniş bir eser bütünü ortaya koyduğunu da görebileceğimiz bir festival bu. 7-11 Ekim tarihlerinde Balat Fener'de katılınabilir. Deneyimli bir genç sanatçılar bir araya geliyor. 30 yeni monolog, Monologlar Müzesi repertuarından izleyiciyle buluşuyor. Tek kişilik anlatıların sınırlarını keşfetmek, tiyatronun daha deneysel ve kişisel tarafına yakından bakmak için bu etkinliği tavsiye ediyoruz demiş Aposta ekibi. Onlardan alıntı yapalım biz de sizlere. Evet, oyun yazarlığı ve metin üretimine uzanan atölyelerle tiyatronun perde arkasında çok kuvvetli bir şekilde kullanan Monologlar Müzesi ekibine de nice yıllar diyelim. Her yıl yeni sürprizlerle ve yeni monologlar, hikayelerle izleyicilerini şenlendirmeye devam ediyorlar. Muammer Karaca tiyatrosu da geçtiğimiz haftalarda kapılarını açmıştı. Tiyatro bayramı etkinlikleri yoğun bir programla izleyicili buluşmayı önümüzdeki günlerde de sürdürüyor ama tiyatroya kısıtlamıyor kendini İBB ekibi. Bu akşam mesela bir konser var. Cenk Erdoğan perdesiz gitarıyla saat 8'de Muammer Karaca tiyatrosunun ana sahnesinde müzikseverleri bekliyor. Yarından itibaren ise tiyatro temsilleri var. 9-8'lik kıyamet perşembe akşamı sahne alıyor mesela burada. Son 3 sezondur kendinden çok söz ettiren bir tek kişilik gösteri. Cuma akşamı Yerma gösterisini burada buluyoruz. Pazar sabahsa La La La La Fontaine isimli müzikali, çocuk tiyatrosu müzikalini tiyatro severlerin karşısına çıkarmakta. İBB Kültür yeniden işlevlendirdi Muammer Karaca tiyatro salonunu. Çok coşkulu bir ilk temsilin ardından ara vermeden şenliği, tiyatro bayramını Muammer Karaca'da sürdürüyorlar. Bu akşam bir konsere, pazar günü bir çocuk oyununa ya da aradaki günlerde de Çağdaş Tiyatro temsilcilerine İstiklal Caddesi'nin yeniden kültür ortamlarından birine dönüşen Muammer Karaca Tiyatrosu'nda katılabilirsiniz. Bu arada Beyoğlu'nda İstanbul Yörük Haftası etkinlikleri de başlıyor. 8 Ekim'de yani yarın Metrohan'da ve İBB Beyoğlu sinemasında pek çok etkinlik var. Bir sempozyum var. 3 gün boyunca devam edecek. Burada akademik tebliğlerin sunulacağını görüyoruz. Ama bunlara eşlik edecek gösteriler, dinletileri de organize etmiş İBB Kültür üstleniyor bu etkinliğin programında. Anadolu ve Balkan coğrafyasının köklü kültürel miraslarından biri olan Yörük Türkmen geleneğinin hem değerlendirileceği hem de kutlanacağı bir etkinlik olarak halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor bu buluşma. Metrohan'dan da gün boyu yarın tebliğler olacak. Yörükler hakkında akademik sunumlar bunlar. Anadolu'da ve Balkanlar'da Yörüklük Kültürü Sempozyumu tam ismini söylemek gerekirse 30'a yakın akademisyen ve araştırmacının katkılarıyla gerçekleşecek etkinlik. Akşam saatinde yerini saz ustalarına bırakacak. Yaren gecesi de dahil olmak üzere pek çok etkinlik tasarlanmış. Tiyatro oyunları da var. İlk akşam bir söyleşi, dinleti, dans formatı görüyorum. Yörüklerde müzik ve oyun kültürü üzerine bir temsil bu. Sipsi'de Yasin Akkaya, Cura'da Sabri Özdemir ve oyunda da öyle belirtilmiş Ömer Turgut'u alırken ona hemen ardından da Hidayet Tılı'nın bir stand-up gösterisiyle Metrohan'da yer alacağını görüyorum. İstanbul Yörük Haftası. Evet, Beyoğlu'nda Muammer Karaca'yı andık, oraya çok uzak olmayan bir yerde bu hafta sonunda epey şenlendirecek gibi.
1: Açık Dergi.
0: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Apaçık Radyo'dayız. Kent takvimini iletiyorum sizlere. Akbank Caz'da sürdüreceğiz şimdi bülten takibimizi. Evet, bu akşam iki büyük konser var diye dün duyurmuştuk. Şiraz konseriyle Tunuslu efsanevi müzisyen Zafer Yusuf bugün ekibiyle birlikte Zorlu PSM'nin Platinum sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Bu seneki festivalin çok büyük isimlerinden birisi. Onun yanı sıra Yasmin Leysi de İstanbul'da 36. Akbank Caz Festivali için. Evet, Babilon'da bu akşam İngiliz caz vokalisti Yasmin Leysi epey muazzam bir ekiple, kalabalık bir ekiple sahnede bulma imkanını caz severler bulabilirler. Yarın da bu uluslararası resim devam ediyor aslında festivalde. Arturo Sandoval var Zorlu PSM'de. Caz tarihini şekillendiren figürlerden birisi. Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik gelenekleri yan yana getiren efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie'nin öğrencisi Arturo Sandoval. Evet, bir ilk kuşakta yalnızca bir ya da iki kez karşımıza çıkan türden bir virtüöz olarak tanımlamış en sonunu London Evening Star. Son yayınladığı kayıttan sonra onun da büyük bir orkestrayla İstanbul'da yer alacağını görüyoruz. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden bir diğeri olarak da kenara bunu not edelim ve kısaca Borussia Müzik Evi'ne uğrayalım. Evet, ne yazık ki bu sezon buranın adını çok sık zikredemiyoruz. Kent takviminde artık eskisi gibi İstiklal Caddesi'nin bu çok kıymetli çağdaş müzik alanı aktif değil ama Akbank Caz vesilesiyle kapılarını ne mutlu ki açıyor. Müzikseverleri Los Angeles merkezde bir müzisyen Sasha Berliner'in yarın 36. Akbank Caz Festivali etkinliğinde Borussia Müzik Evi'nde yer alacağını görüyorum. Piyano, bas ve davul eşliğinde vibrafon ustası Sasha Berliner'i görmek mümkün olacak. Genç bir isim, 2024 yılında NPR Jazz Night in America'nın Young Blood seçkisine dahil olduktan sonra isminden çok söz ettirmişti. Christian McBride, T-Shawn Sorry gibi isimlerle daha sonra sahne aldı. Şimdi de İstanbul'da yarın akşam Borussia Müzik Evi'nde bir etkinliği var. Berliner'in, evet, Arturo Sandoval ve Berliner'de 8 Ekim için caz severleri muhakkak kenara not etmesi gereken bir buluşmaya imza atıyorlar 36. Akbank Jazz Festivali kapsamında. Yarın Barınhan'da bir sergi açılacak. Buradan oraya geçelim şimdi. Ceren Oykut'un uzun yıllar sonra İstanbul'daki ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor Barınhan. Kavuşma ismini taşıyor Oykut'un bu sergisi. Sanatçının erken ve yakın dönem işlerinin yanı sıra ilk kez gösterecek yeni çalışmaları da burada yer alacak. Barınhan'ın eski bir su kuyusuna açılan -1. katında çember taşa bakan balkonuna kadar tüm yapıya yayılacak sergi. Oykut'un üretimini kronolojik bir sırayla sunmak yerine farklı dönemlerden işleri, İstanbul ve Berlin başta olmak üzere sanatçının yaşadığı şehirlerin, çalıştığı mekanların ve kişisel hafızasının izleriyle kavuşturuyor denmiş Kavuşma sergisi için. Evet, küratör olarak da Yasemin Nur var. Çok kıymetli bir başka sanatçı. Çizim, kağıt, kumaş, animasyon, ateş, ışık ve ses farklı katlarda birbirine eklenirken Barınhan'ın kendine özgü mimarisi de serginin aktif bir parçasına dönüşecekmiş. Görmeye, izlemeye çalışacağız burada. Biz de, evet, Ceren Oykut'un uzun yıllardan sonra ilk İstanbul sergisi Kavuşma muhakkak ajandanıza not etmenizi gerektiğini düşündüğümüz bir etkinlik olarak ajandada kendine, bültende kendine yer buluyor. Ve tabii Bolca'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali de diyoruz. Bugün başlıyor. BIFED 13. kez düzenleniyor gönüllüleri tarafından. 11 Ekim tarihine kadar toplam 44 belgesel filmin Bolca'da da ki Halk Eğitim Merkezi ve Salhane'de çevresel kayıpları ve bu kayıplara yol açan kararları mercek altına alan bir kürasyonla bu festivale taşındığını görmekteyiz. Evet, 13 yıldır Bozca'da da kolektif emekle sürüyor BIFED. Yalnızca film izlenen bir alan değil, bağımsız bir dayanışma platformu. Bu yıl kararları kimler aldı, sonuçlarından kimler etkileniyor sorusunu soruyoruz demişti Petra Holzer. BIFED'in kurucu direktörü festivalin kolektif yapısına da dikkat çekmişti. 13 yıldır gönüllülük, kolektif emek ve dayanışmayla varlığını sürdürüyor. Festival Bozca'da belediyesinin ev sahipliğinde, çeşitli kurumların da desteğiyle tabii ki büyük bir maddi manevi mobilizasyonla diyelim bu yılda ne mutlu ki mümkün olmakta. Evet, kararları kimlerin aldığı dedik, sonuçların kimlerin etkilediği tabii ki ana meselesi su, toprak, biyoçeşitlilik, emek, eşitsizlik, zorunlu göç, savaş ve yaşam alanlarının kaybı da festivalin ekoloji yaklaşımının bu seneki edisyonda yine bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Tamamen ücretsiz etkinlik bu arada, onu da belirtelim. Evet, Bozcaada'ya yolunuzu düşürebilirsiniz. Bu haftanın sonuna kadar zamanınız var. Bugün kapılarını açmakta 13. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali. Buradan oraya selam göndermiş olalım bir kere daha. Evet, böyle sonlandırıyoruz ajandamızı. Bahsedemediğimiz birkaç etkinlik kaldı ama söyleşilerimiz ve köşelerimizin yayınına başlamak üzereyiz. O yüzden kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Açık Dergi devam edecek.
1: Açık Dergi
2: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gevher Gürhan'a teşekkür ederiz.
3: K Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo'da.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
1: Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sone.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Selahattin.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zuhal Atanan'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İklim Tamkan'la buluşacağız bu dakikalarda. Önümüzdeki hafta İzmir'de başlayacak bir konser serisi vesilesiyle Ferdi Zeyrek Vakfı için, Ferdi Zeyrek Vakfı yararına İklim Hanım'ın bulunacağı çok kıymetli bir etkinlik serisi olarak bunu çok kabaca konumlayabiliriz. Evet, eğitimden sosyal yardımlara uzanan çalışmalarıyla çocukların ve gençlerin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çalışan Ferdi Zeyrek Vakfı'nı çeşitli vesilelerle Açık Dergi'de anma imkanını bulmuştuk. Şimdi İklim Hanım'ın dahliyle gerçekleşecek şehirler arası bu organizasyona biraz daha odaklanma imkanını bulacağız. Hoş geldiniz İklim Tamkan yayına.
3: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Umuyorum ki bu süreçte önümüzdeki hafta başlayacak konserlere ekstradan dikkat çekme işlevini görür. Umudumuz o yönde. Şimdi konseri bir genel olarak anlatmak istiyorum. Kaybın hafızaya, hafızanın değeri, değerin devamlığa dönüşmesi fikrinden başlamak isterim. Tabii şunu da bir merak ediyorum. Ferdi Zeyrek'le kişisel bir tanışıklığınız olmuş muydu ya da doğrudan bir anınız var mıydı? Yoksa onun ardından oluşan hafıza ve yaptıkları üzerinden mi bu fikre yaklaştınız? Biraz bunu böyle deşerek söyleşiye başlamak iyi olur diye düşündüm.
3: Tabii ki. Öncelikle Ferdi Zeyrek'le hiçbir tanışıklığım olamadı maalesef. Fakat ben İzmirli olduğum için ve anne tarafımda Manisalı olduğu için ve yaşanan olay da çok trajikti ve arkasından da aslında yani hem Manisalıları ve hem de oralı olmayan da birçok insanın bayağı canı yandığı için tabii hepimiz gibi benim de çok dikkatimi çekti bu konu, bu mevzu. Özellikle de tabii bunun böyle arka arkaya, yani işte Gülşah Hanım da kaybedildi falan. O dönem hepimizin bir gerçekten canı çok yandı ve yüzümüz de o tarafa döndü. Ben açıkçası BKZ iletişimden sevgili Banu Zeytinoğlu, Ferdi Zeyrek Vakfı'na destek vermek istediğini bana söylediğinde bu konunun benim de açıkçası böyle içimde bir sızı olduğunu ve yapabilecek bir şeyim olursa ben de memnuniyetle vakfa destek vermek istediğimi söyledim. Aslında fikir bu şekilde oluştu.
2: Evet.
3: Ama tabii beni buna iten şeylerin içerisinde aslında çok değişik, ilginç başka bir şey de var. Yine bir hafıza üzerinden bir ortaklık da var. 1976 yılında yanlış hatırlamıyorsam ben de amcamı çok benzer şekilde maalesef kaybettim. Ben değil de benim bütün ailem İzmir'de. Bir şekilde Ferdi Bey'in vefatının ardından bizim ailemizde de gerçekten böyle ciddi bir sessizlik oldu. Çünkü bunlar tabii çok ani ve çok genç kayıplar. Bunun üzerine ben şey diye düşündüm. Yani o dönemlerde İzmir'de daha önce de olmuş bir iki kaza vardı. Açıkçası bu kazalar tabii bizim ailemizin ve benim dikkatimi birazcık daha fazla çekti benzer
2: tabii.
3: bir şey yaşadığımız için.
2: Tabii.
3: Ve bunun üzerine de tabii ben de babasını kaybetmiş biri olarak Ferdi Bey'in çocukları, eşi, bütün bu yapı açıkçası bütün bu yani kaza sonrası hepimizi çok üzdüğü için ben dedim ki ben de buna bir destek vermek isterim ama bunun ne şekli ne çerçevesi çizilmişti. Akabinde hızlıca bir Zoom görüşmesi yaptık ve arkasından hemen 3 konser koyulmuş oldu. Ve bana konser tarihi için 14 Ekim dediklerinde daha da şaşırdım. Çünkü 14 Ekim aynı şekilde kaybettiğim amcamın 50. yıl dönümü.
2: Oo.
3: Ve İzmir'de olunca dedim ki yani bazı şeyler bu kadar tesadüf olamaz dedim. Ve bir şekilde yani üzerinden 50 sene geçmesine rağmen hala aynı ihmalkarlıklar ve bazı önlemlerin alınmaması yüzünden bu şekilde insanları kaybediyor olmamız tabii beni burada birazcık dürttü diyebilirim.
2: Evet. Tabii bu kayıplar çok yakın, can yakıcı. Özellikle insanın yakınlarıyla ilişkili olduğunda. Ama evet, Ferdi Zeyrek vakasında da olduğu gibi ihmallerden de söz açmak gerekiyor. Bu noktada da bir evet adalet problemi, eşitlik problemini de insan varyansın edecek şekilde ifade etmek istiyor. Ve başka bir yerden de ortaklaşıyoruz aslında.
3: Evet yani burada kaybını. Ben her ne kadar Nurcan Hanım'a ya da vakıf yönetimine ya da diyalog içerisinde olduğum kişilere bunu böyle açık açık anlatmasam da tabii bunun böyle olduğunu dile getirdim. Ve bu yüzden de tabii ekstra bir duyarlılığım oldu. Ek olarak da İzmirli olmam yani bir şeyler yapmak hani
2: Evet.
3: aldığım çok önemi yoktu. Bir şeyler yapmak istedim. Bu aslında tamamen içimden gelen bir şeydi. Çok sağ olsun Banu Hanım da buna şey yaparak fırsat tanıyarak beni böyle çok güzel bir üç konserlik bir serinin içerisine aldı.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız için de ayrıca bu özelliğini sizin için bu organizasyonun bu samimiyetinizden dolayı da hem kendi adımıza hem de Apaçık Radyo dinleyici adına da çok teşekkür ederim hakikaten. Çok kıymetli oldu bunu duymak. Şimdi konserleri hatırlayalım. 14 Ekim Çarşamba akşamı İzmir'de başlıyoruz.
3: Evet, Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dorman sahnesinde olacak.
2: Evet, Haldun Bey'in
3: Ve
2: ismini taşıyor.
3: konserin de tüm geliri Ferdi Zeyrek Vakfı'na tabii ki şey yapılacak, bağışlanacak. Bu sayede de benim yani aslında hayatım boyunca hep yapmaya çalıştım. Ben hep sosyal sorumluluk projelerine zaten hep böyle bir onu da yapmak istiyorum bir işte ıslah evi de olsa keşke bunu da yapsam falan derken benim çok istediğim bir şey olacak. İşte eğitimde fırsat eşitliği ve çocukların adil eşit yürüyebilmesi için yollarında ve aynı zamanda sokak hayvanlarına da çok da değer verdiklerini biliyorum Ferdi Bey'in de Nurcan Hanım'ın da. O yüzden çok içime sinen bir destek konseri yapacağım. Yani çok kalbimin gerçekten içinden gelerek yapacağım.
2: Evet, harika. Konserin tüm gelirleri bir kere daha altını çizelim. Çocukların ve gençlerin geleceğini aktarılacak ve sokak hayvanları için yapılan çalışmalar da tabii ki düşünülmüş burada.
3: Evet, aynı zamanda Darüşşafaka ile de bir ortaklıkları olduğunu biliyoruz. Ferdi Zeyrek Vakfı'nın neler yaptığını ve ilkelerini okumak isteyenler tabii ki web sitesinden de bakabilirler. Ama benim ilkelerimle çok örtüşen bir vakıf olduğu için de hem bütün İzmirlileri hem de yakın çevreden meraklıları tabii ki konsere davet ediyorum.
2: Evet, harika. Peki konserde konuşalım mı? İklim Hanım hazır sizi bulmuşken burada tabii ki işin müzikal boyutunda değerlendirmezsek ben kötü hissederim kendimi ki eminim dinleyiciler de merak etmiştir. Yani buradan tabii ki çok zor doğrudan birbirine bu konuları tercüme etmek, yan yana getirmek ama repertuar da hayli ilginç. Yani Bach var, Sakamoto var.
3: Evet.
2: Gurdjieff'i görüyorum aynı anda. Yani klasik repertuarda da sınırlamıyorsunuz kendinizi. En hani basit tabirle yenilikçi bir repertuar olduğunu söyleyebilirim. Siz
3: Teşekkür ederim.
2: Evet, nasıl
3: Ya
2: hayal
3: ben
2: ettiniz?
3: aslında bir kronoloji üzerinden yapmadım repertuarı. Açıkçası hakikaten bu konseri ve bırakmak istediğim etki çok içselleştirdiğim için herhalde kendim sezgisel bir şekilde dinlemeyi çok sevdiğim ve çalmayı çok sevdiğim ve bir şekilde bu hayat akışında yine kendi içimde giriş gelişme sonuç olarak bir bütünlük sağlamaya çalıştım ama bu aynı zamanda biraz kapsayıcı, biraz şey bir kucaklayıcı da bir repertuar olmalıydı. Dolayısıyla işte Beethoven'da var ama çok

0: çalsak bence illaki orada zaten öyle bir
1: Muhakkak.
0: duygusallaşma, bir üzülme olacaktır ama yine de ben bunun böyle bir anma konserinden ziyade böyle bir yas matem falan gibi bir duygu bırakmasından ziyade biraz daha umutlu ve hani çocuklar için bir şeyler yapabildiğimizi hissettiğimiz ve kocaman bir aile olduğumuzu hissettiğimiz bir atmosfer bırakmak isterim. Herhalde öyle olacak diye düşünüyorum.
1: Öyle duyuluyor buradan da. Çok teşekkür ediyorum açıkça anlattığınız için repertuarda. İklim Tamkan, evet, piyanom ve klavyen ustasım. Etkinliklerinizde Kent Akgümü sırasında sıkça isminizi zikretmiştik. Şimdi bu çok önemli olduğunu düşündüğümüz etkinlik vesilesiyle yayında buluştuk sizlerle ilk defa. Açık dergi için söylüyorum bunu. Sağ olun zaman ayırdığınız için de var mı eklemek istediğiniz son olarak? Çağrıyı da bitiriyoruz tabii.
0: İzmir şu anda malum durumlar yüzünden çalkalanıyor. Umudu
1: Evet.
0: kaybetmeyip 14 Ekim'de tüm İzmirlileri konserimize bekliyoruz. Çünkü birazcık ucundan tutup hepimiz bir şeyler yaparsak kendimizi kesinlikle daha iyi hissedeceğiz. En azından bunu yapabilirsek bence daha iyi hissedeceğiz. Yani ben hayatımda ilk kez ben İzmirliyim. Kendi şehrime konsere gidiyorum ve belediye değişmiş durumda mesela. Bu da benim için çok ilginç oldu. Bir hafta sonra
1: Aynen öyle.
0: konserim varken. Ama yani bu oradaki kaosa, oradaki umutsuzluğa ya da her neyse yani muhakkak kendi ailemden de biliyorum. İzmirlilerin şu anda başı epey kalabalık. Özellikle onlar da tabii birazcık şaşkınlardır. Bence 14 Ekim'de Ferdi Zeyrek Vakfı için ve Ferdi Zeyrek Vakfı'nın destekleri için Sahne Tozu Tiyatrosu'na hep beraber gelir, beraber o müzikleri dinler, o anları beraber yaşarsak birazcık ilaç olabilir gibi geliyor. En son bunu söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum İklim
0: Ben
1: Tamkan.
0: teşekkür ediyorum. Çok
1: Katılıyoruz
0: mersi.
1: duygularınıza da. Evet, takibinde olacağız tabii ki biz de. Açık Dergi önümüzdeki haftada hatırlatırız. 14 Ekim'de gerçekleşecek Haldun Dorman sahnesinde yer alacak İklim Tamkan konserini Ferdi Zeyrek Vakfı'na yararına gerçekleşecek konseri değerlendirme imkanını bulduk. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz.
2: Açık Dergi. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği. Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
3: Herkese merhaba, ben Duygu Saatli. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde bugün sevgili Mehmet Kulu ağırlıyoruz. Mehmet, İzmir Kemalpaşa'nın Ören köyünde 81 yılından beri zehirsiz tarım yapan bir ailenin 3. kuşak üreticisi. Üstelik Mehmet, ziraat mühendisi aynı zamanda. Üreticilik serüvenine okul deneyimini de katan, hep beraber harmanlayarak bu macerayı devam ettiren arkadaşımız Mehmet. Bugün bizimle, hoş geldin Mehmet.
4: Hoş bulduk Duygu. Merhaba dilerim.
3: Merhabalar. Sana direkt şunu sorarak başlamak istiyorum. Dediğim gibi üçüncü kuşak üreticisin. Anne, baba, abla, hatta işin içindesin.
4: Evet.
3: Beraber üretim yapıyorsunuz, bir aile işletmesi. Günümüzde maalesef çiftçilik hem itibarını hem de ekonomik cazibesini kaybetti. Ve bu sebeple de gençler gün geçtikçe çiftçilikten uzaklaşıyorlar. Durum böyleyken seni bu mesleği seçmeye, üretimin içinde kalmaya iten, seni motive eden şey neydi? Ben bunu merak ediyorum.
4: Teşekkür ederim Duygu. Beni bu mesleğe iten şey benim ailemden gelen öncelikle dedemden, babamdan, dediğiniz gibi üçüncü kuşak olmamdan dolayı büyük bir şansım var. Benim ailem yıllar boyunca zehirsiz tarım yaptı. Bir etkenlerden biri bu. Bir diğeri unutmayalım ki Atatürk'ün bize emanet ettiği topraklardayız ve çok verimli bir ülkede yaşıyoruz.

0: Bunun avantajını kullanmak istiyorum.
1: Evet.
0: Şanslı bölgedeyim. İzmir Kenapaşa Ören köyünde iklimim çok müsait ve yetiştirdiğim her şey yani ne de dikersem dikeyim oluyor. Öyle bir avantajım var. Beni iten şeylerden biri bu. Ve biri kendi işimin patronuyum. Kendi ürettiğim ürünü satan bir insanım. Bu benim için çok büyük bir avantaj. En büyük avantajından biri bu. Bunu göz ardı edemem. Ve unutmuyorum ki şöyle bir avantajımız da var. Sağ olsun Buğday Derneği artı Etal Derneği sayesinde kendi pazarlarımız var. Ve kendi ürettiğimiz ürünü satabiliyorum. Kimseye muhtaç kalmadan kendi ürünü değerlendirip evimin kazancını sağlayabiliyorum.
1: O söylediğin şey çok kıymetli bu arada. Bu verimli toprakların aslında hakkını vermek,
0: Evet.
1: müteşekkir olmak çok güzel. Teşekkür ederiz bu arada. Tabii senin bir de öyle bir tarafın var. Üreticisin ve aynı zamanda kendi ürünlerini kendin satıyorsun. Yani tüketiciyle de birebir beraber olabiliyorsun. Onlardan da karşı. Ya neden? Ürettiğin ürünü direkt tüketen insanlarla beraber olmanın mutluluğunu da hazzını da yaşıyorsun aslında.
0: Bana göre çok büyük bir mutluluk bu duygu. Yani şöyle örnekliyorum. İzmir'de ve İstanbul'da bizzat satıp o tüketiciye verdiğim üründen geri dönülen memnuniyet akıl almaz derecede de bana mutluluk veren bir şey.
1: Bu da çok.
0: Mehmetçiğim senin örnek veriyorum. Hünnap'ını yedik bayıldık. Hayatımda ben böyle hünnap yemedim diyor ya. O nasıl diyeyim benim için bir takdirname gibi bir şey. Haz alıyorum bundan. Ve şöyle kendim de üretici olduğum için çevremde görüyorum. Maalesef göz ardı edilemez ki birçok üretici şu anda kendi ürününü yemeden satıyor. Ya da arazisinin belli bir parselini ayırıp torunum çocuğum yiyecek.
1: Oluyor değil mi bunlar gerçekten?
0: Maalesef çok aşağı indirgemeyeceğim ama oluyor. Günümüzde şu anda çok fazla örneği var. Birçok çiftçi kendi ve torunu için ayırdığı parsel başka, sattığı parsel başka. Çoğu kendi sattığı ürünü yemiyor. Ve şunu söyleyebilirim. Çok net bir şekilde bunu da kanıtlayabilirim. Kendim kiraz üreticiyim. Benim bölgem kirazcı. 12 defa zehir attıklarını biliyorum.
1: 12 defa.
0: Evet. Ve bunlar
1: Kork
0: sistemik ilaçlar.
1: bunlar korkunç rakamlar bunlar gerçekten.
0: Maalesef öyle duygu. Çünkü bizde maalesef hala aşamadığımız bir şey var. Benim dedem böyle yapardı. Benim babam böyle yapardı. Hala bizim ülkemizde atadan deden görmeyle devam ediyoruz. Elbette ki bu yanlış demiyorum. Ama günümüzde artık bilim çok ilerledi. Laboratuvar var. Örnekliyorum, bir böceği görmeden o böceğe zehir atmak çok büyük bir yanlış.
1: Bir de
0: Maalesef bunları aşamadık.
1: sonuçlarının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Yani bundan 50 sene önceki gibi ne olduğunu bilmediğimiz bir dönemde yaşamıyoruz. Yani ne kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz. Dediğinde çok haklısın o yüzden. Yani gün değişti ve artık bu yeni güne adapte olmak gerekiyor.
0: Ülkemizde çok fazla para akışı oldu sigaradan kaynaklı hastalıklara. Aynı şekilde günümüzde şu anda yeni hastalık bir inanıyorum çok insan duyulur çevresinde. Hani grip gibi. Aa o kansermiş, bu kansermiş.
1: Evet,
0: Bunun
1: kesinlikle.
0: da bir aslında kökenine inmek gerekiyor. Unutmayalım ki bizim en büyük zenginliğimiz vücudumuz. Ona iyi bakacağız ki ileride o da bize bakacak. Bunu göz ardı edemeyiz. Ve
1: Kesinlikle.
0: vücuduma en iyi bakacağım şey nedir? Gıda. Birinci önceliğim gıda. Ve ben de bunu sağlamaya çalışıyorum. Bundan da çok mutluyum.
1: Şahane bir iş yapıyorsunuz. Peki senin genç üretici olmana geri dönecek olursak, sence sürdürülebilir ve cazip bir meslek haline gelmesi için sence nelerin değişmesi gerekiyor?
0: Çiftçilik sürdürülebilir ve devam edilmesi için bence, tabii ki de bu benim kendi fikirlerim. Bir defa üretim kolaylıkları sağlanması gerekiyor. Elbette ki bunu devlet büyüklerinden bekleyebiliriz. Ama her şeyi devlet bilir, devlet şey yapar diyemeyiz. Kendimiz de olacağız bu işin içinde. Unutmayalım ki biz milli duyguları yüksek olan bir milletiz. Ve bu milli duygularımızda çiftçilik de var. Atatürk'ün dediği gibi hiçbir üretmeyen toplumlar yani olamaz. Üretmeyen toplum olamaz. Bizim de üretmemiz gerekiyor. Bu ülkeyi seviyorsak ve şanssız Allah bize böyle bir ülke vermiş. Bu kadar verimli topraklara sahibiz. Yani bunu göz ardı edemeyiz ki. Yukarıya bakacak olduğumuzda Karadeniz bölgesinde fındığımız var, çayımız var. Aşağı inecek olursak Antalya bölgesinde avokadosundan, muzundan, Ege'ye gelin. Kirazı, şeftalisi, eriği, üzümü. Şu anda aklıma gelenler tabii ki de doğuya gittiğimiz Antep fıstığı var. Böyle bir ülkeye sahibiz. Varsa bir örneği buyursunlar gelsinler. Çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani Allah'ın lütuflarından biri bize göre bence bu ülke. Ve bu ülkede üretim yapmamak tembelliktir. Elbette ki maalesef günümüzün, çağımızın aslında, hatta sadece kendi ülkemiz için değil, kolay para kazanmak, oturduğumuz yerden para kazanmak. Gençler şu anda buna heves ediyor sosyal medya sayesinde. Herkes bayılıyor oturduğu yerden para kazanmaya, kolay para kazanmaya. Ama öyle bir dünya yok.
1: Evet.
0: Öyle olmuyor maalesef. Biz üretmek zorundayız. Ve bu ülkenin hakkını vermek zorundayız. He,
1: Kesinlikle.
0: nedir? Benim fikrim, eğer buna gençleri yönlendirmek istiyorsak, bakanlığın bu konuda bir iki adım atması gerekiyor. Destekleme paketleri elbette ki var, ama daha farklı destekleme paketleri. Gençlere üretimin önemini.
1: Anlatmak gerekiyor,
0: Evet.
1: evet.
0: Belki de bunu, yani bir ziraat dersiyle okullarda, ilkokullarda, çünkü eğitim çok küçük yaşta başlıyor. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Erken yaşlarda eğitimin, üretimin önemini belirtmek çok daha kolay olur, güzel olur diye düşünüyorum. Ve gençleri yönlendirir diye düşünüyorum.
1: Doğru ve tabii sizler. Yani bu mesleğin içinden olan sizler. Sizlerin deneyimlerini paylaşmanız da onlar için çok kıymetlidir diye düşünüyorum ben. Sizlerin de varlığı çok önemli onlar için.
0: Teşekkür ederim. Tabii ki de çok haklısınız. Bilgi paylaşıldıkça güzel. Ve birlikte büyürüz. Tek başına hiçbir şey olmaz. Bencillik de hiçbir şey olmaz.
1: Kesinlikle. Bu mesleği yapıyorsun, sürdürüyorsun, mutlusun ve motivesin,
0: Evet.
1: kazanıyorsun da yani ki yapıyorsun.
0: Çok şükür kazanıyor. Evet, tabii ki de, yani unutmayalım, bugün ekonomik bir sıkıntı herkes yaşıyor.
1: Tabii.
0: Herkesin bir ekonomi denen bir şey var. Geçim derdi denen bir şey var. Ve ben bunu kazandığım için devam ettirebiliyorum.
1: Tabii. Evet, bu da önemli bir şey.
0: Ve kimseye minnet etmeden kendi ürünü, dediğin gibi, şöyle bir avantajım var, bunu göz ardı edemeyeceğim. Buğday Derneği ve ETO sayesinde kendim bizzat üreticiye, tüketiciye ürünümü sattığım için çok avantajlıyım. Al gülüm ver gülüm, peşin para çalışarak kazanıyorum.
1: Teşekkür ederiz diyorum. Peki Mehmet, biraz önce de konuştuk. Üçüncü kuşaksın. Kuşaklardır eğitim, pardon, eğitim diye eğitim, üretim yapıyorsunuz. Aileden gelen sadece bir toprak, bir üretim alanı değil sizde. Bir üretim kültürü de devralıyorsun sen nesilden nesile
0: Evet.
1: aktarılan. Peki buradan geleceğe baktığında bu kültürü bir gün üçüncü, dördüncü kuşaklara, senden sonrakilere devredecek olursan bugün neleri korumak, neleri değiştirmek isterdin?
0: Bu üretim şeklini korumak isterdim. Organik tarımı. Ben dediğim gibi dededen zehirsiz tarım yaptığımız için
1: Evet.
0: ve bunu benimsediğim için, yaşam şeklim olarak kabul ettiğim için, benden sonra gelecek olan çocuğumun da ve daha benden sonra gelecek olan neslin de aynı şekilde devam ettirmesini isterim. Unutmayalım ki insan sağlığı mükemmel bir şeydir. Ve biz bunu korumaya yönelik hareket ediyorken, benden sonra gelecek olan neslin de bunu yapmasını isterim. Yani şimdi mükemmel bir yaygın soru şey vardır. Nasıl diyeyim? Deyim var. İlaç atmadan olmaz. Arkadaşlar,
1: Evet.
0: kusura bakmayın. 100 yıl önce de insanları besleniyordu ve bu zaman 100 yıl önce bu ilaçlar yoktu.
1: Aç yoktu. Evet.
0: Ve gene insanlar aç kalmıyordu. Herkes bir şekilde besleniyordu. Şimdi mükemmel bir deyim olmuş. İlaç atmadan olmaz. Nasıl
1: Evet.
0: olmuyor? İnsanlar yıllarca, nesiller boyu biz ilaç atmadan beslendik. Ve bunu
1: Verim
0: göz
1: düşer.
0: ardı etmeyelim.
1: Mehmet, buna da cevap vermeni istiyorum. Verim düşer. Ben bu kiraz ağacından yeterince verim alamam. İşte şu hastalık var, o hastalıkla başa çıkamam. Çıkılabiliyor da görüyoruz bir taraftan ve dediğin gibi yüzyıllar öncesinde de yoktu.
0: Ben 90 dönüm arazide organik tarım yapıyorum. Ve bizzat çıkıyorum da. Gayet de güzel kazanıyorum da. Eğer çıkamıyorum diyen, şimdi şöyle, elbette ki haddinden fazla arazisine zehir uyguladığı için şunu göz ardı edemeyiz. Bütün
1: Arazi.
0: faydalı böcekleri öldürdü. Arazi o ilaca bağımlı kaldı. Toprağın en büyük işçileri kimlerdir? Solucanlar. Ama biz suni gübre kullana kullana kullana kullana o solucanları kaybettik. Şu anda gidin önceden, ya da şöyle kıyaslama yapalım. Bir organik tarım yapan, 10 yıldır organik tarım yapan bahçeye gidin. Oradaki böcekleri görün. Solucanları görün. Ve toprağın organik madde miktarına bakın lütfen. Rica ediyorum. Bir de konvansiyonel tarım yapan toprağa gidin. Oradaki böceklere bakın. Solucanlara bakın. Ve o toprağın da organik madde miktarına bakın lütfen. Organik madde miktarı topraktaki yaşam demektir. İnanın ki 0,01'e kadar indirgiyorlar suni gübre kullanarak. Olmaz diye bir şey değil. Ben bizzat uyguluyorum ve yapıyorum. Ve güzel de kazanıyorum. Ve bununla da herkese konuşmak isterim. Bu konuyu tartışmak isterim. Olmuyor diyen herkesi beklerim. Tartışmak da isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Dediğin gibi maalesef önce toprağı öldürüyoruz, sonra da o toprağa tabii şeyler yaşatmak için gereksiz bir çaba veriyoruz. Aslında izin versek toprak bize neler verecek ama.
0: Tabii ki de yıllar boyu unutmayalım bunu. Yıllar boyu bu toprak bize baktı.
1: Evet. Biz biraz ona bakalım, kıymet verelim ki bize bakmaya devam etsin.
0: Aynen öyle. Ve ben bundan korumak istediğim yöntem şeyler var, bazı şeyler. Ben bunu dördüncü kuşağa aktarıyorken benim ata tohumlarımı korusun isterim. Unutmayalım, biz kendimize yetebilen yedi ülkeden biriydik. Tarımda.
1: Doğru.
0: Hiçbir şekilde dışa bağımlı değildik. Artık dışarıya bağımlıyız. Birçok
1: Aynen.
0: konuda ilaç olur, gübre olur vesaire olur. Ha, şunu da belirtmek istiyorum. Günümüzde atılan ilaçlar hani zehirin adı olmuş ilaç.
1: Evet.
0: Bunu da göz ardı etmek istemiyorum. Lütfen bunu da belirtmek istiyorum. O ilaç değil, zehir. Preparatlar olur. Benim bir sonraki nesilden beklentim kendi tohumlarını, at tohumlarımızı korumak. Bu yöntemler, koca karı da yöntemler dediğimiz yöntemler var. Bunları korumak. Örnek diyorum, mesela sinek için ısırgan otu suyu. Çok faydalı mesela. Kükürt kireç karışımı kaynatılır güllüce. Çok pis kokar. Ama her birçok derde deva. Bu yöntemlerin korunmasını isterim. Ve gelecek olan nesile de şunu belirtmek isterim. Kendi işinizin patronu olun. Bizim ülkede her türlü üretime açık bir ülke. Ve birçok bölgesel olarak yetiştirebileceğimiz coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Bunları yetiştirerek herkes kendi işinin patronu olabilir.
1: Üreterek kendi işinin patronu olur.
0: Evet.
1: Evet. Evet Mehmet, çok teşekkür ederim. Çok kıymetli şeyler
0: Ben
1: bir.
0: teşekkür ederim. Yani bu programa dahil ettiğiniz için çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Umarım bir faydam olmuştur benim de düşüncelerimle.
1: İyi ki bizimlesin diyoruz. Tekrar teşekkür
0: Çok
1: ediyoruz.
0: mersi.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok mersi.

0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.

0: Reklamlar.
1: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Bu hafta konuğum yine Türkiye'nin dünyada ve Türkiye'de çağdaş sanatın ve kurumların şekillenmesinde çok önemli bir role sahip olan küratör yazar, araştırmacı Sayın Vasıf Kortuğ'un geçen hafta da onunla birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Şimdi onun devamını yapıyoruz. Vasıf Bey, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, geçen haftanın devamı olarak biraz geçtiğimiz hafta şeyden de sanat ortamından da bahsettik. Hem sergi süreçlerinden, sergi kurulumundan bahsettik. Ben bugüne biraz böyle hafif magazinel bir soruyla başlamak istiyorum izninizle. Günümüzde gördüğümüz işlerde buna da sanat denmez artık gibi böyle bu zorlama amacından sapmış dediğiniz şeyler oluyor mu? Bazı durumlarda hani toplumun geçen haftada konuştuğumuz gibi böyle hafif uzak bir mesafeden bahsetmekten siz çok hoşlanmıyorum mesafe kelimesinden dediniz ama böyle bir küçük mesafe varmış gibi bu konudan konuştuk. Bunun sebebi nedir? Yani böyle bir şey söylüyor musunuz? Artık sanat tatsız bir yere geldi diyor musunuz? Ya da bir temele oturtmak istesek sanat diyebileceğimiz işler nasıl değerlendirilmelidir?
1: Yani ben sadece bu işinde bir insanım. Hani kanun koyucu değil. Birincisi bu. Ama yani birisi yani diyelim ki sanatçı kendine sanatçı diyorsa, yaptığına sanat diyorsa. Ondan sonra bir yazar onun hakkında, o işleri hakkında yazıyorsa. Hatta o işlerde işte bir sanat kurumunda izlenebiliyorsa, o zaman sanat olmuştur yani o sanattır. İyidir, kötüdür o bambaşka yani niteliği bambaşka bir soru. Hani benim kategorik olarak sevmediğim şeyler var, yani uzak durduğum şeyler var diyelim. O da daha sansasyonel. Büyük avantgard jestleri içeren şeyler. Onların kapitalle çok yakın bir ilişkide olduğunu düşünüyorum. Sansasyonel avantgard şeylerin bana pek şey yapmıyor. Bir de hani kamu yararı açısından ya da kamu hizmeti açısından baktığımda işle izleyici arasında bir bağ kuran insan olarak, bir bağ kurmak durumunda olan insan olarak tabii ki belli redaksiyonları, belli şeyleri daha güçlü ifade etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü sonuçta meseleniz sanatı göstermekten ziyade sanatı bir araç, bir ajan, bir acenta olarak değerlendirerek insanların hayatlarına dokunma olasılığını değerlendirmek. Şimdi bu farklı, yani bu farklı bir şey. Dolayısıyla hani kimse beni şey yapmasın. Mesela pornografik çıplaklık filan yani benden uzak olsun dedim. Yani çünkü sanatın özelliği bence insanları birbirinden ayırmak, parçalamak, bölmek değil. Zaten bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek. Fiziken de bir araya getirmek bir mekanda. Karşındaki sanat yolu ve karşındaki insanın düşüncesini etkileyerek de bir araya getirmek. Yani bir tartışma ortamı, bir müzakere ortamı sunabilmek. Çok idealist bir şey söyledim. Dolayısıyla hani bu sanattır değildir'den çok bu müzakere ortamını sağlayabilecek pratikler daha çok ilgimi çekiyor. Yani şeyi de o anlamda sevmem. Yani sizi böyle aşağılayan, yukarıdan konuşan, bu budur diyen işleri de sevmem. Yani göz hizasında olmamız gerekiyor izleyiciyle. Onlara yani izleyiciye öğretmek için filan orada burada değiliz çünkü. İşimiz eğitmek, öğretmek değil. İşimiz konuşmak.
0: Ya biraz böyle bir şey hissediliyor mu? Ben tabii Türkiye sanat ortamını deneyimlemiş genç bir gazeteci olarak şeyi hissediyorum açıkçası. Hani biraz önce de insanların biraz uzak kalması ya da insanları hani sanata daha içeri çekme konusuyla ilgili bu bir şey öğretmemeliyiz, yukarıdan bakmamalıyız dediğiniz konu var ya biraz. Bu da galiba o sanatla benim bahsettiğim o tırnak içinde mesafe dediğim şeyi yaratıyor mu acaba? Bir de şunu da sormak istiyorum size. Anlamalı mıyız sanatı izleyici olarak?
1: Anlamak sanatın bir parçasını kuşatır ama tamamını kuşatmaz. Çünkü sanat dediğimiz hem dil içinde hem dil ötesi. Yani ifadelendiremediğimiz ama hissettiğimiz şeyler de sanat. Yani bir işin karşısında bir işi deneyimlerken dile sığmayan, dille anlatılamayan özellikler de var. Ve bu onları biricik yapan bir şey. Çok klasik bir şey söylüyorum ama onun değerine de inandığımdan söylüyorum. Ha yani ama anlamaktan kasıt çok böyle büyük anlamak anlamına gelmemeli. Yani çünkü herkesin işten alacağı başka bir şey olabilir. İşin zenginliğidir o zaten. Farklı pozisyonları değerlendirmek, farklı şeyleri göstermek, farklı hissiyatlara karşılık vermek. Yani eser iyiyse zaten bütün bunları kapsar. Şey değil. Ama tabii ki yani. İşte yani çocukken işte müzeye gitmemiş, anası babası işte şeylere sanat kurumlarına götürmemiş vesaire vesaire yani ayrı bir kültür geçmişinden gelen insanlar için tabii ki yani çekinmek vesaire bunlar çok anlaşılır şeyler. Bir de onun üzerine bir de duvar yazısında böyle ezoterik tuhaf bir sanat dili kullanırsanız yani iyice insanları bence şey yaparsınız. Çünkü hani bu şu anlama geliyor. Siz anlamazsınız. Biz size anlatalım bakalım. Yok yani öyle bir şey değil sanat
0: Teşekkür ederim.
1: yani. Yani maalesef bu şey böyle hani beyaz bir kültür geçmişi var sanatında.
0: Evet, onu çok iyi anladık.
1: Bir de
0: Peki.
1: yani hayır, bir de yani Türkiye'nin batıcıl entelektüel elitleri de bu diskuru devam ettirdikleri için onun da bir handikap da orada var.
0: Evet, geçmiş
1: Yani
0: günleri.
1: konuk şey geliyor yani konuk izleyici ürkek gelir. Ben
0: Evet.
1: mesela yıllarca yani güvenlik ekiplerine konukları takip etmeyin. Yüz yüze gelin, karşı karşıya gelin, ters rotasyon yapın ki şey yapmayın. Takip edildiğinizi, gözetim altında olduğunuzu hissetmesinler. Orada yardım için oldukları ise. Ama bunu yani yüz yüze gelerek, ters rotasyonla falan böyle şeyler, yöntemler tabii ki hep gerekiyor. Çünkü endişe var yani.
0: Evet. Bunu
1: Ben
0: ben
1: buraya
0: de
1: layık mıyım? Endişesi.
0: kesinlikle ben de bir dönem galerilerde çalıştığım bir dönem oldu benim de özellikle metinlerle ilgili tarafta ama şeyi ben de çok net gördüm. Hani ciddi bir çekince var. Hatta bazı Anadolu'da da ciddi bir çekince var. Bence İstanbul'dan gelen izleyicide de var bu sizin söylediğiniz gibi yani içeri girmeye çekiniyor bazen. İzleyici. Bu da yine şeyden mekandan mı hani hoş siz bunu değiştirmeye çalışmışsınız hani bir şekilde ama tabii galerilerde galeri tarafından bakınca da küçük mekanlar çok az kişi var böyle inanılmaz sessiz tuhaf bir ortam oluşuyor aslında orada. Bu da değişik.
1: Evet, yani biz mesela bir hata yaptık Sat Beyoğlu'nda. Sat Beyoğlu'nun girişi böyle çok kurumsal. Yani izleyiciyi çekmiyor. Çünkü hani burası pahalı bir dükkan sandılar yıllar boyunca. Halbuki hani kapıya kocaman yazmak zorunda kalıyorsunuz. Ücretsizdir diye. O daha birinci eşik. Yani eşikler o kadar çok ki sanat şeyinde ortamın. O daha birinci eşik. Yani fiziki eşik. Fiziki eşik var. Mental, düşünsel eşikler var. Onları aşmak şey değil. Kolay bir iş değil. Ama kendiliğinden aşılıyor sanki
0: Yavaş
1: zaman zaman.
0: yavaş galiba.
1: Evet.
0: Sansürden ve otosansürden biraz bahsetmek istiyorum bu konuya, ama sadece iktidar çerçevesinde bakmıyorum. Yani hükümet iktidar çerçevesinde bakmıyorum. Daha çok sermaye, sektör, kurumlar, işte yön belirleyenler, sponsorlar, markalar, PR şirketleri gibi ya da koleksiyonerler, sanat alanındaki bir iktidardan bahsetmek istiyorum. Sanatçıya, küratöre ya da sanat profesyoneline sansür uygulanıyor mu sizce? Çünkü görünür olmak sanatta, Vasıf Bey, zor bence. Çok zor sanatçılar için de, yeni gelenler için de. Bir şekilde çeşitli sebeplerle, tabii kişiden bağımsız, sanatçıyı destekleyen sponsorlar var. Ya da bir şekilde uzak kalmanıza sebep olan diyeyim, kişiler ya da kurumlar oluyor. Çünkü işin içine sermaye giriyor ve hani istenmeyeni de örtülü bırakıyoruz gibi de bir durum var. Şimdi bu durumu sanatçı tarafından görmeye çalıştığımızda da işte toplum gözünde herkes tarafından hemfikir olan, kabul edilmiş ya da mış gibi davranılan taraflara ilerlediğinde, sanki böyle hiçbir şeye, suya sabuna dokunmadan sanat yapıyorum ve ben burada iyiyim hissi oluyor ve bu tuhaf bir tatmin oluyor ya da bir tatminsizlik bırakıyor. Bu arada şey demek istemiyorum, yani sanat işte suya sabuna dokunmalıyız, şöyle bir şey yapmalıyız değil, ama sanatçı da kendine bir şekilde otosansür uygulama ihtiyacı hissediyor gibi. Bunun yine dediğim gibi hani böyle bir şey, ideolojiyle de alakası yok, hayata bakışla da alakası yok, görünür olmak ve bir yerde tutunabilmekle ilgili. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Aha, bu bence bir hani bir tez konusu. Master tezi olabilir, doktora tezi olabilir. Bayağı büyük bir konu. Şimdi yani yani kolay bir zamandan geçmiyoruz. Ama yani bu sektörün sanat sektörünün yani kurumlarıyla, koleksiyoncularıyla vesaireyle yerleşmeye başladığı dönem 12 Eylül sonrası. Ve 12 Eylül sonrasının ve doğuda bir savaşın getirdiği bir ortam içinde kültür kurumları doğmaya, oturmaya başladı.
0: Yani aslında
1: Ve özel sektör kurumları
0: evet,
1: hepsi.
0: özelleştirmelerle birlikte galiba aslında var oldular.
1: Yani şimdi bütün bu şeye baktığımız zaman zaten sansür ve otosansür mekanizmanın içine yerleşikti. Haklı olarak sponsorlar, destekleyiciler devletten gelecek şeylere
0: Tabii.
1: karşı çok dikkatliler. Şimdi bu bir şey, bu bir mekanizma. Yani şimdi otosansür aslında bir redaksiyon biçimi, değil mi? Yani işi bitirmeden, göstermeden vesaire vesaire orada redakte edersiniz. İşin yani trajik olan işi kamuyla paylaştıktan sonra sansürlenmesi. Ya da kamuyla tam paylaşacakken sansürlenmesi. Yani o kurumların asla ve asla yapmaması gereken bir şey. Çünkü bu bir müzakere meselesi. O müzakere içinde yapılabileceklerle yapılamayacaklar birbirinden ayrılıyor. Ya da güç ve iktidar yapılamayacakların tarifini çok muğlak tutuyor. Dolayısıyla siz her şeyi yapılamayacak sanıyorsunuz, yapılabilecek şeyleri de. Yani böyle bu çok, hani otosansür diyoruz mesela şimdi, tamam alan 13 yıldır çok daha ciddi bir dönemdeyiz. Hani alan daraldıkça daraldı. Çoğu insan, çoğu sanatçı ülkeyi terk etti özellikle 2016'dan sonra. Ama her zaman ifadelendirmek de mümkün. Yani bu yıl mesela işte Berlin'de altına iki ödül aldık büyük sinemada. Değil mi? Biri Sarı Zarflar, diğeri ise Kurtuluş. Yani bu iki filmde var. Ve bu iki filmde zor konuları işliyor. Biri yani 2016 şeyi, ne derler, üniversite neydi ya, neyse, yani Sarı Zarflar bir Türkiye hikayesi ama Berlin'de ve işte Düzenli'de gerçekleşiyor. Ha, bütün ben. Şimdi
0: Evet,
1: bu bir yani muazzam bir fikir. Öbürü de Kurtuluş filmi. Kurtuluş filminde coğrafyaya dair, devletlere dair, şeylere dair, gerillalara dair hiçbir işaret yok.
0: anladım.
1: Bu iki filmde yapılabiliyor. Ve çok da başarılı oldu. Ödüller aldı. Vizyona çıktı. Yani pratiğini bugünlerde de devam edenler, sergileyenler, hakkında konuşanlar var. Ve bu ortamlar hakikaten, bu küçük cepler hakiki, yaşamsal, umut verici topluluklar kuruyor. Yani bir konuyu ifade etmenin bir yolu yok. Yani söylemenin, konuşmanın, yapmanın farklı yollarını bulmak gerekiyor. Yani çünkü yani içimize kapandığımızda sadece sesimizi kaybetmiyoruz. Sesimizin çarpabileceği, dokunabileceği insanları, toplulukları da kaybediyoruz. Ama tabii bir yandan da yani hayat her zaman sürüyor ve var olmak, yaşamak esas. Yani bazıları çekinenler olursa onları da, yani çekinenleri de suçlayamıyorum ama her şey normalmiş gibi, her şey çok normal sürüyormuş gibi davranmak ve öyle bir pratikte olmak da birazcık tuhaf geliyor açıkçası.
0: Evet, her zaman bir
1: Yani
0: yol varmış
1: sanat
0: gibi.
1: dünyası da hani böyle işte fuarlarıyla, zırtlarıyla böyle, o yani hani yeni normalimiz bu. Evet, yani yeni
0: Galiba.
1: normal karşılıyorlar ya. O şey yapıyor beni biraz.
0: Anladım.
1: Ne diyeyim? Ondan şikayetçi.
0: Anladım. Ya açıkçası çok benim için çok güzel ve çok tatmin edici bir cevap oldu. Çoğu zaman bu soruya gerçekten çok düşünüyorum ve bazen de ben biraz agresif de bakıyorum. Ya işte neden şöyle, neden böyle diye. Ama hani burada bende uyandırdığınız şey hakikaten çok iyi oldu. Yani başka bir taraftan düşünebilmek ve önünü çok böyle agresif tutarak kapatmamak gerekiyor. Yapan her türlü bir şekilde yapıyor ve sanatçı da bunu yapabilme yetisine sahip olabilir ya da bunu kendisi yapabilir tabii.
1: Aynen. Yani evet.
0: Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Son artık 5 dakikamız kaldı.
1: Tabii.
0: Kapatacağız. Programını Tuğçe Kaplan'la birlikte yaptığınız ve 15 Eylül'de açılan Deniz Aşırı Özel Kabaş ve Zamanları sergisinden bahsederek kapatmak istiyorum programı ben. Biz sergide onun eğitim sürecinden başlayıp işte kendisinin üretim sürecini görüyoruz. Onunla birlikte 60'lardan 90'lara uzanan bir Türkiye kültür sanat ortamının da tanığı oluyoruz. İzleyici neyle karşılaşıyor bu sergiye geldiğinde ve siz hangi konulara odaklandığınızı yaparken?
1: Yani bu yarı belgesel, yarı sanat sergisi ikisini zaman zaman üst üste getirdik, zaman zaman ayırdık. Bu hikayeyi anlatmanın bir çeşidi oldu. Yani bir bakıştan Türkiye manzarası, özellikle 50'ler ortasından 90'lar ortasına kadar eski Türkiye diyelim buna. Ve Özer Bey çok, bence Özer Kabar çok kritik bir karakter. Çünkü yani hakiki ve özgün olma çabasında. Bu büyük bir, yani çok ciddi bir mücadele. Yani çok uzun bir cevap vermek istemiyorum. Ama umuyorum ki yani konuklar, izleyiciler işte belgelere bakarak, şeye bakarak, yani Türkiye'nin kısa film festivali neymiş, nasılmış, neler gösterilmiş, ya da 1970 Boğaziçi, yani şey Boğaziçi, Robert Koch'in Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşümünde Özer Bey'in rolleri nasıldı? Öğrenci boykotları, akademideki öğrenci boykotu vesaire. Yani bir Türkiye düşünün ki işte üniversitelerde boykotlar oluyor. Daha iyi eğitim istedikleri için mesela akademi boykotu. Yani biliyorum, çok çok yani kritik bir nokta. Olağanüstü rektör profilleri var. Abdullah Kur'an gibi şeyi kuran, Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk rektörü. Muazzam bir demokrat, sivil bir insan. Tiyatroda özellikle lise ve üniversite sırasında oynanan oyunların çeşitliliğine bakıyorsunuz. Çok şaşırtıyor. Mesela sansüre girebilecek olan oyunları İngilizce oynuyorlar. Yani mesela
0: Evet,
1: Cesaret
0: gördüm.
1: Ana Bret'in İngilizce oynanıyor ama bazı oyunlar Türkçe oynanıyor. Yani
0: Evet.
1: sansür meselesine girdik ya, yani
0: Evet.
1: az önce, yani bunun da böyle yolları var. Yani muazzam bir hayat, muazzam bir pratik, bayağı yol gösterici bir duruşu var. Bir de yani özel bir işte aynı okuldan çıktık vesaire vesaire. Yani bir 20, 15, 20 yıl arayla şey değil. Benim de kendimi anlamamda yardımcı oldu.
0: Anladım. Masif Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ya benim için çok keyifli bir programdı. Bunun böyle iki hafta üst üste farklı programlar olması da inanılmaz güzel hissettiriyor. Çok sağ olun. Yani sormak istediğim sorulara çok iyi cevaplar aldım, aydınlandım. Umarım dinleyicilerimiz de öyle
1: Estağfurullah.
0: olmuştur. Çok sağ olun tekrar katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoşça kalın.
1: Çok
0: Agora'ya
1: teşekkür
0: son
1: ederim.
0: veriyoruz. Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zuhal Atanan'a teşekkür ederiz.
1: Açık Dergi.
2: This time not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Reklamlar.
6: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Reklamlar bitti.
7: Kim astı bu resmi?
8: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Saruhanlı ve Gözde Emre'ye teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tezahür.
3: Tiyatro gündemi üzerine konuşmalar. What keeps mankind alive?

0: silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahürde bu hafta, geçtiğimiz hafta bahsettiğim gibi, festivaller silsilemizin ikincisindeyiz. Eylül ve Ekim ayları, Ekim, Kasım hatta, böyle Türkiye'de tiyatro festivallerinin yoğunlaştığı bir dönem. Bugün de biraz daha uzaklardan, İstanbul'dan uzaklardan, Kaş Tiyatro Festivali'nden sesleneceğiz size. Kaş Tiyatro Festivali'nin bu sene beşincisi yapılacak ve bu festivalin yapılması için mücadele eden, elini taşın altına koymuş iki isim konuğum bugün. Nergis Öztürk ve Ahmet Akoy. Hoş geldiniz.
3: Hoş gördük, iyi yayınlar.
4: Merhaba, hoş bulduk.
2: Ben Kaş Tiyatro Festivali'ni geçen sene deneyimleme şansı buldum ve bu Bergama Tiyatro Festivali'ni ve işte diğer Hopa ya da Türkiye'de yayılmaya başlayan bu yereldeki festivallerin yerelle kurduğu ilişki üzerine kafayı çok patlatan biri olarak Kaş'ın da bu yerelle kurduğu ilişki beni çok etkilemişti. Ve sizdeki şöyle de bir durum var. Siz kendiniz de yerelsiniz. Yani festival de yerelden doğmuş bir festival. O yüzden öncelikle size biraz şeyi sormak istiyorum. Ahmet'le belki başlayabiliriz. Kaş Tiyatro Festivali yapmaya sizi dürten şey neydi ve biraz da bu sizin çevre gönüllerinizden de bahsetmeni rica edeceğim orada. Bu kimlerin elini taşın altına koyduğu bir şeyi, oradaki kültür sanat dünyası Kaş'ta nasıl ilerliyor? Biraz böyle ortaya bir soru bırakmış gibi olayım.
3: Tamam, o zaman giriş yapayım ben. Şimdi biz Kaş Çevre ve Kültür Derneği'nin aslında yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık. Kurulduğumuz sene 2022 yılıydı. Kuruluş amacımız da aslında Kaş'taki imar planlarının, ranta yönelik imar planını durdurmak için kurulmuş bir dernek aslında bu. Çevre savunuculuğu yapan bir dernek. Hemen arkasından işte orman parkları, mermer ocakları, büyük altyapı projeleriyle de kendini bir mücadelenin içinde bulmuş bir dernek. Ama bunları yaparken, yani çevre savunuculuğu yaparken de bir taraftan küçük bir kasabada olmanın bazı yoklukları var. Yani büyük şehirde olmayan, işte sinema gibi, tiyatroya ulaşım gibi bazı zorlukları, sosyal hayatın çok renkli olmasıyla alakalı bazı zorlukları var. Kaş'a geldiğiniz zaman yazın çok hareketli bir yer görüyorsunuz. Her akşam birden çok etkinliğin olduğu bir yer görüyorsunuz. Ama kışa baktığımız zaman aslında gençlere yönelik, yetişkinlere yönelik sanat aktivitelerinin nitelik sanat aktivitelerinin olmadığı bir alan. Yani aslında bir İç Anadolu bölgesindeki bir ilçe gibi bir taraftan da baktığınız zaman, merkezlerden çıkıldığı zaman hızla kuraklaşıyor kültür sanat aktiviteleri. Biz de buna istinaden dedik ki önce film festivali yapmayı düşündük. Sonra bir arkadaşımız bizden hızlı davrandığı için o çok da başarılı bir şekilde yaptığı için kısa film festivalini gerçekleştirdi. O zaman tiyatro yapalım dedik ve hemen onun çalışmalarına başladık. Söylediğin gibi biz 16 yıllık bir çalışma geçmişimiz var Kaş'ta. İşte 11 yıldan bir kendi dükkanımız var. Buraya da bizle beraber gelen, bizim jenerasyonumuzla yerleşen insanlara gittik. Dedik ki böyle bir şey yapmak istiyoruz. Destek olur musunuz? Ona istinaden bir çevre oluştu. İlk sene 41 esnaftı. 41 esnaf destek oldu. Tamamıyla aslında esnafın yaptığı bir işe dönüştü. Herkes işte restoranı olan yemeğini verdi. Oteli olan konaklattı. Aracı olan transferi yaptı. Bizler de işte bizim gibi diğer esnaflarda çam sakız çoban armağanı, işte o kaşeleri karşılamak için rakamlar vererek, bedelleri karşılayarak ilk tiyatro günlerini yapmış olduk. Bu aslında bir amacımız daha vardı bunu yaparken. Yani hem kültür sanat etkinliği gerçekleştirelim, hem de insanları bir amaç etrafında bir araya getirelim. Böyle bir iş olsun ki insanlar... Çevre davaları da aynı şekilde baktığımız zaman, yani bir amaç varsa insanlar onun etrafını toplayabiliyorsunuz. Burada da öyle bir şey. Çok fazla nitelikli insanı var Kaş'ın, fakat çok dağınık bir şekilde yaşıyor. Bir proje ortaya koyarsak onun etrafını toplanabilir ve bu iş zaman içinde yürüyebilir, genişleyebilir diye düşündük ve öyle yola çıktık. Kaş Tiyatro Günleri dedik. İsmine hiçbir zaman festival demedik. Yine demiyoruz aslında. Çünkü daha festival büyüklüğüne gelmiş bir etkinlik değil. Bir gün etkinlik o hale geldiği zaman o ismi de kullanmak istiyoruz tabii ki, ama şu an Çok hani kendi imkanlarıyla yürümeye çalışan, bebek adımlarıyla ilerleyen ve 5. senesine böyle yavaş yavaş esnafın da görüp de desteğini arttırdığı bir şekilde gelen bir etkinlik bu. İşte 41 esnafla başlamış. Bugün 89 esnaf, neredeyse 100'e yakın esnaf destek oluyor. İşte atıyorum 3 oyunla başlamış. 12 kişi ağırlamış. Ama işte son sene 70'in üstünde insan ağırlamış. İçinde 29 tane etkinlik olmuş. Gibi gibi böyle yavaş yavaş büyüyen, derinleşen, çok affedersiniz, bir etkinlik bu. Etrafındaki o bu yolculukla beraber etrafındaki tatlı kitleyi de arttırmış bir etkinlik. İşte Akdeniz Üniversitesi'nden öğrenciler gelmiş, destek olmuşlar. Onun dışında buradaki arkadaşlarımızdan bir 30 kişi toplamda ortaya çıkmış. Gönüllülerin emekleriyle ortaya çıkmış. Herkes bir işin ucundan tutuyor. İşte Nergis sosyal medyasını yapıyor. İşte Pınar prodüksiyonunu yapmaya çalışıyor. Herkes bir ucundan bu tuttuğu bir iş bu. Böyle sayabileceğim 10-15 tane insan var. Bilabedel yapıyoruz bir işimizi. Ve sonuçta ortaya böyle bir iş çıktı. 5. senesine
2: Belki Nergis'e de şey deneyimi üzerinden sorabilirim. Yani birincisinden beşincisine uzanan bir silsilenin ben 2 senesine denk geldim ve her sene başka bir şey de denemeye çalıştığınızı da görüyorum. Yani geçen sene yerelin insanlarıyla kurduğunuz oyunlar var ya da oraya özgü ürettiğiniz mekanı özgü ürettiğiniz işler varken bu sene başka farklı mekanlara da açıldığınız başka türlü bir. Bu birazcık bu arayışı da Nergis'e belki programdaki arayışı bilmiyorum doğru kişi sen misin Nergis ama biraz bu birinciden beşinciye giden yoldaki arayışlarınızı da sormak isterim.
4: Yani birinciden itibaren aslında çok güzel insanlarla tanışmış olmamızın da yol açtığı bir şey bu. İlkinde tabii ki daha böyle çok heyecan, ne olacak, nasıl olacak, nasıl gidecek, sadece 3 oyunla başlamışızken daha o ilk yıldan itibaren aldığımız tepkilerle hem gelen buraya misafir olan insanlardan aldığımız tepkilerle hem katılımcılardan aldığımız tepkilerle ya aslında organik bir büyümesi oldu. Hani bir kişinin oturup tek başına programın değişmesini hayal etmesiyle değil de her gelenin, her katılanın, her ucundan tutanın katkı koymayı sürdürmesiyle ve o birlikte hayalin büyümesiyle program genişledi. Yani işte Ahmet şey dedi daha bir festival çapında değiliz dedi ama ben hani geçen sene yaptığımız programa bakınca bayağı da bir festival çapında olduğumuzu düşünüyorum. Az buz bir şey yapmıyoruz yani gün boyu devam eden etkinlikler, performanslar, ana sahneler, kamusal alandaki işler. Bence programımız bir festivali karşılıyor ama İşte kaç tiyatro günleri demeyi hep daha çok seviyoruz. Belki o yüzden de orada kalmak, o naiflikte kalmak güzel. Bu yıl için de yani işte 3. yıldan gelen bir oyuncu arkadaşımızın bir önerisi, bir yönetmen arkadaşımızın yapmak istediği bir atölye, işte burada yereldeki insanların sunmak istediği bir performans derken böyle bir organik bir büyümemiz var aslında. Belki de heyecan verici olan kısmı da bu. Hani başını bir kişinin çektiği bir şey değil de böyle bir ortak hayale dönüşmüş olması. Hani ilk sene bütün bunlara koşturan belki 3-5 kişiydik sadece. İşte sonunda geldiğimiz yerde 30-40 kişi olduk.
2: Biraz sonra
4: Böyle böyle devam ediyoruz.
2: bu programa da geçeceğim ama biraz daha bu Kaş'taki yerelliği de konuşmak istiyorum aslına bakarsanız. Hani siz yerelden yerele festival üreten bir festivalsiniz. Peki sizin tarafta hani bu destek olan 80-90 hatta 100'ü bulan destekçilerin dışında halkın bu festivalle kurduğu ilişki nasıl peki? Biraz çünkü mevsimi artık gerçekten okullar kapandı, tatiller bitti, işte dışarıdan gelenlerin Görece şehrine döndüğü ve orada yaşayanın katıldığı bir şeye dönüşüyor festival tarihine baktığımızda. Nasıl karşılık buluyor?
3: Nasıl diyebiliriz buna? Yani bu aslında şey gibi, ilk sene yaptığımız zaman şöyle bir örnekten yola çıkabiliriz. İlk sene yaptığımızda antik sahnede oyun oynanırken oyuncunun önünden çıkanlar olmuştu mesela. Yani bir daha hani o da tiyatroya girmek, tiyatroda o tiyatro kültürü, bir oyunu seyretmek, beğenmesek bile yani kalabilmek gibi ya da işte oradaki belli bir saygı unsurlarını en azından asgari düzeyde yerine getirmek gibi şeylerin dahi olmadığı, hani daha insanların gerçekten oturup da tiyatro izlemediği bir yerden bahsediyoruz. Bu seneler geçtikçe oturdu ve daha sonra çok güzel şeyler duyduk tabii arkasından. Yani ilk defa tiyatro 50 yaşında, 50 küsur yaşında bir insanın yanımıza gelip ya ilk defa eşimle beraber tiyatro izledik, çok güzeldi, bundan sonra oyunların tamamına geleceğiz gibi gibi şeyler dinledik. Kaş zaten dışarıdan çok fazla göç almış bir yer. Onun dışında böyle bir şeyi de var. Böyle bir aslında damarı da var. Yani iyi bir etkinlik getirdiğin zaman antik tiyatro doluyor. Ya o 3000 kişilik antik tiyatronun bir anda dolduğunu görüyoruz. Aslında 60 kişilik, 60 bin kişilik bir ilçeden bahsediyoruz ama çok yakındaki işte Fethiye gibi, işte Antalya gibi etkinlikler hafta sonu yapıldığı zaman oradan gelen insanlarla beraber yoğun bir şekilde aslında yerelin cami antik tiyatro doluyor. Ya o 3000 kişilik antik tiyatronun bir anda dolduğunu görüyoruz. Aslında 60 kişilik, 60 bin kişilik bir ilçeden bahsediyoruz ama çok yakındaki işte Fethiye gibi.

0: Daha sonra bunu çeşitlendirmemiz gerektiğini hep beraber karar verdik aslında. Şuraya da dahil olmak üzere. Dedik ya daha fazla insandan dinleyelim. Yani tek bir kişi karar vermesin tüm programa. Çünkü atıyorum 30 yıllık ya da 40 yıllık geçmişi olan bir tiyatrocunun beğendiği bir oyunla daha yeni tiyatroyu izlemeye başlamış bir seyirciyi bir araya getirmek bir oyunda zor bir şey zaten. Kolay bir şey değil. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdiye kadar aldığımız dönüşümler çok güzel. Demre'den de insanlar kalkıp geliyor. Finike'den de, Kumlucu'dan da kalkıp geliyorlar. İşte Antalya'dan kalkıp gelenler oluyor. O açıdan da çok önemli. Öyle bakıyoruz duruma. Yani bağımsız tiyatronun geldiği yer açısından da aslında çok işaret verici bir şey bu. Yani Antalya gibi bir merkez bir şehirden kalkıp ya bu oyun Antalya'da oynanmıyor deyip gelen de oluyor. O yüzden aslında yerelin, halkın tiyatroya büyük bir ilgisi var. Bağımsız tiyatrolara büyük bir ilgisi var bence. Bizim gördüğümüz, deneyimlediğimiz şey bu. Tabii ki şey oluyor, şunu da görüyoruz. Bilinen bir insan geldiği zaman antik tiyatro bu sefer gerçekten boşluksuz bir şekilde doluyor. Ama öyle olmasa dahi 3000 kişilik tiyatronun yarısının her oyunda dolduğunu görüyoruz. Öyle söyleyeyim.
1: Peki o zaman biraz bu senenin seçkisi ve hani diğer senelerden ayıran bu programdaki detayları biraz konuşalım mı? Belki Nergis'le başlarız. Bu sene hem şehir dışından bence artık bir de şöyle bakıyorum. Kaş'ta bir tiyatro festivali var diye oraya tatilini ve zamanını ayıracak bir işte büyük şehirli kitlesi de oluşmaya başladı benim gördüğüm kadarıyla. Bu da bir taraftan Kaş için kışın daha görece sakin geçen ekonomisine bir destek diye de düşünüyorum kendi adıma. Bu sene bizi ne bekliyor? Kendimi de onların içinde katarak sordum bu sefer.
2: Bu sene 5. yılımız hatırına sevgili Nezaket bizi kırmadı ve Dirmit geliyor tekrar. O bizim ilk yılımızdaki açılış oyunumuzdu. Hatta böyle hiç unutmadığım bir anısı var. İnanılmaz bir sağanak yağış başlamıştı. Sahneyi kurmuşuz, her şey hazır. Oyunun başlamasına çok az var. Ve oynayamadık o gün. Oynanamadı, ertesi güne kaldı. Hep de böyle şeydi işte 5. yılımız olduğunda Dirmit'i tekrar alır mıyız daha farklı bir sahnede derken bu yıl işte sürpriz sahnemiz Patara. Patara Antik Kenti'nde oynayacak Dirmit. Böyle bir heyecanı var hepimiz için. Program çok dolu, çok yoğun. Ben hepsini tek tek anlatmayayım. Çocuk ve gençlik tiyatrosu kısmı benim çok önemsediğim bir kısmı bu programın. İlk senemizde mesela olmayan ama ondan sonra her sene üzerine koyarak artırmaya çalıştığımız. Çünkü yerelde kültür sanat etkinliği hani nitelikli bir şeyler yok derken özellikle gençler ve çocuklar bizim için önemli bir hedef kitlesi aslında onlara ulaşabilmek. O yüzden bu sene bayağı dolu dolu bir gençlik ve cümleyi doğru kuramadım. Çocuk ve gençlik sahnesi oyunlarımız var. Yerelden Yeşilköy Halk Tiyatrosu var burada. Onların bir oyunu vardı. Bu yıl onlarla da birlikte olacağız. Absolut gelecek. Yine ana sahne oyunu olarak. Devamına sen devam etmek ister misin?
1: Ahmet'e.
2: Ahmet.
0: Şöyle ilk gün böyle programı anlatmak gerekirse program önceki senede aslında şöyle bir farkı var önceki seneden. Önceki sene iki tane kültür fonu almıştık ve buna istinaden misafir sanatçı programı yapabilmiştik. Yani dışarıdan Viyana'dan, Amsterdam'dan gelen oyuncular olmuştu. İstanbul'dan, Eskişehir'den. Onlar Kaş'ta gelip yerelde üretim yapmışlardı. Yereldeki sanatçılarla beraber ve ortaya da aslında o zamanın temasına uygun, yani önceki senenin temasına uygun olarak ekolojiyle alakalıydı önceki sene. Uygun tematik oyunlar, performanslar çıkabilmişti. Bu sene öyle bir bütçemiz yok. O yüzden de oyun seçkisini en azından çeşitlendirebildiğimiz kadar, arttırabildiğimiz kadar arttırdık. İlk gün pavyon, Monologlar Müzesi pavyon oynayacak. Kamusal alanda oynayacak. Onu Yeniköy'de oynatacağız. Akşam Uyku Ölüm Dondurma Ülke oyunu genç sahne başlığı altında bizlerle olacak. Arkasından da yerel sahne başlığı altında Antifelos Antik Tiyatrosu'nda Yeşilköy Halk Tiyatrosu'ndan bizim köyün sosyetesi oynayacak. Yeşilköy Halk Tiyatrosu'ndan aslında bir başlık açmak lazım. Çünkü 40 yıldan beri tiyatro üreten, aslında Kaş'ın en eski tiyatro geçmişi olan bir tiyatrosu bu. Müfit Kayacan Hoca Yeşilköylü. Ama Müfit Kayacan hocadan da eski bir damar var orada. İki tane sineması olmuş 60 yıl önce. Daha sonra tiyatro topluluğunu ilk defa kurmuş. Bir alan olarak

0: Şirköy çok özellikli bir yer. Halkı özel. Şimdi onları da bu sene, 5. sene ilk defa yerel sahne başlığı altında Kaş Tiyatro Günleri içinde izleme şansı bulacağız. İkinci sene, ya ikinci gün ana sahnede Absolute var. Üçüncü gün yine ana sahnede Yıldız oynayacak. Yıldız'dan önce gençlik oyunu başlığı altında Of, Ah, Oh. Doğru söylemiştim en
1: Doğru,
0: azından.
1: doğru.
0: Burada söylemek ki onu
1: Harika bir
0: söylemiştim.
1: gençlik oyunudur bu arada. İzleme şansı buldum.
0: Evet, onun arkasından dördüncü günde yine boş sahnenin, bu sefer Ankara'dan gelen boş sahnenin Kum Feneri oyunu oynanacak. O zaten Patara'yı da ele alan bir konusu olduğu için onu belki Patara Deniz Feneri'nin olduğu yerde oynatabiliriz diye düşünmüştük ama bakalım onu antik sahnede oynayacak ya da Deniz Feneri'nin orada oynayacak. Orada kamusal alanda Çimenlik'te, Patara Çimenlik'te bir çocuk oyunumuz olacak. Akşam da finalinde Dirmit'le yine Patara antik sahnede final vereceğiz. Gün içinde tabii Kaş'ın içinde yerel sahneye ait performanslar da olacak. Bir oyun olacak, yerel sahne oyunu. Bir de yerel sahne performansı olacak. Gündüzde de atölyeler koymak istiyoruz. Sanat evini, Kaş Belediyesi sanat evini atölyeler için kullanacağız. Bakalım programımız bu şekilde şimdilik.
1: Peki seyircilerin yani Patara'ya gittiği, yani Kaş'ın çevresine de dağıldığı bir senaryonuz var bu sene, doğru mudur? Biraz
0: Ya
1: buradan da belki.
0: aslında ilk seneden beri bazı hedeflerimiz var. Kaş Tiyatro Günleri nedir? İşte aslında temeldeki hedefi Kaş'ta bir tiyatro topluluğunu oluşturmak. İkinci hedefi nedir? Kaş Antifilos Antik Tiyatrosu'nun içinden çıkartıp Kaş'ın sokaklarına, kamusal alanlarına yaymak, köylerine götürmek işi. Üçüncüsü nedir? Çocuklara yönelik nitelikli işleri getirmek, çocukları hemhal etmek tiyatroyla. Üçüncü hedefi budur. Dördüncü hedefi sürdürülebilir olması ve ileride gerçekten Türkiye'nin işte sayılı Bergama varsa işte bağımsız festivallerinden birine dönüşmesi. Bu hedefleri etrafında ikinci senemizde sanırım Çukurbağ Köyü'ne götürmüştük. Bir çocuk oyunuydu ya ikinci ya da üçüncü senesinde. Arkasını hep köylere götürdük. Önceki yılda Sosyal Oyun Sokak'ta ekibiyle beraber Yeşilköy'e, kasabaya taşıdık oyun performansların bir kısmını. Her sene aslında Kaş'ın alanını genişletmek istiyoruz. Bu sene tema Likya Kültürel Mirası olduğu için hem Demre'de Mira'da, İşte hem Patara'da bunlar Likya'nın en büyük metropolleri, inanılmaz alanlar. Kaş'ın içinde zaten 8 tane antik kent var bu şekilde yani kullanılan, kullanılmayan antik kentler. Şimdi Patara bunların ören yerler arasında en bilinen, en fazla ziyaret edilen ama işte Santos var mesela, işte Aperlai var, işte Mira var. O kadar çok antik kenti var ki buralara yayamadık. Aslında oyunlardan bir tanesini Kaleköy'e almak istemiştik. Kaleköy'ün içinde 300 kişilik çok küçük bir sahne vardır. İnanılmaz manzarası olan bir yerdir. Fakat işte orada işte Demre Kaymakamlığı'ndan izin almak gerekiyor ve zamanımız çok az olduğu için daha derli toplu olsun diye Patara ve Antifelos'ta bıraktık işi. Aslında temanın bir sonucu olarak da işte Patara'ya gitmek, işte Mira'ya gitmek. En azından bu ören yerlerinin, Likya kültürel mirasına ait bu geçmişi biraz daha görünür kılmak bu senin hedeflerinin başına geliyor. Böyle.
1: Peki ben şeyi de yani bu bizim zaten ilerleyen zamanlarda ben başka bir konuk olarak da almak istiyorum ama bağımsız festivaller ağı kurmaya çalışıyoruz, biliyorsun sen de içindesin. Hani festivallerin en büyük sıkıntıları neler? Bu sürdürülebilirlik dedin ya, birazcık da son 2-3 dakikamız orada şeyi de sormak istiyorum. Belki Nergis bir şeyler söyler. Bu söylediğiniz işlerin hepsini yapabilmek için arkada çok büyük bir çalışan ya da gönüllü ya da neyse bir insan gücüne, zihin gücüne de ve beden gücüne de ihtiyaç var. Kaçta nasıl işliyor bu? Çünkü çoğunuzun hep dükkanı var, bir şeyi var. Esnafsınız bir taraftan orada da. Nasıl ayakta tutabiliyorsunuz?
0: Biraz
1: Nergis kitlendi.
0: nasıl ayakta tutabiliyoruz ben de kendimizi paralayarak ay samimi olmak gerekirse çocuğumuzdan sağlığımızdan çeşitli ödünler
1: Ben bu
0: vererek
1: sene şey diyorum, Bergama'da son gün iğneyle sahaya çıktım diyorum. Onun gibi bir şey bu.
0: ben de ondan önceki sene 4 günü hani bütün prodüksiyonu takip ediyorum. Ve bayağı 4 günü hasta geçirdim ya yani, ilaçlarla falan geçirmiştim. Öncesindeki hazırlık süreci de çok yoğun oluyor. Ya
1: Yani
0: yani, bilmiyorum.
1: ya bunu sorma sebebim biraz da aslında Bu festivali deneyimlemek için gelenlerin de beklentilerinin neye göre şekillenmesi gerektiğini de, yani çünkü aksayan şeyler oluyor. Ona rağmen harika bir festival çıkıyor. Bunu kaş üzerinde söylemiyorum ama çünkü hani ödeneksiz olmanın getirdiği ya da böyle desteksiz olmanın getirdiği bir zorluk var ve bunu yaşayan bilir dedikleri bir zorluk. Ahmet, senin var mı söylemek istediğin bir şey?
0: Yani çok emek var
1: Sadece
0: tabii ki.
1: şunu ekleyebilirim.
0: Ha, pardon.
1: Bence biraz doğru insanların bir araya gelmesiyle ilgili bir şey. Hani işte organizasyon, becerisi, bir şey. Hani bir işi böyle isteyen, hayal eden, onu kotarmak isteyen 3 kişi bile olsa, hani bir kişi bile olsa gerçekten çok büyük fark yaratabiliyor. Bence biraz o hayali kuran, ona inanan ve onu isteyen doğru 3-5 kişinin bir araya gelip ondan sonra da o ateşlemeyi etrafa yaymasıyla sürdürebildiğimizi düşünüyorum ben.
0: Ahmet,
1: Evet.
0: senden de son birkaç bir şey almak istedim.
1: Böyle çok emek var. Ama dediğim gibi hepimiz aslında ya insanın bir şeyi gibi ihtiyacı gibi iyi bir şey, güzele dair bir şey yapma ihtiyacı var insanın. Bu işte gerçekten etrafını çok hızlı o emek veren insanları topladı. Yani o işin içine girip sadece oyun izleyen değil, onun yapılmasına da destek olurken iyi hisseden, kendisine iyi gelen ve ortaya çıkarttığı sonuç itibariyle söylediğim gibi bir ton aksaklığa rağmen bir şey ortaya çıkartan bir ekip oluştu zaman içinde. Bundan hepimiz keyif alıyoruz ister istemez. Çok zor. Yani bu ekip aynı zamanda bu işi koşturuyor. Aynı zamanda gidip izmaritleri de topluyor antik Evet.
0: tiyatronun işte. Merdiveni de sırtına taşıyıp işte antik tiyatroyu koşturmaya çalışıyor bir taraftan. Yani bu kadar hani ameliliğin de bu kadar eziyetini de çekmek için biraz keyif, yani birazcık o işin mevcut durumundan değil gideceği yeri de birazcık hayal etmek de gerekiyor. Yani biz bunun kaşa çok 10 sene sonra 5 sene sonra çok farklı bir şey konuşacağımızı düşünüyoruz. Yani ilk seneden de çok farklı bir şey yapıyoruz şu anda. Bir 10. yılında 15'in çok farklı bir hediye olacak kaşa. Kendi kendine devam eden, altından jenerasyonun yetiştiği, ona sahip çıktığı, kendi sponsorlarını bulmuş ve kaşın halkının da dışarıdan gelenin de içinde iyileştiği, iyi hissettiği bir işi hediye etmiş olacağız diye işin peşinden koşuyoruz aslında biraz da.
1: Nergis'ten de son cümlesini alayım çünkü vaktimizin sonuna geldik. Daha çok şey konuşuruz konuşsak ama Nergis, senden de son cümlelerini alsam.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür
1: O
2: edebilirim
1: zaman
2: bu olanak
1: şeyi
2: için.
1: söyleyebiliriz. Hiç tarihten bahsetmedik. 15-18 Ekim tarihleri arasında
2: 15, 16, 17, 18 Ekim.
1: 4 günlük bir festival. O zaman bekliyorsunuz herhalde diye düşünüyorum.
0: Evet. Bekliyoruz. Bu sırada şeyi söyleyelim. Kışın en güzel zamanları
2: Evet.
0: Eylül 15'ten Ekim 15'e kadarki o muhteşem zamanlar. Hem kaşın keyfini çıkartmak için hem de kaşa gelmişken böyle kaş tiyatro günlerinin keyfini çıkartmak için hepinizi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim konuğum olduğunuz için. Harika bir festival olsun. Kaş'ta görüşeceğiz zaten haftaya.
0: Çok teşekkür
2: Görüşmek
0: ederim.
1: üzere.
0: Sağ olun.
1: Hoşçakalın.
3: Tezahür. Tiyatro gündemi üzerine konuşmalar. What keeps mankind alive?

0: sky will punish, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tezahür'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Gül'ün Dede ve konukları Nergis Öztürk'le Ahmet Okay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben teknik masada Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
1: Günün Sözü.
2: Ders kitaplarımızın altında öfke var. Fransa'da lise öğrencileri eğitim sistemindeki sorunlara ve geleceksizliğe karşı günlerdir sokakta. Öğrenciler 1968 hareketinin ünlü "Kaldırım taşlarının altında plaj var" sloganına gönderme yaparak bu sloganın yazılı olduğu dövizleri taşıyor. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Saruhanlı ve Gözde Emre'ye teşekkür ederiz.
2: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: birlikte kaydettikleri.
1: Tabii Art Blakey cazın en önemli davulcularından biri, caz tarihinin efsanelerinden biri. Tony Allen da bir anlamda Fela Kuti ile birlikte Afrobeat'in kurucusu, Afrobeat'in ritimcisi diyelim. O da en önemli Afrobeat davulcusu. Ve aslında hani galiba Tony Allen çocukluğundan beri Art Blakey'den etkileniyor ve müzikal hayatında bu etkiyi şekillendiriyor.
2: Aslında Art Blakey ile Tony Allen arasında aslında bir kesişim noktası da var. Afrobeat tabii ki bu kesişim noktası ama Art Blakey'in de şeyini unutmamak lazım. Hayatının belli bir döneminde Afrika'ya gelip Afrobeat müziğine bu ilgi duyması detayını da unutmamak lazım. Diğer albümde Huma Sakira ile biraz daha değişik bir hikaye var. Aslında belki de albümü dinler, hep beraber dinlerken biraz daha derinlemesine bahsederiz. Rejoice albümü aslında ne tesadüftür ki diyeyim. 2018'de Huma Sakira öldükten sonra yayınlanıyor. Ama aslında çalışması 2010'larda başlıyor. Tony Allen'ın da aslında yayınladığı en son albümü. Hatta albüm yayınladıktan birkaç hafta sonra herhalde, o kadar. Yani bir ay yoktur yani. Albüm yayınladı, çok kısa bir süre sonra Tony Allen da vefat ediyor.
1: Evet tabii, yani ilk albüme geri dönecek olursak Art Blakey'nin birçok kaydında yani Afrika dansları, ritüelleri, ritimleri son derece hani başat rolde. Yani böyle sadece bir etkilenme değil, doğrudan doğruya alma, kullanma, değiştirerek, caza uyarlayarak esinlenme durumu var. Şimdi dilerseniz iki Art Blakey and the Jazz Messengers klasiğini dinleyelim ve bunlar Tony Allen tarafından nasıl yorumlanmış ona bakalım.
0: Art Blakey deyince benim aklıma hep bu iki şarkı gelir. Morning'i dinleyelim öncelikle, sonra da Night in Tunisia gelecek huzurlarınıza.

0: Ahenge Hengame'de bugün programımızı Tony Allen'a ayırdık. Onun 2017'de Blue Note'dan çıkardığı ve Art Blakey'e atfettiği A Tribute to Art Blakey and Jazz Messengers albümüyle giriş yaptık. Night in Tunisia'nın Tony Allen yorumunu dinledik biraz önce. Ondan önce de Morning'i dinlemiştik. Albümde Tony Allen davul çalıyor tabii ki. Ona basta Matthias Alemani eşlik ediyor. Bariton ve alto saksafonda Remy Sciuto'yu dinliyoruz. Ayrıca piyanoda Jan Fee Dari var. Soprano saksafonda da yine Remy Sciuto var. Tenor saksafonda ise Jean-Jacques Elange ve Jan Jankielewicz'i. Trombonda Daniel Zimmerman'ı, trompette ise Nicolas Giroux'u dinliyoruz.
1: Evet, oldukça kapsamlı bir kadro. Ben Tony Allen'ın bu albümden şarkılar çaldığı Babylon konserini hatırlıyorum. Aslında gayet de iyi bir konser olmuştu. Ve bildiğim kadarıyla daha fazla parça da hazırlamıştı. Yani sadece bu dört şarkıdan oluşmuyordu Art Blakey projesi. Ama nedense bu bir EP olarak, sadece dört şarkılık bir EP olarak yayınlandı. Tabii Tony Allen hakkında muhtemelen biz 2010'larda çok uzun programlar yapmışızdır. O 1970'lerde önce Felekuti'nin gruplarında yer aldı. Onun birçok albümünde birlikte çaldılar. Ünlü 1978 Berlin konserinde kavga ederek yollarını ayırdılar. Ama zaten Tony Allen işte kendi albümlerini yapmaya başlamıştı o zaman, solo albümlerini. Jealousy gibi ve sonra bu solo albümlerle devam etti ve 2000'li yıllar aslında onun için tam anlamıyla bir yeniden doğuş zamanı oldu. İşte Secret Agents 2010 sanırım ve bu gibi benzeri albümler onu Film of Life hayatımıza tekrar kazandırmış oldu.
0: Evet, Secret Agent'ı World Circuit 2009'da çıkarmıştı. Hemen aynı yıl Jimmy Tenor'la Inspiration Information albümünü çıkardılar Strat'tan.
1: Çok yönlü müzisyen.
0: Lagos No Shaking de 2006 tarihli. Film of Life 2014.
1: Evet, o zaman hemen bu albümden iki parça daha dinleyerek bu EP'yi bu şekilde bitirmiş olalım bence.
0: Öncelikle Politely'i dinleyelim. Billy Hartman bestesi. Sonra da The Drum Thunder Suite'e kulak vereceğiz. Bir Art Blakey bestesi.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame'yi dinlemektesiniz. Bu hafta programı Tony Allen'a ve onun iki albümüne ayırdık. Biraz önce A Tribute to Art Blakey and Jazz Messengers albümünden iki şarkı dinledik. The Drum Thunder Suite'di son olarak duydunuz. Onun öncesinde Politely'ye kulak vermiştik. Şimdi yeni albümüne
1: Şimdi yeni
0: geçebiliriz.
1: albüme geçelim. Yeni albümde tabii ki biraz önce de bahsettik. Aslında ikilinin son albümleri neredeyse
2: Hugh
1: diyebiliriz.
2: Masekela ve Tony
1: Aynen,
2: Allen.
1: Hugh Masekela ve Tony Allen. Hugh Masekela hepimizin bildiği gibi Güney Afrikalı trompetçi, flugon da hatta çalıyordu. Yani aslında albümün doğuş hikayesi biraz ilginç bir hikayesi var. Başta söylediğim gibi 2010 aslında 70'lerden beri zaten dostlar Hugh Masekela ile Tony Allen. Ama bir türlü işte ortak bir projede ve beraber bir albüm çıkarma fırsatı bulamıyorlar. Daha sonra böyle 2010'lu, yani 2000'li yıllarda daha fazla mesela yani birlikte geçirdikçe de böyle bir proje albümü yapma amacıyla bir yola çıkıyorlar. 2010'larda İngiltere'deki Livingston Studios olması lazım ya Livingston Records olması lazım. Orada kayıda giriyorlar. Ancak birkaç başarılı hani güzel seanstan sonra kayıt bandını rafa kaldırıyorlar. Kişisel işte projeleri, albümleri, konserleri vesaire yani
2: Devam
1: bu
2: edemiyorlar.
1: aynen öyle bu albümün devam etmesine izin vermiyor. Ta ki ne zamana kadar? 2018'de Hugh Masekela'nın vefatına kadar. Orada tabii bir albüm bir risk yaşıyor. Hani tamamen rafa mı kaldırıldı, bir daha yapılacak mı vesaire diye. Ama Nick Gold belki de şeyden ilgileri bilirler. Bu Buena Vista Social Club İbrahim Ferrer'in albümlerini çıkaran yapımcı. Nick Gold'la beraber tekrar stüdyoya girip kayıtların eksik bölümlerini yeni müzisyenlerle tamamlayarak bu albümü çıkarıyorlar. Enteresan belki de bir bilgi de olacak. Bu sene yine Akbank Jazz Festivali'nde sahne alan Joe Armand Jones da aslında bu müzisyenlerden biri. Bu
2: Tuşlular
1: evet,
2: diyorsun.
1: tuşlarda, klavyede bu albüme katkı sağlıyor.
2: Tabii sen yapımcıyı söyledin. Onun ünlü plak şirketini de söyledin. World
0: Circuit.
2: Circuit. İngilizlerin çok önemli, etkili plak şirketi diyebiliriz. Bir iki cümle de Hugh Masekela hakkında aslında ben kurmak isterim. Yani Güney Afrika'da 1940'ta galiba doğuyor. Ve kısa sürede müziğe olan yeteneği anlaşılıyor. Özellikle devam ettiği bir okul sayesinde. Ve sistem, apartheid rejimi iyice boğazları sıkmaya başlayınca, politik baskılar artınca, o da 1960'ların hemen başında
0: 61 yılında.
2: evet, Amerika'ya gidiyor ve Louis Armstrong'un özellikle etkisiyle trompeti geliştiriyor. Burada aslında çok da verimli bir müzik hayatına başlamış oluyor. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Neler dinleyeceğiz bu albümden?
0: İki şarkı dinleyelim. Öncelikle albümün açılış şarkısına bir kulak verelim. Robbers, Thugs and Muggers. Hırsızlar, soyguncular, haydutlar.
1: Diğer
0: Kısaca
1: adıyla
0: Ogalajani. Sonrasında da Agbada Bugu şarkısı gelecek huzurlarınıza.

0: Tonelli'nin Hüyü Meseka'lar ile birlikte yaptığı Rejoice albümünden iki şarkı dinledik. Agbada Bugu'ydu son olarak duydunuz. Onun öncesinde Rubbers, Tugs and Muggers vardı. 2020 yılında World Circuit'ten çıkmıştı bu albüm.
1: Güzel de bir albüm ama bunun bir de şey de çıktı galiba. Special Edition versiyonu da çıktı. Bir içinde
2: Evet, bu
1: mixleri de
2: şarkıların
1: var.
2: mixlerine yer verilen
1: Yer verilen
2: çift plaklık
1: çift
2: bir.
1: plaklık bir evet öyle bir şey daha çıktı.
2: Evet.
1: Versiyonu çıktı.
2: Ama onun dışında tabii hem işte Tony Allen'ın Afrobeat davullarını hem Hugh Masekela'nın Güney Afrika kültürüyle oradan esinlenen trompet çalışını dinliyoruz. Gayet de güzel bir ortaklaşa albüm, caz albümü. Birbirlerinin boşluklarını da bence çok güzel dolduruyorlar ve
1: Güzel bir
2: birbirlerine
1: veda albümü diyelim.
2: evet ve birbirlerine de space bırakarak, yani sonuçta iki önemli müzisyen, iki ego,
1: Evet.
2: her zaman için iki, yani bu kadar önemli müzisyenin birlikte yaptıkları albümlere rastlanmıyor.
1: Evet.
2: Ya da herkes bir ön plana çıkmak istiyor. Ama albümde başka çalan müzisyenler de var.
0: Evet, basta Mutale Çaşi'yi duyuyoruz. Tuşlu çalgılarda Elliot Galvin ve biraz önce adını andık Joe Armand Jones var. Lekon Babalola perküsyonda, Lewis Wright vibrafonda, Steve Williamson ise tenor saksafonda.
2: Evet, iki parça daha çalacağız değil mi bu albümden?
0: Evet, iki şarkıyla veda edeceğiz. Öncelikle Coconut Jam'i dinleyelim, ardından Slow Bones gelecek mikrofonlarımıza.
2: O zaman dinleyicilerimize de bu şarkılarla veda edebiliriz herhalde. Haftaya yeniden görüşene dek her şey gönlünüzce olsun.
0: Hoşça kalın.
1: İyi akşamlar.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Zeynep Yazıcı'ya teşekkür ederiz.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bülent Evrenol ve Emine Öz'e teşekkür ederiz.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durumu.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece Akdeniz cazından çok yeni parçalar dinleyeceğiz. Müzikle Akdeniz turumuza Portekiz'den başlayacağız. Fado caz piyanisti Julio Rezende'nin İspanyol davulcu Jorge Rossi ile birlikte kaydettiği ve henüz yayınlanmamış Bridges Not Walls adlı albümünden yayınlanmış bir tekliyle başlıyoruz programımıza. Filhos da Madrugada, Canto Mosso.

Sırada ilginç bir ikili var. Madagaskar'dan ülkenin geleneksel çalgısı Valiha sanatçısı Rajeri ve İspanyol gitarcı Raul Rodriguez ki bu gece dinleyeceğimiz parçanın yer aldığı albümde Portekiz gitarı çalıyor. İkilinin 2 Ekim'de yayınladıkları albümün adı Mandrive, dinleyeceğimiz parça Tana de la Frontera.

Sırada İspanya'dan bir büyük orkestranın ünlü bir Wayne Shorter bestesine yaptığı flamenco caz yorumu var. Parça Miyako 2 Ekim'de yayınlandı. Yorumlayanlar Oleandole grubu, Freddy's Jazz Band ve Katalan saksafoncu Enric Alegre.

Sıradaki grup Avustralya'dan piyanist Zella Margosyan'ın Bobby Singh ve Hilary Geddes'le birlikte kurduğu Visions of Nar grubunun Awakening albümünden dinleyeceğiz. 18 Eylül tarihli bu albümden dinleyeceğimiz parçanın başlığı Let's Play in the Fields.

Gürcü piyanist Georgi Mikatse'nin Still Within başlıklı albümü 20 Kasım'da yayınlanacak. Albümden yayınlanan teklilerden birini dinleyeceğiz. The Georgian Shepherd.

Sırada piyano ikilisi Yunan Tanya Janulli ve İsviçreli Nick Berch var. 23 Ekim'de Metakosmos başlıklı bir albüm yayınlayacaklar. Albümden iki tekli yayınlandı. Bunlardan birini dinleyeceğiz. Intonal.

Sırada Fransız saksafoncu Emil Parisien'in Yaron Harman ve Prabhu Edward'la birlikte kaydettiği yeni albümünden bir parça var. Albüm 25 Eylül'de yayınlandı. Floating başlıklı albümden dinleyeceğimiz parça Olive Branch.

Sırada yine bir Fransız sanatçı Thomas Dutronc var. Ünlü bir İtalyan bestesi Estate'yi yorumlayacak. Parça 1960'lardan kalma bir Bruno Martino bestesi. Ama João Gilberto'dan Chet Baker'a pek çok cazcı tarafından da yorumlanmış daha önce. Mikrofonda Thomas Dutronc, parçamız Estate.

İtalyan bir besteciden bir başka İtalyan caz gitarcı besteciye geçiyoruz. Fabrizio Prando'nun Gino Zambelli ile kaydettiği 2 Ekim tarihli tekliği dinleyeceğiz. Moonlit Sun.

Programımızın kapanış parçası da Odisea ile ilişkili Alman flamenco gitar ikilisi Café del Mundo, Royal Philharmonic Orchestra ile simfonik başlıklı bir albüm yayınladı 25 Eylül'de. Albümden dinleyeceğimiz parça Für Ulise.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu. Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bülent Evrenol ve Emine Öz'e teşekkür ederiz.
1: Stop. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Beyin bilimleri serimiz devam ediyor. Bu mantığa ekli bir şey gibi gözüküyor. Neler oluyor? Bilim.
3: Ama anıların ötesinde
2: bugününü ve yarınını şimdi konuşacağız. Cevabını bulmaya çalışan.
1: Belki de pardon, ben bir ufacık parantez açabilir miyim?
2: Bilim.
4: Aynen öyle.
2: Bilim.
4: Aynen öyle.
2: Bilim.
4: Aynen öyle.
2: Bilim.
4: Aynen öyle.
1: Ta kendisi.
2: Bununla belki kapatabiliriz. Ne dersin?
4: Aynen öyle.
3: Bir de belki işte bu destek fikriyle, paylaşım fikriyle, dayanışma fikriyle ilgili de bir şeyler kalmış vaziyette.
5: Apaçık Radyo.
6: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti. ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine. Ay, ay, ay, ay. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burak Güven'e teşekkür ederiz.
4: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Aynı Kalınlık Üstü'nde bu akşam Charlie Simpson dinliyoruz. Young Pilgrim adına ilk parçalar Down, Down, Down, Parachutes ve All At Once.

Charles Robert Simpson 1985 Woodbridge, Suffolk doğumlu İngiliz müzisyen. 2000 yılında 15 yaşındayken Busted adlı boy bandin üyesi olarak onu tam bir pop müzisyeni olarak görürüz. 5 sene faal olan ve 5 milyon albüm satışı ve de 2 Brit Award sahibi Busted 2005 yılına dağılınca onu bu sefer post-hardcore grubu Fightstar üyesi ve ön adam olarak görürüz. Gitar, bas, klavye, davul ve harmonika çalabilen Simpson büyük bir dönüşüm geçirerek teenager pop grubundan rocker ön adamlarına dönüştü. Sıradaki parçalar Tones, Cemetery ve Hold On.

Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Simpson'ın tüm ailesi müzisyen. Abileri iki ayrı alternatif rock grubu Brigade ve Union Sound Set üyeleri. Ama ta büyük dedesi Sir William Stamdale Bennett, 19. yüzyılda yaşamış bir besteci, piyanist ve orkestra şefi. Simpson tüm popüler ve finansal başarısına rağmen yaptıkları müzikten artık tiksinmeye başladığı için Busted'ı bitirip Five Star'ı kurar ve bambaşka bir sound'a geçiş yapar. Şimdi gelen parçalar I Need a Friend Tonight, Suburbs ve Sundown.

Ayıkalı Güz'de bu akşam Charlie Simpson dinliyoruz. Kendi janrasında epey başarılı olan Fight Star birkaç kere dağılıp tekrar birleşti. Ve bu arada birkaç çok iyi albüm de çıkardı. 2004 tarihli They Like You Better When You Were Dead, 2005 tarihli Grand Unification çok iyi albümlerdir. Peşine gelen albümler aynı ilgiyi görmeyince Fight Star 2010 yılında ilk ayrılığı yaşar. Charlie Simpson bu dönemde solo müzisyen olarak bir kariyer yapmaya karar verir. Zaten bestelerin çoğu, vokallerin büyük kısmı ondadır. Enstrüman olarak da her şeyi çalabildiği için tek başına kalmaktan hiç çekinmez. Önce MySpace sayfasından akustik parçalar paylaşır. İlk full albüm için Pledge Music adlı bir uygulamadan albüm için fon toplar. Ve 2011 Ağustos'unda dinlemekte olduğumuz Young Pilgrim ortaya çıkar. İngiltere albüm listelerine direkt 6 numaradan girip haftalarca kalan albümün turnesi çok başarılı geçer. Sırada 3 parça daha var. Farmer and His Gun, If I Lose It ve Riverbanks.

2013 yılında Warp gezici turnesiyle Amerika'ya açılır. Def Havana'nın ön grubu olarak onlarla turne yapar. Solo müzisyen olarak yine rock sularında biraz emo, biraz alternatif metal, biraz synth pop karışımı bir sound tutturur ve çok beğenir. 2014'te Lil Long Road Home ve 2016'da Lil Little Hands yine çok yerlilerdir. Şimdilik son Charlie Simpson albümü 2022 yılında çıkan Hope is a Drug. Bunun yanında iki abisiyle yürüttüğü yan proje Once Upon a Dead Man, boy band Busted'ın 20 yıl aradan sonra yetişkinler olarak bir araya gelmesi, farklı müzisyenlere katkı yapmak ve film müzikleri yazmak gibi birçok yan projede çalışmalarını yürütüyor. Son parçalar geliyor, Please Let Me Go ve Farmer and His Gun'ın Tabernacle canlı versiyonu.

akşam Charlie Simpson dinledik. Birazdan Mustafa Aykın Ayrıntılı Jazz Portreleri'ne başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'de. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Osman Erke teşekkür ederiz.
3: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 7 Ekim 2026 Çarşamba. Bu akşam Jazz Portreleri program dizimin 212. portresi. Tromboncu Steve Swell'le 12. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef itham uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çiftve.apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swell, bir tromboncu, 6 Aralık 1954, New York, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'den sunacağım 11. örnek. 24 Şubat 2015'te Alchemia Club, Krakow, Poland'da, yani Polonya'da gerçekleşen kayıt gerçekleşen albüm Bertman Swell Nissen Love Krakow Nights olacak. Daha önce bu üçlüden bir albüm daha dinletmiştim. Live in Tel Aviv anımsıyorsunuz. Bu Live in Tel Aviv bu dinleyeceğimiz albümden daha sonraki bir tarihte kayıt edilip yayınlanmış bir albümdü. Biraz burada bir tarih hatası yaptım. Kusura bakmayın. Albümde yer alan müzisyenler başlıktan da anlayacağımız gibi Paul Nissen Love davullar vurmalılar. Peter Bertman tenor saksafon klarnet. Steve Swell de portremiz. Bond'da yer alıyor. İki parça dinleyeceğiz. Bu dört parçadan oluşan albümden sadece iki parça dinleyeceğiz. Bu iki parça dinleyeceğimiz için bir kritik önce size takdim etmek istiyorum. Öyle dinletilere geçelim. Kısa bir kritik olacak bu. GrizzlyCanalBlog.com'da yayınlanmış bir kritik bu. 2015'te yayınlanmış. Şöyle diyor bu kritik. Alchemia ve Not Two Records plak şirketinden Marek Wisniewski'nin çabaları sayesinde Krakow, Peter Bertman, Ken Vandermark ve Matt Gustafsson gibi sanatçıların öncülüğünde Avrupa'da özgür müziğin önemli bir merkezi haline geldi. Bu üç sanatçı sık sık Krakow'a geri dönüyorlar. Bazen farklı kadrolarla sahne alıyorlar. Örneğin Krakow Nights'ta Bertman, diğer iki düzenli eşlikçi sanatçı Steve Swell ve Paul Nissen Love ile birlikte bir üçlü olarak sahne almakta. Sürekli dinamik bir prensibe dayanan, herhangi bir ön hazırlık gerektirmeyen çılgın bir karşılaşma. Bertman Swell işbirliği yenilikçi olma özelliğine sahip. Kendiliğinden nadir ve dahası kendiliğinden tek bir anda bir araya geliyor. Nissen Love'un çerçevelediği ısrar ve tekrar modüllerine sololar ve düetler daha fazla daha sonra başka türden egzersizlerle karşılık oluşturuyor. İçten içe parçalanmış bir tenordan gelen yavaş bir ağıt, trombon çatışmaları ve hatta Road Zipper'da ki bu parçayı dinleyemeyeceğiz, yoğun bir swing ritmi ve Bertman'ın Swell'e klarnet sesiyle cevap vermeyi seçtiğinde bu da bambaşka bir atmosfer yaratıyor ve sonunda Alchemia'nın duyduğu bu pasajların tamamının tamamen boşuna olmadığını bize gösteriyor diyor. Şimdi ben size albümü dinletmeye başlamak istiyorum. Birinci parçamız ki iki parça dinleyeceğiz dediğim gibi Oniric Memories başlığını taşıyor ve de yaklaşık 14 dakikalık bir doğaçlama parça dinleyeceğiz.

Evet, parça geçişinden yararlanarak size bir kritik daha takdim etmek istiyorum. Bu tanıdık bir isimden gelecek. John Sharp, The New York City Jazz Record'e yazmış bu satırları 6 Mayıs 2016'da. Şöyle diyor John Sharp: "Tromboncu Steve Swell, Krakow Nights albümünde çağdaş müzikteki en zorlu mücadelelerinden biriyle karşı karşıya. Alman nefesli çalgı ikonoklastı Peter Brötzmann ve Norveçli davul dinamosu Paul Nissenlow'un temsil ettiği doğanın ikiz güçlemelerine karşı nasıl ayakta kalır? Zaten kendi başına bir birim olan ikili sık sık birlikte turne yapmışlar ve kayıtlar gerçekleştirmişlerdi. Bu kadar güçlü oluşumlar karşısında destekleyici bir rolde olmaktan kaçınmak zor olabilir. Swell'ın bu tür açık durumlardaki yetenekleri, nefesli çalgıcılar Daniel Carter ve Sabir Matin ve trompetçi Roy Campbell gibi isimlerle yaptığı session'larda geliştirilmiş olsa da bu kadar ödünsüz bir şekilde sahneye çıkan çok az kişi vardır. Polonya'nın önde gelen caz mekanlarından biri olan Club Alkemia'da kaydedilen bu konser 2015 Avrupa turnesi başlarında gerçekleşti. Swell ve Brötzmann ağırlıklı olarak geniş ve ana renkli lekeler ve sıçramalarla çalışsalar da Swell aynı zamanda hünerlerinin derinliklerine kadar iniyor. Brötzmann'ın melodik çizgileri, hanedanlık törenlerinde kullanılan fanfarları, ince nüansları, bükülmüş perdeleri ve kısık çığlıkları ve de kişnemeleriyle bir araya gelirken iniş çıkışlar sergiliyor. Ancak her şey gök gürültüsü ve şimşek şekten ibaret değil. Swell, full spectrum response'ın başında Nissenlow'un serbest bırakılmış zillerle yaptığı ton renk oyununa eşlik ederek tınısal olasılıkları keşfetme fırsatını yakalıyor. Dahası Brötzmann 37 dakikalık parçanın çeşitli noktalarında duygu yüklü stratosferik feryatların arasında melodik parçalar serpiştirerek alt niteliğindeki Master of a Small House temasını yeniden yorumluyor. Üçlüde var olan permütasyonlar arasında geçişler 4 uzun parçanın tamamında doğal olarak gerçekleşiyor. Kasırganın ortasında bile farkındalığın devam ettiğinin kanıtı Oniric Memories'deki kesik kesik nota dizileriyle sağlanıyor. Bu da bir makine tüfek gibi arda arda gelen kesik zil vuruşlarına yol açıyor. Kolektif çalışmanın diğer örnekleri Skotopya'daki ortak riffleme pasajlarında ve ardından aynı parçanın sonuna doğru doğaçlama bir ilahide iki üflemeli çalgının tek bir ses gibi çatlamasında karşımıza çıkıyor. Bir dizi iç içe geçmiş zafer dolu patlama Road Zipper'ı sonlandırıyor ve Brötzmann'ın son dönemdeki en başarılı albümlerinden biri olarak bu eser haklı bir alkış topluyor. John Sharp, The New York City Jazz Record 2016 dediğim gibi. Şimdi bu albümden dinleyeceğimiz ikinci parçanın başlığını anons edelim size. Albümden dinleyeceğimiz ikinci parça Full Spectrum Response, yaklaşık 37 hatta 38 dakikalık, 37,5 diyelim ona, 37,5 dakikalık bir parça.

0: Evet, Full Spectrum Response başlıklı 37,5 dakikalık parçayla bugünkü dinletilerimizi bitirdik. Ancak Scotopia ve The Road Zipper parçalarını size takdim edemedim ki bu parçalar yaklaşık 22 hatta 23 dakikalık bir süre daha istiyordu. Albüm notlarını her zamanki gibi bandcamp.com, discogs.com, retromusic.com, jazzmusiciansarchives.com, nottorecords.org, dustygrew.com gibi sitelerden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 13. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu. Virüsten, doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı, genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleri devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarım. Hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve her türden olumsuzluktan Apaçık Radyomuzun Irak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Osman Erk'e teşekkür ederiz.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
3: Hüsnü Kuruntu.
4: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
5: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
6: İyi akşamlar, Hüsnü Kuruntu'nun ikinci sezonunun ikinci bölümü Gizli Ajanda'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle gizli ajandalardan bahsedeceğiz. Tabii gizli ajanda deyince insanın aklına ilk anda böyle biraz fazla organize bir kötülük geliyor. Loş bir odada oturup önündeki dosyaları karıştırıp gizlice plan yapan birini hayal ediyoruz. Ya da 3 hamle sonrasını hesaplayan, sürekli birini aramadan, mesaj atmadan önce strateji kuran birilerini düşünüyoruz. Ama hepimizin gizli ajandası bu kadar sofistike değil. Bazen sadece sen bilirsin diyoruz ve karşı tarafın kesinlikle bilmesini istemiyoruz. Bazen nasıl istersen derken bile nasıl istemesi gerektiğine dair son derece ayrıntılı bir fikre sahibiz. Merakımdan soruyorum diye başladığımız sorulara meraktan sormuyoruz. Ben karışmam dediğimiz anlarda da bayağı bal gibi karışıyoruz. Çünkü insan iletişiminin önemli bir kısmı söylediğimiz cümleyle o cümleden beklediğimiz sonuç arasındaki mesafede geçiyor. Söz gelimi "neden bana haber vermedin?" sorusu en başta basit bir prosedür sorusu gibi görünür. Yani haber verilmemiştir ve nedenini öğrenmek istiyoruzdur. Fakat çoğu zaman aslında öğrenmek istediğimiz şey bu değil. Arka planda "ben senin için yeterince önemli değil miyim? Beni düşündün mü? Ya da beni neden hesaba katmadın?" gibi sorular saklı. Ama hiçbirini sormuyoruz. Onun yerine bu haberleşme detaylarını tartışmayı seçiyoruz. Mesela iş yerinde "bence bu şekilde yapmak çok daha mantıklı" derken aslında verimliliği savunuyor gibi görünsek de "benim fikrimi de dikkate alın" mesajı veriyoruz. Ya da bir arkadaşımıza "sence ben burada yanlış mı yaptım" diye sorduğumuzda teoride kendimizi güya eleştiriye açık hale getiriyoruz. Ama pratikte karşı tarafın görevi aslında çoktan belli. Şimdi gizli ajanda deyince akla hep başkasından sakladığımız niyetler geliyor. Ama işin daha ilginç tarafı, bazı gizli ajandalar sahibinden bile gizli bir durumda. Yani birine gerçekten yardım etmek isterken aslında ihtiyaç duyulan kişi olmak hoşumuza gidiyor olabilir. Bir arkadaşımızın mutlu olmasını içtenlikle isterken aslında onun hayatındaki yerimizin hiç değişmeyecek olmasını arzuluyor olabiliriz. Ya da birinin başarısına sevinirken, başarısının büyüklüğüne bağlı olarak kendi hayatımızla ilgili küçük muhasebeler kurmaya başlayabiliriz. Bu motivasyonların varlığı aslında niyetimizi otomatik olarak sahte yapmaz tabii. Çünkü insan niyeti tek malzemeli bir yapı değil. Mesela gizli ajandaların en verimli çalışma alanlarından biri de iyilik yapma fikri. İyilik çok enteresan bir müessese. Çünkü yapıldığı zaman tamamen ücretsiz görünüyor. Ama yıllar sonra önünüze bir fatura çıkabilir. "Ben senin için neler neler yaptım" cümlesini duyduğunuz zaman bu geçmişe dönük muhasebe sistemi açılır ve tüm bu fedakarlıkların karşı tarafın haberi olmadan bir tarafa çoktan kaydedildiği anlaşılmış olur. Birine sürekli yardım edip işini hallettikten ve her anında yanında olduktan sonra İhtiyaç duyduğumuz zaman aynı tepkiyi, aynı yanındalığı göremeyince büyük bir öfke duyarız. Buradaki tuhaflık şu: şartlarını tamamen kendimizin yazdığı ve imzayı tek başımıza attığımız bir sözleşmenin varlığı söz konusu. Karşı tarafta bunun bir nüshası bile yok. Bu hayali sözleşmeye uymadığı için de karşı tarafa kızma hakkını kendimizde görüyoruz. Dolayısıyla bazı kırgınlıklar yaptığımız bu eylemlerden dolayı değil, aslında aramızda hiç şeffafça konuşulmamış sözleşmelerin ihlalinden kaynaklanıyor. Tabii gizli ajandalar yalnızca söylediklerimizde değil, susuşlarımızda da var. Söz gelin bir mesajı görüp cevap vermeyebiliriz. Bazen gerçekten meşgul oluyoruz. Bazen 3 dakika önce görmemize rağmen sırf karizmayı çizdirmemek ya da karşı tarafta merak uyandırmak adına geç cevap verme haline giriyoruz. İki yetişkin insan sırf çok hevesli görünmemek adına, karşı tarafı merak ettirmek adına birbiriyle konuşmak istediği halde konuşmamak üzerinden bir iletişim de kurabilir. Yüz yüze iletişimde imkanlarımız son derece geniş. İç çekebiliriz, göz devirebiliriz, ortama ağır bir sessizlik bırakabiliriz. Ya bir şey mi oldu sorusu gelirse de yok diyebiliriz basitçe. Bu yok cevabı Türkçenin en yoğun içerikli kelimelerinden biri. Ya gerçekten hiçbir şeyin olmadığı durum sayısı o kadar sınırlı ki. Kesinlikle bir şeyler oluyor ama bunu karşı tarafın bulması lazım. Bulursa bizi gerçekten tanıyordur. Bulmazsa zaten sorun tam olarak budur. Bu duruma benzer şekilde pasif agresif nezaket ve şakalar da böyle güvenli alanlar sunuyor. Tabii sen nasıl istiyorsan ya da benim için hiç sorun değil cümlelerinde kelimelerin anlamıyla ses tonu arasında bayağı bir fark var. Kelime düzeyinde son derece anlayışlı görünürken ses tonumuzla karşı tarafa bir suçluluk hissi bırakabiliriz. Şaka da bu süreçte diplomatik bir dokunulmazlık sağlar. Aslında söylemek istediğimizi şaka kılıfıyla söyleriz. Karşı taraf gülmezse sadece şaka yaptım deyip işin içinden çıkarız. Gülerse zaten mesajlarına ulaşmıştır. Söylemişizdir ama söylememişizdir. Şimdi bütün bunların hepsini saydık. Bütün bu dolambaçlı yollara başvurmamızın çok insani bir nedeni var. Doğrudan konuşmak aslında teoride tabii çok mantıklı. Ama pratikte kişiyi savunmasız bırakan korkutucu bir eylem. Beni seçmeni istiyorum. Beni önemsediğini bilmek istiyorum. Bunu kıskandım diyebilmek. Aslında bunu dediğimiz zaman artık saklanacak hiçbir şey kalmamış oluyor. İhtiyacımızı karşı tarafın önüne olduğu gibi koyuyoruz. Ve onun bu konuyla ilgili, bu bilgiyle ne yapacağı üzerindeki tüm kontrolümüzü kaybediyoruz. Bizi reddedebilir, görmezden gelebilir ya da bizi tam bahsettiğimiz yerden de vurabilir. İşte dolaylı iletişim tam bu noktada bir sigorta poliçesi gibi işliyor. İstediğimizi söylerken aynı zamanda istememiş olma hakkımızı da saklı tutuyor. Yani gelmeni isterim yerine sen bilirsin demek. Beni kırdığın yerine sorun değil demek. Sonra da karşı tarafın bu şifreleri çözmesini beklemek. İlişkiler zaman zaman her tarafı ipuçlarıyla dolu olan ama kimsenin hakikaten bu ipuçlarını açık açık paylaşmadığı, şifreleri söyleyemediği bir kaçış oyununa dönüşüyor. İşin başka bir tarafı da kendi ajandalarımızı saklarken başkalarının ajandalarını çözme konusunda gösterdiğimiz büyük bir dedektiflik arzusu. Biri aradığında kesin bizden bir şey isteyeceğini düşünüp, iltifat ettiğinde arkasından bakalım ne çıkacak diye merak edip, bize iyi davrandığında niyetini sorgulamaya başlıyoruz. Bazen karşı tarafın gerçekten gizli bir gündemi oluyor. Bazen de belirsizliğe ve boşluklara tahammül edemediğimiz için aslında o boşluğu kendi kurgularımızla dolduruyoruz. Neden böyle yaptı sorusuna verecek bir bilmiyorum cevabı bizi tam olarak tatmin etmiyor. O yüzden karşı tarafın bizden gizlediği bir ajandası olduğunu varsaymak belirsizlikte kalmaktan çok daha iyi. Ama bu gizli ajandaların illa kötü niyetli olması gerekmiyor. Birine yardım ederken takdir edilmeyi umabilir, birini severken ona gerçekten sahip olmayı isteyebilir, özgür bırakıp yine de seçilen kişi olmayı dileyebiliriz. Yani insan günü sonunda aynı anda birkaç şeyi isteyebilen karmaşık bir varlık. Sorun bu isteklerin içinden sadece en masum görüneni kendimize anlatıp diğerlerini bastırdığımız zaman başlıyor. Çünkü görmezden gelinen bu talepler aslında yok olmuyor. Daha yer altına çekilerek, derine çekilerek kırgınlık, ima, sessizlik, şaka ya da böyle bir sen bilirsin cümlesi olarak var olmaya devam ediyor. Tabii başkalarının gizli ajandasını çözmeye çalışırken kendi ajandamıza dönüp bakmak da biraz cesaret gerektiriyor. Çünkü o zaman soru onun niyeti ne olmaktan çıkıp ben şu an tam olarak bunu neden söylüyorum? Acaba yaptığım bu iyilikle görünmez bir alacak yarattım mı? Ya da önemli değil derken gerçekten önemsemiyor muydum haline geliyor. Bu gizli ajandaları hayatımızdan çıkarmak ne mümkün ne de son derece gerekli. Neticede insan dediğimiz şey karmaşık bir varlık. Biraz çelişkili, biraz korkak, biraz cömert bir toplamdan ibaret. Ancak yine de ara ara kendi iç toplantılarımızın tutanaklarına bakmakta fayda var. Çünkü hem kendimizle hem başkalarıyla konuştuğumuz konular çok başka ama bu konuları asıl neden konuştuğumuz bambaşka olabilir. Gerçekleri konuşabilmemiz dileğiyle. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Noy. Selin vesaire. Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: worship of the force of evil is embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Fizan Ekspresi.

Farsi dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

some people tear the seam off anyone's dreams.